geç, soğun gündüz gece. İçimde sen bir bilmece, ızdırabı eceliyor. Sensiz yalnız, sensiz içim, gözyaşlarım yağmur gibi. Yanağımı ıslatıyor sevgilim, yanağımı ıslatıyor, yanağımı.

Apaçık Radyo Müzikleri.

Hold me, baby. Well, I love you like I love the shit. You're fine.

0: From Pacifica, this is Democracy Now!
1: Apaçık Radyo. Dünyayı çevirenler. Çevirmenlerin dilinden usta yazarlar. Hazırlayan ve sunan Didem Bayındır. Salı günleri 15.30'da Apaçık Radyo'da.
2: Apaçık Radyo.
3: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Tülin Hadi'ye teşekkür ederiz.
4: Sabahlık. Hazırlayan Didem Gençtuğ.

Günaydın. Bu sabahla Jamiroquai grubuyla başladık. King for a Day dinleyerek. Bugün 90'ların biraz alternatif pop, trip hop, down tempo, acid jazz sularında gezeceğiz gibi duruyor. Bu parçayla ilgili de içinde hiç bas olmamasından dolayı gruptan ayrılan bir basçıya yazıldığı söylenir. Bunda böyle bir not düşmüş olayım. Şimdi Keziah Jones radyonuz olacak ve Rhythm is Love dinleyeceğiz.

Sabahlıkta şimdi de Chicago merkezli Darkwave post-punk grubu French Police var ve Vampiro dinliyoruz.

Sırada Red Hot Chili Peppers'ın gitaristi olarak tanıdığımız fakat pek çok farklı projeye de imza atan John Frusciante var ve The Will to Death dinleyeceğiz.

sırada Massive Attack var ve onlara Sharon Nelson eşlik edecek. Bu 1991 tarihli Blue Lines albümünde yer alan bir kayıt. Safe From Harm.

Sabahların ilk bölümünü kapatıyoruz. İlk bölümü kapatırken de Zero Seven ve Jose Gonzalez işbirliğine kulak vereceğiz. Today dinleyeceğiz. İkinci bölümde görüşmek üzere.

0: Apaçık Radyo.
1: Mücadele Atlası. Türkiye'nin dört bir yanından çevre mücadelesi arşivi. Cumartesi sabahları 10.30'da Apaçık Radyo'da. Hazırlayan ve sunan Onursal Engel.
0: Şimdi ve burada.
2: Sabahlık devam ediyor.

Sabahların ikinci bölümünden günaydın. 1997'de yayınlanan bir parçayla açtık ikinci bölümü. Smokey's Tea grubundan Underwater Love dinleyerek. Şimdi You'll Never Get to Heaven radyonuzda Setting Sun.

Şimdi iki parça art arda dinleyeceğiz aynı gruptan. Nightmares on Wax grubundan bahsediyorum. İngiliz prodüktör George Evelyn'in projesi. Bu enteresan gruptan önce Lenui dinleyeceğiz. Ardından Night Interlude dinleyeceğiz ve sabahlık devam ediyor.

Ve sabahlığın sonuna geldik. Fransız elektronik ikilisi Air ile kapatıyoruz programı. Onlara Beth Hirsch eşlik edecek. All I Need dinleyeceğiz. Böyle görüşmek üzere.

Sabahlık. Hazırlayan Didem Gençtürk.

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Tülin Hadi'ye teşekkür ederiz.
1: Apaçık Radyo. Ada. Adalılar, adasızlar, adalar arasılar, kendi adasını yaratanlar ve kendiliğinden ada olan her şey. Hazırlayan ve sunanlar Deniz Pak ve Levon Bağış. Salı sabahları 11'de Apaçık Radyo'da.

0: pitoreski.
1: Hazırlayan ve sunanlar
2: Gonca Açıkalın ve Murat Ermert.
3: Salı geceleri 21'de Apaçık Radyo'da.
1: Apaçık Radyo.

0: Merhaba Kainat. Bugün 15 Haziran Pazartesi. Yıl 2026, ay 6, gün 166, Hızır 41.
1: 1447 Hicri, Zilhicce 29, 1442 Rumi, Haziran 2.
0: Günün dörtlüğü. Arzulayıp hak demine gelince, gönülde kin, kibir eylemeyesin, hakikatin kubbesine girince, zinhar kötü kelam söylemeyesin. Pir Sultan Abdal.
1: Günün tarihi. 26 yıl önce bugün, 15 Haziran 2000'de, İngiliz edebiyat duayeni Profesör Doktor Mina Urgan İstanbul'da vefat etti.
0: Günün sözü. İstemekte ölçülü olacaksınız. Ölçüsüz istek insanı her şeyden yoksun kılar. Kazım Taşkent.
1: Büyük Saatli Marif Takvimi. Two, one, two, three, four.

0: Merhaba herkes, Apaçık Radyo burası, apaçıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı haftanın ilk Açık Gazetesi başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Gritsku'dan oluşan ekiple birliktesiniz.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Açılış parçamızı zaman zaman yer verdiğimiz ünlü John Lennon ve Yoko Ono'nun şarkısıyla yaptık. Plastic Ono Band'den Give Peace a Chance. Barışa bir şans ver diye bir programımızın da sinyal müziğiydi. Aynı zamanda bilineceği gibi. Yani bu Vietnam Savaşı'na karşı yayınlanmış bir protesto şarkısıydı ve dünyada savaş karşıtı hareketin en büyük marşlarından biri, hatta birincisi oldu, en büyüğü oldu ve yani Washington'da, Amerika Birleşik Devletleri başkentinde 1969'da Kasım'da yapılan büyük yürüyüşte 500 bin, yarım milyondan fazla insanın yürüyüşünde de bir ağızdan söylenmesi gibi çok ilginç de bir olay gerçekleşmişti. Zaten Lennon'la Ono'nun savaş karşıtı hareketin bilinen üyeleri, çok tanınmış üyeleri olduğu biliniyordu. Hatta bir de kendilerine özgü bir yöntem, protesto yöntemi geliştirmişlerdi. Bed In diye adlandırılan bir otel odasını bir haftalığına tutuyorlar. Yataktan hiç çıkmıyorlar ve Amsterdam'daki balaylarında yaptıkları gibi ve oradan yürütüyorlardı. Bu şarkının da zaten orada Montreal'de yapmış oldukları, Kanada'da bir Ben In protestolarından birinde gerçekleştirilmiş, bestelenmiş ve şey alınmış bir şarkıydı. Tek söylediğimiz şeyler bütün dünyaya barışa bir şans verin. Herkes şundan bundan bahsediliyor sayısız şeyden ama bizim tek istediğimiz şey barışa bir şans verilmesiydi. Hala devam ediyor. Ta 1969'dan bu yana devam eden, 60 yıla yakın bir süredir en önemli barış şarkılarından biri. Neden çaldığımıza gelince de İran Savaşı'nda bir anlaşmaya varıldı. Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail'in başlattığı, İsrail ile Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a saldırıyla başlattığı ve pek çok insanın ölümüne, mahvolmasına da yol açan bir savaşın şimdilik durduğu, barış anlaşmasına varıldığı belirtiliyor. Onun için bu şarkıyla başladık. Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la anlaşmanın tamamlandığını duyurdu. Barış müzakerelerinin mutabakatla sonuçlandığını duyurdu. Hürmüz Boğazı açılacak. Amerika'nın deniz ablukası derhal kaldırılacak demiş Trump. Hürmüz Boğazı'nın herhangi bir ücret veya kısıtlama olmaksızın açılmasını ve aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri donanması ablukasının derhal kaldırılmasını tam olarak onaylıyorum. Dünyanın bütün gemileri, motorlarınızı çalıştırın, petrol aksın ifadesini kullanmış.
1: Çalsın davullar, aksın petroller demiş Trump yani. Evet, barışı aynı. Da böyle duyuruyor dünya yani.
0: Dünyayı böyle duyuruyor. Üstelik de devamını da Roma imparatorlarının yaptığı gibi gladyatör dövüşlerine çok benzeyen bir şey gerçekleştiriyor. Yani nasıl izah edeceğini insanın bilemediği bir şey ama böyle kafes dövüşlerini de örgütlüyor. Bu arada da kafes dövüşlerini yaparken de yarım saatlik bir gecikme olmuş. Çünkü neden? Şimşekler çakıyor, birden bir iklimle ilgili büyük bir problem olabilir diye yarım saat gecikmeli olmuş. Hala da tehlikelerin devam ettiği görülüyor.
1: Kafes ondan dövüşü derken 80. yaş düğününde yapılan kafes dövüşünü kastediyorsunuz.
0: Evet, 80. yaş günü ama yalnız 80. yaş günü değil. Tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin kuruluşunun 250. bir demokrasi olarak 250. yılını da kutluyor arada ama kendisi imparatorluk olarak nitelendirdiği için böyle söylüyor. Dünyanın gemileri Motorlarınızı çalıştırın. Aksın petroller. Ama bu arada da
1: dünyanın bütün petrolcüleri birleşin demeyeceğim Barış'ın etrafında.
0: Kesinlikle öyle. Erdoğan'dan da ilk açıklama gelmiş. Amerika Birleşik Devletleri İran'ın anlaşması sonrası gerilimi tırmandıracak söylemlerden kaçınılmalı ve sabotajlara dikkat demiş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında varılan mutabakatı bölgemizde sulhu sükunun hakim kılınması adına önemli bir gelişme olarak görüyor, memnuniyetle karşılıyorum. İmzaların atılacağı güne kadarki süreçte gerilimi tırmandıracak söylem, tahrik ve eylemlerden kaçınılması ve olası sabotajlara karşı dikkatli olunması gerektiğinin altını önemli çiziyorum demiş.
1: Sabotajı yapabilecek ülkenin de İsrail olduğu zaten daha şimdiden belli olmuş durumda. Trump Netanyahu'ya sert bir tepki de göstermiş. Çünkü dün aslında anlaşmanın duyurulması bekleniyordu. Daha doğrusu imzalanması bekleniyordu. Fakat büyük bir Lübnan saldırısına başladı İsrail. Bunun üzerine şu anda gazetelerde
0: bunu baltalamak için evet.
1: Evet. Trump ilk kez bu kadar sert çıkışmış. Daha önce çeşitli sorunlar yaşadıklarına yer vermiştik. Bu İran meselesinde Trump'ın biraz kızgın olduğu Netanyahu'ya ama bu sertlikte ilk kez açıklama yapıyor. Fox News'a konuşmuş Donald Trump. Neden böyle kahrolası bir saldırı düzenledin dedim diyor Bibi'ye, Netanyahu'ya. Hiçbir muhakeme yeteneğin yok diye azarlamış. Zaten ilginç, bu anlaşma duyuruldu. Resmi imzalar 19 Haziran Cuma günü İsviçre'de
0: yapılacakmış
1: ama
0: evet.
1: Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif önemli bir detay da veriyor. Her iki taraf diyor, İran ve Amerika Birleşik Devletleri, Lübnan dahil olmak üzere tüm cephelerde askeri operasyonların derhal ve kalıcı olarak sona erdirildiğini ilan etmiştir. Arabulucu ülke Pakistan, Lübnan'da dahil demiş bu arada İsrail saldırılarını sürdürürken.
0: Evet, yani yoğun görüşmelerin ardından Amerika Birleşik Devletleri ile İran İslam Cumhuriyeti arasındaki barış anlaşmasına ulaşıldığını gururla duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz diye bir ifade kullanmış. Çeşitli gazetelerde var. Şerif her iki tarafında, senin de dediğin gibi Özdeş, önemli. Lübnan dahil tüm cephelerde askeri operasyonların derhal ve kalıcı olarak sona erdirildiğini ilan ettiğini belirtmiş. Ama yani son dönemde İran, Amerika, İsrail ve Lübnan hattında tırmanan gerilimin ardından kritik bir gelişme olarak bölgesel diplomasi açısından değerlendiriliyor ama 19 Haziran Cuma günü İsviçre'de olacak diyor. Şöyle şey töreni, resmi imza töreni.
1: Yine YMCA çalar mı dersiniz şarkılar eşliğinde? Gazze Barış Kurulu'nda öyle düzen şey yapmıştı ya, müsamereyle duyurulmuştu.
0: Evet, müsamereyle duyurulmuştu. Şerif imza töreni öncesinde arabulucular bu hafta bir dizi toplantıya kolaylaştırıcılık yapacağını da ifade etmiş. Tüm cephelerde operasyonların durması bekleniyor. Yani Guardian'da da Avrupalı liderler Tahran'ı uyardı. Asla nükleer silah edinmemeli diye de, yani Hürmüz Boğazı, Lübnan çatışması ve İran'ın nükleer programıyla ilgili sorular da devam ediyor diye bir özet veriyor son dakika haberlerinde Guardian gazetesi de. Ve şeyin İşte Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da acil ve koşulsuz olarak yeniden açılması boğazın çağrısında bulunuyor. Fransa ve Birleşik Krallığında Fransa bunu destekleyecek, Hürmüz Boğazı'nı destekleyecek diyor. Keir Starmer da İngiltere Başbakanı, Hürmüz Boğazı'nda ücretsiz seyir sefer özgürlüğünün artık yeniden sağlanması gerektiğini söylemiş. Mayın temizleme konusunda destek sunmaya da hazır olduğunu söylemiş ve İran'ın hiçbir zaman nükleer silaha sahip olmaması gerektiğini eklemiş. Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ve Dışişleri Bakanı Penny Wong da sürekli kısıtlama ve yapıcı katılım diye bir şeyden bahsediyorlar. İran'ın nükleer programı ve uluslararası güvenliğe yönelik oluşturduğu tehditle ilgili uzun süredir devam eden endişelerini gidermesi gerektiğini söylüyorlar. Bu arada ham petrol fiyatları düşmüş. Amerika Birleşik Devletleri İran Barış Anlaşması'nda sonra hisse senetlerinin de arttığı belirtiliyor. Küresel piyasalar rahat bir nefesle karşıladı diye belirtmiş yaklaşık bir saat kadar önce Guardian'ın son dakika haberlerinden görüyoruz. Dünyanın bütün gemileri motorlarınızı çalıştırın, aksın petrol. Hı?
1: Evet, günün sözü.
0: Günün sözü olduğuna şüphe yok. Yılın sözü olmasın da.
1: Evet. Piyasa, yani, piyasalar ve Donald Trump, insan ölümü, insan hayatı yok olan yerler vesaire, ekolojiye, çevreye etkisi, bunlar söz konusu değil, sadece petrole bakıyorlar anlaşılan. Piyasalar da mutlu, Trump da çok mutlu ama yani
0: ekosistemin de
1: gerekçeleri yani, tuhaf.
0: Yalnız soykırım değil, ekokırım da birçok yerde oldu. Çok ciddi bir şey. Nation dergisinden Tom Nichols da ilginç bir şey yazmış. Trump kutluyor ama Amerika'da teslim oluyor aslında. Yani Tahran'la yapılan barış anlaşması aslında İran'ın bir zaferidir diye yorumluyor. Yani yenilgi, Amerika'nın yenilgisi derken güçlü bir kelime kullandığımı düşünebilirsiniz ama bir bu savaşın nasıl biteceğini düşündüğümüze bir bakalım diyor. İran Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail askeri eylemlerinden çok ciddi zarar gördü ama ben ve diğerlerinin birçok başka yazarın, gazetecinin uyardığı gibi başlangıçta insanları öldürerek ve bombalama yaparak kendileri bir zafer elde etmez şeklinde konuşuyor. Yani bu bir zafer getirmez diye bahsediyorlar. Ve bahsediyor Tom Nichols. Ve gerçeklik şu ki bu savaş kapanışa girerken Tahran'daki rejim devam ediyor aynen. İslami inkılap muhafızlarının, öyle deniyordu değil mi? İslami inkılap muhafızlarının,
1: devrim muhafızları, evet.
0: Yani. Devrim muhafızlarının, evet, şeyinde parçası inkılap diye onun için kullanmak istedim devrim yerine. Ve Hürmüz Boğazı da İran saldırılarının tehdidi altında kalmaya devam edecektir. İran'ın aynı zamanda çok ciddi şekilde dronları ve füze stokları da barındırılacaktır. Elinin altında tutulacaktır. Ve rejim de gene devlet terör sponsorluğunu kapasitesini de elinde tutma durumunda ve pek çok yaptırımlar da bu arada kaldırılacak ve milyarlarca dolarlık yatırım İran'a da gidecektir. Yani başka bir şekilde söyleyecek olursak diyor, İranlılar temel stratejik amaçlarını elde ettiler. Ve her şeyden önce rejimin ayakta kalmasını, öte yandan Amerikalılar da hiçbir hedeflerini gerçekleştirebilmiş değiller diye bir analiz yapıyor. Onu özet olarak verelim. Aslında bunun en önemli konuları, şeylerinden biri, uzantılarından bir tanesi de tabii Dünya Futbol Kupası'yla beraber de muazzam sayıda küresel iklim değişikliğine, küresel ısıtmaya da katkıda bulunan durumlardan bahsedelim. İklim faciası geliyor yani ve pek çok geldi geliyor denirken El Niño resmi olarak açıklandı. El Niño'nun geleceği, Amerika Birleşik Devletleri'nin en önemli şeyleri tarafından, iklim meteoroloji kuruluşları, bu konuları inceleyen kuruluşlardan ne kaldıysa artık Trump'ın üzerinden geçmesinden sonra, Antarktika'nın 20 derece sıcaklığı, Güney Kutbu'nun görülmesi, yani bir Fransa büyüklüğünde bir buz kütlesinin yok olduğu da belirtiliyor.
1: 15 derece civarı Antarktika. Bunu cuma günü ben de tekrar duyurma fırsatı bulmuştum. Olması gerekenin 20 derece üzeri. Yani eksi 5 derece falan olması gerekirken bu mevsimde 15 derece.
0: 15 derece üstünde, evet, ben yanlış söyledim, düzelttin, iyi oldu. Bu arada yani hakikaten manyak bir durum var. El Niño da geldi. Resmi açıklama yapıldı. Ve bu konuları, küresel iklim değişikliğini en çok ortaya koyan, en başta senatoda tanıklık eden en önemli bilim insanlarından James Hansen kendi sitesinde net olarak söylüyor. Fikir ayrılıkları da görülüyor bilim insanları arasında, ama 2026'nın gelmiş geçmiş en sıcak, yeryüzünün gördüğü en sıcak yıl olması çok muhtemel görünüyor diye.
1: Maalesef kendisini, böyle görünüyormuş.
0: Evet, evet, James Hansen, Pushkar Kareça, Dylan Morgan ve Jason West'in kaleme aldıkları Sansürsüz İklim diye bir siteleri var. Yani mecraları var. Orada yazıyor James Hansen. Evet. Çok ayrıntılı bilgiler de vermiş. 2026 en gelmiş geçmiş milyonlarca yıldır görülmüş en sıcak yıl olma ihtimalini barındırıyor diye, kuvvetle barındırıyor, olacak muhtemelen. Bu yola girmiş durumda diyorlar. Bu bana da şeyi hatırlattı. Tom Englehart'ın ta 6 Ocak'ta ilk geldikten sonra şey, yani Trump'ın ikinci gelişinde bir yazı yazmıştı Tom Englehart ve kaos başkanı diye tarif ediyordu kendisini, kargaşa başkanı, yeryüzünde cehennemin başkanlığını devraldı diye. Yalnız bütün gezegendeki en sıcak, gezegeni en sıcak yılına kavuşturmaya çalıştığı gibi ayrıca da bir milyarderler gezegeni yapacaktı. Yeni altın çağda hem şeyleri altın renkte parıltı, hem altınların ve sahip oldukları servetlerin, hem de dünyayı kasıp kavuran alevlerin renginden olacak diye. Çok birdenbire onu hatırladım, yani Tom Englehart'ın ta 6 Ocak 2025'te bu yılın başında yazdığı, 2025'in başında yazdığı yazıyı. Şimdi çok vahim bir durumunda takip yapmasını şey yapalım. En acayip şey de bu iklim değişikliği konusunda Antarktika'daki şeylerin bu ay derecelerin en düşük, en yüksek sıcaklığa çıkması gibi bir çılgınlık var. Onu da Gizmodo'dan Ellen LaPointe yazmış. Ama aynı zamanda da Bill McKibben'ın da belirttiği gibi yeryüzünün en önemli iklim inkarcısı, 87 yaşında hayata veda etti, Lee Raymond'un ve kendisi Exxon Mobil CEO'suydu ve ömür boyu inkar ettiği gibi muazzam paralar kazandı Exxon Mobil şirketi onun direktörlüğünde, yani CEO deniyor işte. Bütün dünyadan da gizledi, kaçırdı bu bilgileri ve kendi doğduğu yerin, Houston'ın, Texas'lı kendisi, açıkça yazmış. Houston Chronicle şöyle yazmış onun ölümünü. Eski Exxon CEO, Exxon CEO'su iklim değişikliğini inkar eden kişi 87 yaşında hayatını kaybetti diyor. İlginç değil mi? Texas Houston Chronicle'ın buradan vermesi. İnanılmaz bir kötülük yaptı diyor.
1: Cenazesi tuvalıya gömülsün. Sular altında kalacak olursa bari aynı akıbeti paylaşsın diyelim.
0: Florida'ya da gömebilirler. Aslında çok yakın bir tehlike altında. Yani pek çok dünyadaki dini anlayışları da olan Hristiyanlardan biri olarak diyor Bill McKibben, yani Tanrı'nın insanları sonsuza kadar lanetleyen bir yapı olduğunu düşünmüyorum. Ama Lee Raymond, Exxon ve JP Morgan Chase Bankası, onlar dünyanın epey bir cehenneme, bir tür cehenneme dönüştürülmesinde epey katkıları oldu diyor. Yani dünya en bir de son şey ekleyeyim ben de Jeff Masters yazıyor. Ocak'la Mayıs arasında bu ay, bu yıl son 15 yılın en yüksek oranda yanmış bölgesi olduğunu söylüyorlar. Yani 150 milyon hektardan fazla orman, yaban hayatı mahvolmuş ormanlar. Daha önce 2020'de verilen derecenin %22 daha yüksek. Neredeyse dörtte biri kadar daha fazla yer yanmış. Ve ortalamanın da bu dönem için ortalamanın da yaklaşık iki katı yanıyor. Bu Ocak'la Mayıs arasındaki dönemden bahsediyoruz sadece. Bu dünyada kaydedilmiş en korkunç rekorların kırıldığı ve Amerika Birleşik Devletleri'nde şu ana kadar 2026'da yanan bölge son 10 yıldaki en az son 10 yılın rekorunu kırmış durumda. Ortalama 10 yıllık yangın ortalamasının iki katıymış. O da National Interagency Fire Center diye bir merkez var. Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Kurumlar Arası Yangın Merkezi açıklamış bunu.
1: Ormansızlaşma demişken Guardian gazetesinde de kötü diyebileceğimiz bir haber daha var. O da var olan ormanlar da eğer yanmıyorlarsa biliyorsunuz ormanlar karbon yutakları aynı zamanda. Ormanların karbon tutma kapasitesinin azaldığına dair bir araştırma sonucuna yer veriliyor. Ajit Niranjan yapmış bu haberi. Araştırmaya bakmış. Amerika genelinde 137 bölgeyi incelemişler. Ağaçların fotosentez aracılığıyla yaptığı karbon tutma işte davranışlarına bakmışlar. Yaptıkları fotosentezle büyüme arasındaki ilişkiye odaklanmışlar bu araştırmada. Araştırmada yer alan Columbia Üniversitesi'nden bir profesör şöyle diyor. Şu anda çoğu model fotosentez varsa büyümede olur diye varsayıyor. Bizim bulgularımız ise durumun böyle olmadığını gösteriyor demiş. Fotosentezin artması gelecekte ağaçların daha fazla büyüyeceği anlamına gelmeyebilir. Ağaçların büyümesi demek karbonun ağaçta işte odun kısmı mı deniyorlar? Onun genişlemesine ve büyümesine sebep oluyordu. Orada
0: Evet, odun gövde
1: dönüştürüyorlar.
0: yani.
1: Evet, gövdesinde. Bunun böyle olmayabileceğinden bahsetmişler. Bu da yine karbon yutakları açısından olumsuz bir haber maalesef.
0: Evet, genellikle iklimle ilgili bu sıralarda birdenbire tam bir
1: Ha, bu arada
0: artma oldu. Evet.
1: bu durumda kuraklık ve sıcaklık artışlarıyla bağlantılıymış bu düşüş yani.
0: İklim
1: İklimle bağlandı.
0: kaosuna,
1: Evet.
0: iklim bağlantısına, evet.
1: Ya hani ağaç dikeriz işte karbonu tutarlar falan böyle şeyler var. Offset uygulamaları falan diyorlar. Şirketler karbon salımı yapma hakkı para verip kazanıyorlar. Bir yerde orman şu kadar karbon tutacak bu orman diyorsunuz. O hesaplar böyle olmayabilir diyor bilim insanları da.
0: Evet, bu da son derece önemli bir şey. Bir de bu iklim yıkımı ile ilgili haberler bitmek tükenmek bilmiyor ama bir son haber de Türkiye'den verelim. İç Anadolu'da da sağanak kabusundan bahsediliyor, değil mi? Karardan gazetesinde de görülüyor. Bir can kurtaranın ambulansı mahsur kaldı, yolların çöktüğü ve dükkanları suların bastığı İç Anadolu'da şiddetli sağanak yağış. Özellikle de Kırşehir ve başkent Ankara'da hayatı felç etti deniyor haberde. Kırşehir'de sel suları sebebiyle 15 araç mahsur kalmış, 20 iş yerini sular basmış. Ankara Yeni Mahalle'de de yolun çökmesi sonucunda suyla dolan alt geçitlerde mahsur kalan kamyonet ve ambulansın imdadına belediye ekipleri yetişmiş. Bu da Karar Gazetesi'nden evet. bir haberdi. Sel dehşeti diye veriliyor. Yani çarşı merkezinde 20 iş yerini birden su basması gibi. Demet evlerde yol çökmesi, altyapının çöküşleri falan. Yani böyle bir durumdan da bahsetmek mümkün.
1: Ben de son bir haber vereyim. Doğrudan iklim meseleleriyle ilgili değil ancak İkizköy'den. Bir haber geldi dün. Muğla'nın Milas ilçesinde kömür madeni sahalarının genişletilmesi amacıyla bildiğiniz üzere Akbelen Ormanı çevresindeki çalışmaya ilişkin Danıştay yürütmeyi durdurma kararı vermişti. Ancak dün Necla Işık yani İkizköy muhtarı o açıkladı. Bu karara rağmen Danıştay'ın yürütmeyi durdurma kararına rağmen iş makinelerinin köylerde çalışma başlattığını söylüyor ve şöyle demiş. Evlere 10 metre mesafede köylüleri, çocukları, yaşlılarımızı, yatalaklarımızı huzursuz ediyorlar. Mahkemeden yürütmeyi durdurma kararımız olmasına rağmen demiş, mücadeleye çağırmış.
0: Evet, Akbelen dayanışmasından da bu mesaj gayet çarpıcı bir şekilde geldi. Duyurularda da bırakmayacağız hiçbir şeyi diye de net olarak bu talanı durdurun diyorlar. Akbelen'de evlerimizin dibinde YK Enerji Şirketi maden açmak için çalışmaya başladı. Yasa hukuk dinlemeden yuvamıza canımıza kast ederek yapılan bu çalışmayı acilen durdurun diye de bir ya, feryat mı diyeyim yoksa haykırış mı diyeyim öyle gelmiş yani. Öyle bir vaziyetten de bahsetmek elbette gerekiyor. Evet, bu şekilde şimdi bitirelim ve ara verelim, devam edeceğiz.
2: Açık Gazete. That's

0: come true. Appetite for it.
1: Oh yeah. Kainatın tüm titreşimlerine
2: Apaçık Radyo. Okul zili. Okula dair çok yaşanan, az konuşulanlar.
3: Hazırlayan ve sunan Ayşe Alan. Pazartesi sabahları 10.30'da Apaçık Radyo'da.
4: Hakikatin Hikayesi.

0: Tarih ve toplum. Hazırlayan ve sunanlar Doğan Çetinkaya ve Fatih Benlisoy.
1: 15 günde bir pazartesi günleri 14'te Apaçık Radyo'da.
2: Kainatın tüm seslerini, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
3: Açık Gazete.

0: Dust in the Wind, rüzgardaki toz, rüzgara dağılmış tozlar diyebiliriz. Kansas grubundan dinlediğimiz çok ünlü bir parçaydı. Ve bu Kansas grubunun önemli solisti, müzisyen, şarkıcı ve şarkı yazarı bu progressive rock grubunda Kansas'ta uzun yıllar görev yaptı. Ve en iyi bilinen şarkılarından biri olan Dust in the Wind'de de şimdi solisti kendisi. Onun da 75. yaşını kutlamaktayız. 15 Haziran 1951 doğumlu kendisi. Şöyle diyor şarkının sözlerinde de, gözlerimi kapatıyorum sadece bir anlığına ve o an bitti gitti bile. Bütün hayallerim gözlerimin önünden geçip gitti. Rüzgardaki tozdan ibaret. Başka bir şey değil ki. Bütün bunlar aynı eski şarkı. Sonsuz denizde sadece tek bir damla su. Tüm yaptığımız bu. Ya biz görmeyi reddetsek de dağılıp yere çöküyor. Rüzgardaki toz. Biz sadece bundan ibaretiz. Rüzgarda uçuşan tozdan. Şimdi beklemeyin. Hiçbir şey sonsuza kadar sürmez ama yer ve gök. O bir tek onlar sürer. Yer ve gök kayıp gidiyor elimizin altından her şey. Ve senin tüm paran da bir dakika daha satın alamayacak durumda. Rüzgardaki tozdan ibaretiz biz sadece. Rüzgardaki toz diye giden biraz hüzün verici güzel bir şarkıyı çalarak devam ettik dünyanın haline. Şimdi Açık Gazete'ye. Devam edelim bakalım neler oluyor. İklim kriziyle ilgili de çalışmalar da devam ediyor. Dört bir tarafta da değil mi? Bir yandan batırmak için iklimi, bir yandan da araştırmalar devam ediyor.
1: Yani araştırmalardan ziyade zirveler de tabii bir yandan.
0: Zirveler evet aslında.
1: Evet. Devam ediyor. Bonn'da bunların en önemlisi şu anda gerçekleşmekte. Buna ARAKOP da deniyor. Her yıl Bonn'da Birleşmiş Milletler'in merkezinde gerçekleşen zirveler. İklim değişikliği çerçeve sözleşmesi nasıl çevirir? Bu yardımcı organlar herhalde buluşması. 64.sü evet. Bu yıl yapılıyor. COP zirvelerinin aralarında bazen daha sık da yapılan bir zirve. İlk haftası sona erdi. Biz de Cem Bico'yu Henrik Böll Vakfı'ndan almıştık. Aynı zamanda Ecehan da Cuma günü bu meseleye, Bonn'da nelerin konuşulduğuna değinilmişti. Türkiye COP31 başkanı olarak ve ev sahibi olarak Avusturya ile birlikte, gerçi başkanlık yapacak ama Avustralya ile birlikte. Özellikle elektrifikasyon duyurusunu, bu COP31'in ana gündemlerinin birinin bu olacağını duyurmuştu. Sivil toplum örgütlerinden de olumlu yanıtlar geldi ancak eleştirilerle birlikte. Yani elektrifikasyon ağırlıklı olarak şeye denk geliyor. Yani evlerde mesela gazla çalışan ocakların yerine elektriğin alınması ve tabii ki araçlar, arabalar, taşıtlar, bunların elektriğe geçilmesi. Ama burada elektriğin nasıl üretileceği sorunu, kömürden mi, doğalgaz çevrim santralinden mi, yoksa güneş enerjisinden ya da rüzgardan mı meselesinin açık bırakılmış olması bir eleştiri.
0: Tayin edici bölge açıkta kalmış değil mi?
1: Evet, onu biraz açıkta bırakmışlar. Ama yine de elektrifikasyon, yani iklim hareketinin de önemli taleplerinden bir tanesiydi. Şimdi bu ayrıntılı bir şekilde Antalya'da konuşulacak olması olumlu not olarak geçiyor.
0: Dışişleri Bakanı görevli Çevre Bakanı da Murat Kurum da bundan bahsetmişti yani.
1: Zaten yani, o açıkladı.
0: Elektrifikasyondan evet ayrıntılı olarak.
1: Yani COP31'in 10 maddelik gündemlerini açıkladılar. Orada zaten elektrifikasyonda yer alıyordu. Şimdi bunun dışında Bonn'da ilk hafta için Down to Earth sitesinden Ser Raheja bir özet yayınlamış. Diyor ki ilk hafta boyunca ağırlıklı olarak iklim finansmanı gündemleri meşgul etti. En önemli noktalardan bir tanesi Bakü'den Belem'e yol haritası tartışmasıydı. Bakü'de çünkü çok önemli bir tarihi karar alınmıştı. Zengin ülkeler, yani daha çok kuzey ülkeleri 2035 yılına kadar 1,3 trilyon dolarlık bir iklim finansmanı yoksul ülkeler için vermeyi taahhüt etmişlerdi. Belem'de de bunun işte yol haritası belirlenecekti. Bu tam gerçekleşmedi. Bu tartışmalar Bonn'da da devam ediyormuş. Çok somut gelişmelerin olmadığına dair bir yazıydı bu. Özellikle şey eleştirisi getirilmiş. Daha gelişmekte olan ülkelerden. Ama ilginç bir şey var. Bu gelişmekte olan ülkeler ya da kuzey-güney ayrımları biliyorsunuz artık biraz anlamını da yitirmeye başladı. Mesela Çin kuzeyde mi, güneyde mi? Gelişmiş ülke mi, gelişmekte olan ülke mi? Hala gelişmekte olan ülkeler arasında diye geçiyor çünkü bu listelerde. Ama bunun böyle olmadığını tabii biliyoruz, dünyanın ikinci büyük ekonomisi yani günün sonunda.
0: Evet.
1: Onun başını çektiği grup Türkiye'nin Antalya'da

0: Bu taslak gündeme dahil edilmemesinin bir tür bu meseleleri konuşma kulübüne dönüştürme riskini barındırdığını söylüyorlar. Somut bir şey çıkmayabilir diye eleştiri getirmişler mesela.
1: Evet, yani bayağı tartışmalar devam ediyor ve edecek gibi de gözüküyor. Ama bu konuda çeşitli konferanslar ve ara toplantılar yapılıyor olması da önemli aslında. Meselenin peşini bırakmamak açısından önem taşıyor. Ama tabii bir de bu işte başta şey olmak üzere Dünya Futbol Kupası gibi bazı engel sorunlar da var iklim konusunda. We Don't Have Time mecrasından önemli bir yazı yayınlandı ve hoş geldiniz 2026 Dünya Kupası başlarken erkekler futbol kupası, Dünya Futbol Kupası, FIFA kendisini sürdürülebilirliğin şampiyonu olarak sunuyor. Özellikle de iklim ile ilgili yönleri açısından, ama turnuvanın kendisi bambaşka bir hikaye anlatıyor diyor. FIFA dünyadaki en büyük, en güçlü devlet dışı örgütlerden bir tanesi dünyada. Futbol dünyasının 211 üyesi var. 211 üye federasyonu var ve Birleşmiş Milletler'in üye devletlerinden daha fazla sayıda üyesi var ve dünyada en çok ilgi duyulan ve izlenen spor olaylarından biri. FIFA Dünya Kupası'nın mali gücü devasa ve giderek de büyüyor. 2023 ile 2026 dönemi içinde FIFA yaklaşık 13 milyar dolarlık bir gelir elde etmeyi bekliyor. 4 yıl içinde yani. Ve bunun büyük ölçüde de 13 milyarlık gelirin artışının da büyük kısmı da 2026 Dünya Kupası ile genişletildi çünkü. Bir önceki döngünün iki katı ve ülkeler tabii büyük bir rekabet halindeler. FIFA turnuvalarını yapıp kanunlarını da değiştiriyorlar. Harcama önceliklerini de değiştiriyorlar. Ama sonuç olarak son istatistiklere ve araştırmalara bakıldığı zaman dünyanın gelmiş geçmiş en kirletici faaliyeti, spor faaliyeti olduğu sonucuna varılmış ve özellikle de tabii 48 ülkeye çıkarıldı, takıma çıkarıldı ve 104 maç oynanıyor. 16 ayrı şehirde, 3 ülkede, 3 ayrı ülkede, Kanada, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'da, yani bütün kıtayı, Amerika kıtasını kapsıyor. Ama daha şeyler, son dönem maçlarına daha çok var, yarı final ve final maçlarına, ama turlara daha o roundlara geçilmeden önce bazı şeyler binlerce kilometrelik yol kat etmek zorunda kalıyorlar firmanın.
0: Tabii iki maç arası bile yani aynı
1: Evet.
0: takım bir yerde bir şey, hatta bir ülkede sonra başka bir ülkede neredeyse oynayacak. Aynı zamanda on binlerce taraftarın da üç ülkede dolaşacak olmasından söz ediyoruz.
1: Yani muazzam bir maliyeti olacağı da belirtiliyor. Mesela diyor şeyi izlemek istiyorsanız Bosna Hersek'i grup aşamasında, eleme grupları aşamasında. İlk maç Toronto'da, Kanada'da. İkincisi nerede? Los Angeles'ta. Üçüncüsü nerede? Seattle'da. Yani toplamda 5.000 kilometre yol kat
0: Meksika'yı
1: edecekler.
0: eksik bırakmışlar ama olmaz.
1: Hakikaten bu Kanada'da oynanıyor. Kanada'nın düşünüldüğü bir yer. Evet, Meksika eksik. Ve hepsi bunların çeşitli uçak seyahatleriyle yapılacak tabii. Ve ya aşırı sıcaklıkta, mesela bazı maçların aşırı sıcaklıktan dolayı ne olacağı da henüz bilinmiyor yani. Böyle şeyler de var. Çok ciddi sorunlar yaşanacağını ve aşırı sıcaklık dolayısıyla en büyük finansmanlardan bir tanesi FIFA.

0: ortaklarından bir tanesi. 4 yıllık bir ortaklık anlaşması var Suudi Aramco ile, dünyanın en büyük petrol şirketlerinden bir tanesi. Ve sera gazı emisyonlarına da en büyük katkıda bulun, katkı denebilirse buna, bulan şeylerden biri. Suudi Aramco'nun CEO'su, başı Emin Nasır, bu enerji geçiş stratejisi olmuyor, dünya şeyden vazgeçsin demiş. Petrolden phase out deniyor ya ona,
1: Evet.
0: uzaklaşma fantezisinden hayalini terk etsin demiş. Açıkça söylüyor yani bunu. Suudi şirketi, petrol şirketi, o sadece o 30 milyon tonluk karbondioksit ilavesinde bulunabilirmiş. 30 milyon, öyle hesaplanmış 2026'da. Yani durum çok büyük bir yalan dünya modunda olduğunu söyleyebiliriz.
1: Cuma başladı Dünya Kupası, biliyorsunuz. İki mesele vardı Dünya Kupası daha başlamadan, tartışılmaya başlamadan. Birincisi vizeler oldu. Bunu biraz Cuma anlatma fırsatı bulmuştum. Çok sayıda ülkeden teknik ekipler dahil, Somalili bir hakem dahil,
0: Ve
1: sırf
0: Afrika
1: Somali oldu.
0: Kupası'nı yönetmiş baş hakem olarak, Afrika kıtasının final maçını yönetmiş bir hakeme vize vermediler.
1: Evet, bu şekilde vize sorunları yaşandı. Teknik işte ekipten insanlar da katılamadı. İran başlı başına bir soru işaretiydi. Bazı özellikle Afrika'dan gelen takımların böyle bir tür uyuşturucu aramasından geçirildiğine dair tuhaf sahneler gündeme geldi.
0: İran
1: Tartışmalar zaten...
0: idarecileri, İran takımının idarecilerinden bir kısmı dışarıda bırakıldı. Sokulmadı ülkeye, Amerika'ya falan. Çok acayip.
1: Evet, böyle başladı aslında Dünya Kupası tartışmaları. İkinci önemli tartışma iklim değişikliğinin, yani aşırı sıcakların ne olacağıydı. Yani öyle bir coğrafyada tabii yapılıyor ki, bir tarafta Kanada var. Yani çok sıcak olsa bile oralar 20 derecenin üstünden biraz bahsediyoruz. Yani oralarda turnuva gayet rahat bir şekilde gene yapılabilir. Ama Meksika gibi var ta öteki tarafında kıtanın. Orada ise çok aşırı sıcakların olması bekleniyor. Tabii Amerika'nın da güney ile kuzey arasında önemli farklılıklar var. En iklim değişikliği en çok Uruguay İspanya maçında etkili olacak denmiş. Climate Central tarafından bir analiz yapılıyor. Performansı etkileyebilecek aşırı sıcaklık yaşanma olasılığı bu maçlarda en az %50. Yani 104 maçın %50'sinde bu tarz sorunlar yaşanabilecekmiş. İklim değişikliği radikal bir şekilde artırıyor diyor. 26 Haziran'da Meksika'nın Guadalajara kentinde oynanacak Uruguay-İspanya karşılaşması iklim değişikliği etkisinin en çok görüleceği mücadele olacak denmiş. Meksika'da olmasından dolayı 28 derece eşiğinin aşılma olasılığına %70 demişler. Ama bu şey geliyor bana birazcık, tabii Avrupa merkezli bir bakış açısı gibi de gelmiyor değil. Yani Latin Amerika'nın ya da Ekvador ülkelerinin bir tür normali ola geldi. Orada futbol takımları yani zaten maç yapıyorlar. Ama daha böyle batılı bir Avrupa merkezli bakacak olursan 28 derece çok yüksek gibi duruyor. Fakat bilim insanları beden, yani işte fiziksel koşullar açısından 28 derecenin üstünün tehlikeli, risk barındırdığını da söylüyorlar. Dolayısıyla Meksika'daki maçların bir kısmında özellikle bu eşiğin aşılma ihtimalinin yüksek olduğu söylenmiş.
0: Evet, ve yani iklim değişikliği çeşitli maçlarda olduğu gibi dünya açısından da çok büyük ekstra sorunlar getirecek bu Dünya Kupası, iklim değişikliği açısından. Stadyumlardaki korkunç yüksek sıcaklıklar, işte biraz önce de bahsedildi. Yani iptal filan durumları da olur mu olmaz mı bilmiyoruz ama böyle. Tabii bununla ilgili, bu konularla ilgili de farklı yaklaşımlar da var çeşitli ülkeler ve topluluklar arasında. Yani Türkiye'de milli takımın 2026 FIFA Dünya Kupası D grubunda Avustralya ile oynadığı ve kaybettiği ilk maç Türkiye'nin dört bir yanında dev ekranlardan izlendi diye kararda bir haber verdi. 24 yıl sonra Dünya Kupası coşkusu meydanlara taştı. Türkiye tek yürek oldu diyor. Büyük bir üzüntüyle de yaşanmış olmalı tabii bu. İstanbul'da meydanlar kırmızı beyaza büründü diye genel bir değerlendirme makalesi, haber makalesi vardı. Sabah 04'te kalktım geldim diyenler, İstanbul'da maçı izlemeye
1: Maç
0: gelenler
1: çünkü
0: de.
1: Türkiye saatiyle çok erken 7 saat 7'de falandı galiba. Sabah 7'ye denk geliyordu. O yüzden sabah 4'te kalktım geldim diyor. Her yere gerçekten dev ekranlar falan kurulmuş. Ben o sırada uyumakta olduğum için hiç kaçırmışım. Uyandığımda gördüm bu haberleri. Baya her tarafta antik tiyatroları falan hatta dönmüş.
0: Evet, Ankara'da,
1: Taş
0: başkent
1: taşırdı.
0: Ankara'da dev ekranlarda maç heyecanı. İzmir'de Atatürk Meydanı dolmuş durumda, vatandaşlar Konak Atatürk Meydanı'nda kurulan dev ekrandan karşılaşmayı izlemişler. Doğu ve Güneydoğu'da da milli maç coşkusu, Van, Muş, Bitlis, Siirt, Diyarbakır ve Elazığ'da da milli maç için kurulan dev ekranların başında. Kapadokya'da turistler de milli takıma destek vermiş. Nevşehir'in Göreme beldesinde festival alanında yerli ve yabancı turistler bir arada peri bacalarıyla çevrili alanda vatandaşlarla turistler ellerinde Türk bayraklarıyla amülü takıma destek vermişler. İlginç bir durum yani. Antifellos Antik Tiyatrosu'nda tarihi bir atmosfer olduğu söyleniyor. Antalya'nın Kaş ilçesindeki 2000 yıllık Antifellos Antik Tiyatrosu'nda. Bütün bu buluşmalarda ama şeyin, Dünya Futbol Kupası'nın ekstra ne kadar iklim değişikliğine katkıda bulunacağı, negatif katkıda bulunacağı konuşulmuyor, değil mi?
1: Evet, bu arada maçın da Türkiye Avustralya maçı olması tabii biraz ilginç olmuş bu durumda.
0: Evet.
1: COP31'e ev sahip, daha doğrusu
0: Yapan
1: başkanlık
0: iki
1: yapacak. Evet.
0: başkanlığı yapan iki ülke, Adana'da da ciğer ve kebap eşliğinde milli maç olmuş.
1: Sabahın yedisinde
0: Evet.
1: değil mi?
0: Karadeniz ve İç Anadolu'da yağmura rağmen büyük destek olmuş. İlginç bir tarama yapmış Karar Gazetesi gerçekten. Kütahya'da ve Bursa'da sabah namazı sonrası buluşmadan bahsediliyor. Ve Çanakkale'den Kars'a, batıdan doğuya aynı heyecan. Böyle yenilgi üzmüş yalnız. Dünya
1: Evet.
0: Kupası heyecanını birleştirmiş. Böyle bir durumdan bahsedebiliriz.
1: bu vizeler meselesine dair iki kısa haber verelim. Vize alamayanlar arasında Filistin Futbol Federasyonu Başkanı da yer aldı. Ama şimdi tabii 3 ülkede yapılıyor. 3 ayrı vize tabii söz konusu günün sonunda. Mesela Meksika'dan almış Filistin Futbol Federasyonu Başkanı ama Amerika'ya girişi engellenmiş. Üstelik kendisi davetliymiş maç için. Fakat Meksika'daki işte Güney Afrika Meksika maçını izleme fırsatı bulduğunu söylüyor. Yapılanlar adil değil diyor. Futbol evrensel bir hak. Dünyadan spor insanlarının bu hak ihlallerine maruz bırakılması adil değil diye konuşmuş kendisi de. Bir de bu vize alamayanlardan söz etmiştik. Çok sayıda taraftar da var. Özellikle gelişmekte olan ülkelerden giriş yapamayanlar. Ancak Arjantin'de ilginç bir uygulamaya gidilmiş. Bir teknoloji firması Amerika vizesi reddedilen taraftarlara ücretsiz televizyon dağıtmış. Neden böyle bir şey yaptığını anlamadık ama gene de böyle bir uygulamaya gitmiş. Yani vize alamamışlar ama televizyon almayı başarmışlar.
0: Evet, bu da son derece ilgi çekici bir konu. Ben
1: Evde
0: benim de dikkatim.
1: izlersiniz diye.
0: Yani bu bilet problemleriyle de karşılaşan, vize problemleriyle karşılaşan insanlar da herhalde sonuçta Oğuz Atay'ın Tutunamayanlar romanında söylediği gibi, bat dünya bat, gözlerin kör olsun da piyango bileti sat diye başlamış olabilirler de, ya akla gelmiyor değil yani. Evet, bu şekilde bitirelim ve birinci saati Türkiye'ye çok az değinerek geçtik ama ondan sonra devam edeceğiz zaten. Bugün programda haftanın karikatürleri yok, o yüzden de Elimizdeki önemli birçok haberin hiç olmazsa bir kısmını daha konuşmak, yorumlamak imkanı olacak. Şimdi ara.
2: Açık Gazete.

0: Sonsuz Çilek Tarlaları. Güncel sahneden söyleşiler. Hazırlayan ve sunan Tuğçe Yapıcı.
1: Pazartesi akşamları 20'de Apaçık Radyo'da.

Apaçık Radyo.

0: Açık Gazete. Ali Bilge ile Ekonomi Politik.
1: Günaydın Ali Bey, merhabalar.
2: Merhaba Ömer Bey, merhaba Özdeş.
3: Günaydın.
2: Günaydın.
1: Evet, ekonomi politikte bir de savaşın şimdilik biter gibi olduğu bir şey var. Amerika-İran savaşının. Ama onun dışında bir de imparatorluk, Roma İmparatorluğu'ndan kalma kafes dövüşleri de Donald Trump'ın 80. yıl dönümünde, yaş gününde kutlanıyor. Ve Dünya Kupası var. Böyle bir sürü karmaşık durumla karşı karşıyayız. Siz antik, nereden ele alalım?
2: Şimdi antik Yunan'da olimpiyatlar başladığında, şampiyonalar başladığında siteler arası savaş dururmuş. Çünkü oyunlar savaş olarak algılanırmış. Savaş arenalara dönermiş. Dünya Kupası'nın başlaması devam ederken Hürmüz'deki gelişmeler bana bunu hatırlattı. Savaş şeyde bu, Amerika kıtasında bu sefer, Hürmüz'de değil, Meksika'da, Kanada'da ve Amerika'da, yani Dünya Kupası ile savaş arasında bir ilişki her zaman kurdu. Savaşlar arasında ilişki. Çünkü sportif faaliyetler, bilhassa da Dünya Kupası, tarih boyunca hep böyle savaşlarla özdeşleştirilmiş. Böyle metaforları zaten işin içinde kullanılan şeyler. Henry Kissinger'ın hatırladığım bir şeyi var. Diyor ki Almanlar için, o zaman Almanlar 1974'te Dünya Kupası'nı kazandıklarında Batı Alman Genelkurmayı nasıl saldırılarını en ince ayrıntılarıyla titiz bir şekilde planlıyorsa, Batı Alman takımında maçlarını öyle planlıyor. Yani sportif başarı, futbol başarısıyla askeri zafer arasında böyle bir ilişki var. Bizim de benim hatırladığım 2002'deydi galiba bizim Kore'de dünya üçüncüsü olduk böyle. Ama orada bir maçta Koreli bir hakem bizim bir oyuncumuzun yanıltıcı şey nedeniyle ona kart gösterdi ve oyundan attı. Onun üzerine Türk basını şunu söylemiş, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı da söyledi: biz Türkler 50 yıl önce Kore'de, Kore Savaşı'nda binlerce şehit verdik ama bir tek Koreli 70 milyon Türk'ü öldürdü.
1: Diyecek bu, şey bulamıyorum.
2: Yani bu, bunun ve benzeri şeyler. Yani Mussolini'nin Macaristan'la olan savaş öncesi 1934'te galiba öyle talimat veriyor ki yani ya galip gelirsiniz ya da ölürsünüz diyor futbolculara. Galip geldiklerinde de evet 1938'miş pardon. Ya galibiyet ya ölüm. Maçtan galip çıkan İtalyanlar ertesi gün protokol töreni için bütün futbolcular askeri üniformalar giydirilmiş. Benzeri şeyleri çok bulmak mümkün. Şimdi bir taraftan da işte Hürmüz'deki savaşın sona ermesinin sonuçlarını izlemeye için çalışacağız. Ama biz bugün yani savaş, petrol fiyatlarını zaten... İlk programlarda takım algoritmalar, petrol ekonomistleri ve petrolcülerin yaptığı bir Hürmüz modellemeleri üzerine konuşmuştuk. Orada da bütün depolar, işte bir takım formüller var. Hürmüz'ü en fazla 4 ay dünya dayanabilir ki büyük tahribatlara da şu anda yol açtı. İsterseniz bu savaşla ilişkin gelişmeleri şimdilik bir tarafa bırakalım. Türkiye'de de Cumhuriyet Halk Partisi, ana muhalefet partisi üzerinde büyük bir savaş devam ediyor. Yalnız şunu da hatırlatayım, yeri gelmişken biraz da ona da değinmiş olalım. Benim de kendi şeyde hatırladığım en eski Dünya Kupalarından bir tanesi 1970 Meksika'da olmuştu. Meksika'da 31 Mayıs 21 Haziran tarihlerinde olan bu Dünya Kupası devam ederken Türkiye tarihinin en önemli işçi ayaklanması yaşandı. 15-16 Haziran direnişi, işçilerin haklarının geri plana düşürülmesi sonucunda muazzam bir Türkiye tarihinde maalesef bu konuda yapılmış bir doktora çalışması bile yok. Onu da bu parantez içinde belirtmiş olayım. Bir ayaklanma yaşandı. 56 yıl sonra Amerika kıtasında bir Dünya Kupası devam ediyor. Ve aynı ülke 56 yıl sonra ana muhalefet Cumhuriyet Halk Partisi ve toplumsal muhalefet, muhalif medya boğazlanıyor. Dün Ankara'da hakları gasp edilen öğretmenler yerlerde sürüklenip dövülüyorlardı. Yani dün Ankara'nın göbeğinde gerçekleşti.
1: Evet,
2: Yani
1: ayrıca bir de şeyi de ekleyeyim izninizle. Özşen madencilik grevi, açlık grevindeki işçilerin ve ailelerin üzerine ateş açıldığı haberi de vardı.
2: evet.
1: İnanılır
2: Yani
1: gibi değildi
2: 56
1: gerçekten.
2: yıl önce 200 bin işçi İstanbul'da, Kocaeli'nde tarihin en büyük ki bunların benim yaptığım araştırmalarda 50. yılında bir sözlü tarih çalışması yapmıştım. %1'i filan sol eğilimli işçiler. İşçiler haklarımız gasp edildi ve her mezhepten, her ırktan işçiler sokaklara döküldü. Mücadelede 56 yıl önceydi ve Meksika'da Dünya Kupası devam ediyordu. Bugün 56 yıl önce ana muhalefet bölündü, boğazlandı. Toplumsal muhalefet otokrasinin despotizme dönüşmesine tanık oluyoruz. Ve de bir de neye tanık olacağız? Yine Dünya Kupası devam ederken NATO zirvesi Ankara'da yapılacak. 7-8 Temmuz tarihlerinde NATO zirvesi Ankara'da yapılırken Dünya Kupası Amerika kıtasında devam ederken ve insanlar Türkiye'de açlık, yoksulluk ve baskı rejimi içinde inlerken
1: Evet, yani iş sendikası örgütlenmesine de Özşen madencilik grevinde de resmen açlık grevindeki işçilerin ve ailelerin üzerine ateş açıldı. Neyse ki herhangi bir yaralanma meydana gelmedi ama dehşete kapıldığı insanların bir durumun da devam ettiğini ama
2: evet.
1: devam edeceğini tamamen bu çocuklar, bu madenciler devam edecekler, hiç durmayacaklar diye de bir açıklama olduğunu da belirtelim.
2: Yani ama 56 yıl sonra geldiğimiz durum bu.
3: Bu arada siz şeyden bahsettiniz, hani NATO zirvesi gerçekleşecek yakında Ankara'da diye. Gerçekten neredeyse sıkı yönetim ilan
2: Evet.
3: edilmiş durumda. Özellikle NATO liderlerinin, çünkü Trump falan da geliyor, uçuşlar falan bile sınırlandırılmış durumda. Valilikten bu kısıtlamalar açıklandı. Ama işin açıklanmayan fakat devam eden yönünde, yani bu Özşen madencilik işçilerine müdahale ederken de NATO tedbirleri demişler.
1: Evet,
3: Zaten
1: benim de dikkatimi çekti o, onu
3: Temmuz
1: söyleyecektim.
3: ayının başına bu söyleniyor. Çünkü NATO karşıtı büyük bir oluşum var. Bütün sol örgütler, sendikalar içerisinde. Temmuz'da böyle bir eylem planlanıyordu. Sıkı yönetim ilan edilmiş. Her türlü sokak faaliyeti, sokak eylemi, toplanma vesaire sadece NATO zirvesi döneminde değil, öncesinde de yasaklandığı söyleniyor. Ama bu ilan edilmiş de değil bir yandan yani.
2: Ya zaten Türkiye'de olağanüstü hal örtük bir şekilde hep devam etti. Yaşıyoruz yani olağanüstü hali. Çünkü olağanüstü hal döneminde biz referandum yaptık, rejim değiştirdik. Ve o olağanüstü hal kanunlarında anayasaya, yasalara derc ettik yani gömdük. Dolayısıyla biz olağanüstü hali ilan edilmemiş olağanüstü hali yaşıyoruz. Yani Türkiye'de ana muhalefet partisi, toplumsal muhalefet, bütün toplumsal muhalif örgütler, kitle örgütleri, sendikalar üzerindeki baskı, yani dün öğretmenler açıklama yapamıyorlar Güven Park'ın önünde meclise yürüyecekler ve dertleri gasp edilmiş hakları yerlerde süründürülüyor. Dolayısıyla biz zaten örtük bir olağanüstü halde sıkı yönetimle yaşıyoruz. Ankara'da NATO zirvesi için yapılan düzenlemeler malum yani bir havaalanı bile özel olarak yapıldı. Ve bu nasıl bir gösteriye dönüştürülecek? Yani özellikle Trump açısından onu da merak ediyorum. Yani konumuz kaydık. Tabii o kadar yoğun bir gündem var ki işte Hürmüz'deki savaşın sona ereceğine ilişkin bir anlaşma öncesinde bir program yapıyoruz. Ama herhalde Trump ve özellikle de Erdoğan ve NATO güçleri bu zirvede NATO'nun geleceği açısından da çok ciddi problemlerin yaşandığı bir dönem oldu. Onun için yani ama benim özellikle dikkat çekmek istediğim husus 56 yıl öncesi ile 56 yıl sonrasında Türkiye'de toplumsal muhalefetin, Türkiye'de demokratik hak ve özgürlüklerin durumu ve hak arama mücadelesinin durumunun işler açısı vaziyeti. Şimdi bu zirveler, Dünya Kupaları şeyinde bir ana muhalefetin bölünmesi durumuyla karşı karşıya kaldık. Yani ne ile oldu? İşte bu olağanüstü yargı dediğimiz yapılanmalarla oldu. Geçen hafta da söyledim yani bu rejim bir şey değiştiriyor, bir plato yükseliyor yani. Rejimi kalıcılaştırmaya dönük eylemler bunlar. CHP'de genel merkez baskınıyla olan bu durum yaranın iyileşeceğini, kabuk bağlayacağını, ilacın falan bu şeyi değiştireceğini düşünmüyorum açıkçası. Burada bazı uzuvlar kaybedilecek ve onun için de yeni ufuklar arama zamanı demiştim. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu ve yeni yani bu CHP Cumhur İttifakı'nın bir bileşeni haline geldi. Yani Kemal Kılıçdaroğlu bu programlarda da konuşmuştuk yıllar önce 2021 olması lazım. Otokratik helalleşme projesi açıklamıştı hatırlarsınız. Aslında Kemal Kılıçdaroğlu bugün mevcut iktidarla helalleşti. Ve buranın yani çok enteresan kimle helalleşti? Bahçeli Evler katliamını gerçekleştiren Haluk Kırcı ve arkadaşlarıyla helalleşti. Bu unutulmaz yani. Bu fotoğraf unutulmaz. Dolayısıyla helalleşen bir ki o dönemde tarihiyle helalleşmeyi, İslamcılarla helalleşmeyi, Kürtlerle, Alevilerle helalleşmeyi öngördüğünü söyleyen Kılıçdaroğlu bugün Cumhur iktidarıyla, otokratik iktidarla helalleşmiş. Dolayısıyla bu işin yedeği olan, iktidar yedeği haline gelmiş bir pozisyonda. Bu nedenle burada iyileşme beklemek, uzlaşma beklemek pek mümkün değil. Dolayısıyla Özgür Özel ve ekibinin siyasette yeni bir koridor açması, yeni ufuklara yol açacak bir pozisyona girmesi doğru olan, kabul gören bir vakit geçirmeden bununla yol almaları gerekiyor. Yani yeni bir hikaye bulmak gerekiyor. Çünkü çok kötü bir hikayedeyiz. Hikayeyi toplumsal muhalefette kucaklaşması gerekiyor. Dolayısıyla yani içinde bulunduğumuz durum hiç öyle yani Dünya Kupası başarılarının iktidara nefes aldırması için elden gelen esirgenmemiş. İşte bu yapılan şeyler video kayıtlar, gösterilen fragmanlar inanılmaz bir şekilde içerideki bu içler acısı durumu kapatmaya dönük olsa da mağlubiyetle sonuçlanan bir başlangıç oldu. Ve dediğim gibi Dünya Kupası tarihine çok kısacık bir bakış açısı sunmaya çalışacağız ama bu artık kapitalizmin inanılmaz bir şeyi haline gelmiş durumda. Yani dünya ekonomisi açısından da spor ekonomisi ve futbol muazzam bir büyüklüğe ulaşmış durumda. Birazcık o konularda bilgi vereyim. Yani bu 115 trilyon dolarlık ve dünya ekonomisi bulunuyor. Bu spor ve futbol yani zaten spor ekonomisinin içinde futbol ekonomisi %35'lere ulaşmış durumda. Yani büyük bir çoğunluk futbol ekonomisi üzerinden toplanıyor, yoğunlaşıyor. Dünya ekonomisi içerisinde 800 milyar dolarla 2,5 trilyon dolar geniş tanım, dar tanım deniyor. Böyle bir büyüklüğü var spor ekonomisinin. Bu büyüklük işte turizmden yani yan sektörleri çok etkiliyor. Şehir yatırımları, medya sektörü, reklam piyasası falan ilgilendiren müthiş bir büyüklük sunuyor dünya ekonomisine ve burada inanılmaz da gelirler var yani. Biraz böyle şeye baktığımızda bu Dünya Kupası'ndan en önemli bahis piyasası diye bir piyasa var mesela. Bu piyasa 2026'da yani yasa dışı da oynandığı için tahmin ediliyor sadece 300 ila 400 milyar dolarlık bir bahis piyasası var. Çünkü turnuva 64 maçtan 104 maça çıkmış ve de 48 takımdan 48 takıma ulaşmış. Eskiye göre artırılmış, pazar pasta büyütülmüş. Bu da bahis piyasasını da büyütüyor beraberinde. Sonuçta FIFA'nın 2020 artı gelir toplamı ne kadar biliyor musunuz? 9 milyar dolara yakın.
1: Hatta pardon ben de araya gireyim. Levent Erden'in çok çarpıcı bir yazısı, analizi vardı gazete Oksijen'de. Çok köşeli top yuvarlak görünür diye bir başlığı vardı. Yani bu Dünya Kupası'nın tam bir toplam bütçe hesabı yapılamıyor ama tarihin en pahalı organizasyonu olacağı kesin. Ve gelirin en önemli kalemleri de FIFA'nın diyor Dünya Futbol Federasyonu'nun 11 milyar dolara kadar ulaşabilecek bir gelir bekleniyormuş. Ve düşünün diyor bu kadar çok parayı bu kadar kısa sürede üreten kurumun ne bir takımı ne de bir tek stadyumu var. Hiçbir altyapı yatırımı yok ama mutlak hüküm sahibi. Çok ilginç bir çelişkiye de dikkat çekiyor Levent Erden.
2: Evet, bu katılan takımların 48 takımın değeri de 17 milyar avro. İngiliz milli takımı en pahalı 1,7 milyar. Sırasıyla İspanya, Fransa, Brezilya ve Portekiz geliyor. 17 milyar avroluk bir büyüklüğe sahip. Televizyon yayın geliri sadece FIFA'nın yani demin 9 milyar dolara yaklaşıyor. 4 milyar dolara yaklaşıyor. Sponsorluk, bilet, lisanslama onlar hariç. Kanada, Meksika ve ABD ne kadar yatırım yaptı diye baktığımızda bunlar çok büyük yatırımlar yapmamışlar. Daha önce Katar'a, Brezilya'daki plan son şampiyonalara göre modernizasyon mevcutları değerlendirmişler. Toplam 8 ila 13 milyar dolar civarında bir yatırım var. Ama öbürleri Katar filan inanılmaz yatırımlar yaptı. Peki şampiyon takım ne kadar alıyor? Şampiyon takım 50 milyon dolar alıyor. Yani FIFA inanılmaz gelirleri olan bir şey. İkinci 33 milyon işte öyle gidiyor 29-25. Hazırlık masrafları için de takımlara birer buçuk milyon dolar veriliyor. Hiç tüm takımlar para alıyor yani katılan takımlar grup aşamasında da mesela elendiniz ilk grup aşamasında 9 milyon dolar 1,5 milyon dolar da şeyden alıyorsunuz hazırlık maçlarından en zayıf takım bile 10,5 milyon dolar elde etmiş oluyor bunları federasyonları ödüyor FIFA dolayısıyla futbolculara ödenme hikayesi federasyonların bileceği bir iş oluyor. Yani FIFA Dünya Kupası gelirlerinin sadece %8'ini milli takımlara dağıtıyor.
1: Evet,
2: Yani
1: muazzam bir eşitsizlik de var değil mi? Yani mesela
2: muazzam yani muazzam.
1: gene şeyden bir bahsedecek olursak Levent Erdin'in yazısından gazete Oksijen'deki yani Birleşmiş Milletler'in Uyuşturucu ve Suç Ofisi toplam bahis ekonomisinin 2 trilyon dolara yakınlaştığını söylemiş. Kupanın 11 milyar resmi gelirinden dolar yani ya da avro resmi gelirinden biraz daha fazla yasal bahis ama kat be kat fazla 65 milyara varabilecek yasa dışı bahis ekonomisinden bahsediliyor. Zaten sadece futbol bahisleri küresel çapta 900 milyar doları aşmış durumda. Yani 1 trilyona doğru gidiyor. Çok ilginç, değil mi?
2: Şimdi bu FIFA'nın biliyorsunuz bir önceki Dünya Kupası Katar'da yapıldı ve Katar minnacık bir ülke, futbol oynayan futbola ilgi bile yoktu. Ama bu Katar'da Dünya Kupası'nın yapılmasına karar verilmesi nin bir yığın davası hala devam ediyor. Fransa'da özellikle. Neden? İşte Platini o zaman FIFA başkanıydı. Eski Fransız milli takımının futbolcusu ve kaptanıydı. Burada Katar Fransa'ya yakınlaşması ve özellikle Nicolas Sarkozy'nin bütün seçilme masraflarını Katar'ın karşıladığı, bu ilişki nedeniyle Katar'a bu işin verildiği, Platini'nin de buradan rüşvet aldığına ilişkin davalar hala Fransa'da devam ediyor. Yani futbol, siyaset, FIFA
1: Platini'de
2: ilişkileri
1: mahkum olmuştu, değil mi?
2: mahkum
1: Yanlış
2: oldu.
1: hatırlamıyorum.
2: Evet.
1: Evet.
2: Yani Katar bu şeyi almak için Fransa'da Paris Saint-Germain'i satın aldı. Yani şu anda şampiyon olan, en son Avrupa'daki şampiyon olan takımı satın aldı 2011'de. Medya sektörüne girdi Fransa'da. Savunma sanayi anlaşmaları imzaladılar. Ve büyük gayrimenkul yatırımları yaptı. Ve bunun karşılığı işte Nicolas Sarkozy, Platini ve Katarlı üst yöneticilerin içinde yer aldığı ve bu Katar'a verilmesine ilişkin süreçten yararlanan insanların yargılandığı davalar hala devam ediyor. Ve beIN Sports Fransa pazarına girdi. Bu Katar bizde de yayın haklarını sürdürüyor. Herkes biz okulunu izlemek isteyenler onları şey yapıyor. Fransa Ligi'nin ne büyük bir yatırım yaptı Katar. Yani futbol, siyaset ve dış ilişkilerin belirleyici olduğu bir örnektir Fransa'daki bir önceki şey. Ve Katar'da bu stadyumlar yapılırken yani binlerce de işçi öldü. Yani Katar'ın nüfusunun zaten büyük çoğunluğu çalışanlar Nepal'den, civar yoksul ülkelerden gelen insanlar. Rakamlar muhtelif. 500 ile 6.500 işçinin bu şeyde olimpiyatlar şey Dünya Kupası'ndaki tesislerin yapımı için yapılan inşaatlarda öldüğüne dair rakamlar var. Yani bunlar görünmeyen yüzü. Biliyorsunuz Katar bu Dünya Kupası'nın güvenliğini de kiraladı. Türkiye'den gitti güvenlik güçleri, jandarma, polis. İtalya'dan da gitti bildiğim kadarıyla. Yani bu güvenliği sağlayacak kadar bile bir güce sahip değil. Dolayısıyla Dünya Kupaları ve FIFA dünyanın karanlık alanlarından bir tanesi bu sektör. Yani cirosu itibariyle de inanılmaz sektörleri dünyadaki reel sektörlerde pek çok şeyi zorlayan bir hale gelmiş durumda.
1: Evet, ben bir ufak daha ilave yapayım
2: Buyurun.
1: müsaadenizle. Futbol bir oyun spor olmaktan çok bahis içeriği haline geliyor diye devam
2: Evet.
1: ediyor yazısında. Artık SEP diye bir program yapmalıyız galiba. Spor ekonomi politiği diye.
2: Evet.
1: Yani rakamlar o kadar yüksek ki 48 ülkenin kadrolarının toplam piyasa değeri yaklaşık 20 milyar dolar, pek çok ülkenin gayri safi hasılasından bile yüksek. Toplam turnuvadan beklenen gelirin de iki katı. Bahis yani çok acayip. Basit ortalamayla her futbolcunun ortalama değeri 14 milyon dolar. Yani Boğaz'da yalı fiyatı. Bu kupa aynı zamanda teknolojik dönüşümün bütün ağırlığıyla yansıması, offside gibi hep çok tartışılan konulara ileri çözümler, üç boyutlu tüm oyuncular üç boyutlu davranıp dijital avatarlar oluşturuluyormuş vesaire. Yani çok çok acayip bir dünya.
2: Ya yani son Şey söyleyeyim, futbol ekonomik politiği çok önemli gerçekten. Biz de geçmiş yıllarda yapmışız Dünya Kupaları. Yani 24 yıl boyunca bayağı bir Dünya Kupası da ekonomi politikte geçmiş. Ama bir şeye bakayım dedim. Yani Türkiye'nin toplam dış açığına futbol. Çünkü o kadar çok yabancı futbolcu var ki Türkiye'de ve bunlara ödenen paralar. Zaten biliyorsunuz kulüplerin borçları inanılmaz miktarda.
1: Evet,
2: 65
1: rekor.
2: milyar TL'ye ulaşmış durumda. Türkiye'nin dört büyük takımının bankalara borcu. Bu bankalara borçlar sürekli erteleniyor. Sürekli yeniden yapılandırılıyor ve bu bankalar kamu bankaları. Kamu bankaları aslında futbol kulüplerinin sahibi Türkiye'de. Yani nasıl medyanın sahibi kamu bankaları? Yok Demirören grubu, yok şunların hepsi iktidarın. Kamu bankalarının verdiği borçlarla, kredilerle, yapılandırmalarla ayakta. Ve onlara daha sonra değiniriz ama Türkiye'nin yani futbolcu geliyor ve onlara muazzam paralar ödeniyor, yabancı futbolculara. Bunun ciddi bir dış açığa katkısı var. Ödemeler dengesine. Onu da söylemiş olayım son olarak. Yani fazla şeyleri de boğmak istemiyorum. Ve Türk futbolu aslında batık bir durumda. Benzer şeyler pek çok ülkede var ama onlar yani başka gelirler üretiyorlar. Bir de son Katar'daki şeyde seyirci bu de Katarlılar da ilgi duymuyor şeye, futbola. Tribünler boş kalmasın diye Pakistan'dan seyirci kiralamışlar.
1: Evet, ondan biz de bahsetmiştik.
3: Evet.
1: İlginç bir ekonomi yani.
2: Ya inanılır gibi değil ve bunlara işte harcırah falan verilmiş. Öldürülen inşaat işçilerinin kalanları da tribünlere doldurulmuş. Onlara da yani bunlara bedava uçak bileti falan verilmiş yani getirilmeleri için. Bu da işin şeyi. Her zaman tabii bu siyasetin gölgesinde devam eder olimpiyatlar ve bu tür şampiyonalar ve ırkçılığın da en önemli şeyi ki bu futbol şampiyonasında da İran, Somali bir hakem
1: Evet.
2: bize verilmedi. Yani çok ciddi ırkçılığın tarih boyunca cereyan ettiği bir alan olarak da ola gelmiştir.
1: Evet. Peki. Çok, yani
2: Yani utanç
1: söyleyeceksin.
2: verici tabloyu sergilemiş olduk yine.
1: Aynen öyle. Biraz önce Oğuz Atay'dan da bir ufak alıntı yaparak durumu özetlemeye çalışmıştık. Artık tekrarlamayalım. Peki. Çok teşekkür
2: Tamam.
1: ederiz Ali Bey.
2: Hoşça kalın. Hoşça
3: Görüşmek
2: kalın.
3: üzere.
0: Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Gazete.
4: Apaçık Radyo.

0: Dünya Mirası Adalar. Hazırlayan ve sunanlar Derya Tolgay ve Nevin Sungur. Salı günleri 14'te Apaçık Radyo'da.
1: Dünyayı çevirenler. Çevirmenlerin dilinden usta yazarlar. Hazırlayan ve sunan Didem Bayındır. Salı günleri 15.30'da Apaçık Radyo'da.
2: Beni barış içinde çıkar düşünmeden sevebilir misin?
3: Apaçık Radyo.
4: Açık Gazete.
5: Evet, Apaçık Radyo'nun Açık Gazetesi devam ediyor. Saat 9.30 2 dakika geçerken şeyde demin de söylemeye çalıştığımız gibi İzel Rosenthal yok. Bugün, bu hafta ve önümüzdeki hafta da yok. Haftanın karikatürleri olmayacak yani. Ve biz de devam ediyoruz. Türkiye konusuyla epey konuşulacak şey var. Zamanla değiniyoruz ama özellikle de bir kritik kurultay meselesi var. Cumhuriyet Halk Partisi meselesi iyice kritik bir hal almış durumda. Ondan bahsedelim. Kurultay için gözler bugüne çevrilmiş durumda, öyle değil mi?
6: Ben az evvel düştüm, şu anda geldim. O yüzden arada ne söylediğinizi duyamadım.
5: Tamam, düştüm deyince. Peki şunu söylüyordum, yani aradan sonra Türkiye meselelerini biraz daha etraflıca, kolay da değil analize etmek, değerlendirmek filan ama öncelikle bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve önümüzdeki iktidar meselesinin ne kadar önem taşıdığı giderek sıkılaşan tedbirlerle ortaya çıkıyor dedik. Yani sonuçta bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurultay için gözler bugüne çevrildi diye bir haber vardı Halk TV'de. İstersen onunla başlayalım.
6: Evet, Özgür Özel'le yakın isimlerin topladığı yaklaşık 1000 delegenin imzası bugün genel merkeze teslim edilecekmiş. İki ayrı CHP arasında, CHP yönetimi arasında bu tartışma sürüyor. Kurultay yapılabilir mi, yapılamaz mı diye. Aslında yapılamaz Danıştay'daki süreç bitmeden diyordu Kılıçdaroğlu ekibi. Fakat daha sonra kendilerinin merkez yönetim kurulunu topladıktan sonra kurultay sürecini başlattıklarını da söylemişlerdi.
5: Evet, son derece çelişkili.
6: Her ne kadar zaman vardı. Evet, zaman vermeseler de, fakat Özgür Özel ekibi ise bir an önce yapılmasını, Danıştay meselesinin bunun önünde bir engel olmadığını söylüyor. Mutlak butlan kararının ardından denmiş haberde, Halk TV'deki haberde, olağanüstü kurultayın toplanması için yaklaşık 1000 delegenin imzası bugün teslim edilecek. Özgür Özel'in çağrısının ardından delegelerden olağanüstü kurultay için imza toplanmaya başlanmış. Çok kısa sürede, hatta 24 saat bile bulmamıştı. Yeterli sayıda imza toplanmıştı diye veriliyor. Butlan yönetimi ise olağan kurultay planı yapmıştı. Bunu hatırlatmışlar. Özgür Özel en kısa sürede, Danıştay kararı beklenmeden, olağanüstü kurultay diyor. Butlan yönetimi ise olağan kurultay diyormuş, olağanüstü değil. Süreci mahalle ve ilçelerden başlatarak yaklaşık bir yıllık bir takvim, bir takvime içerisinde yapmayı.
5: Öyle mi?
6: Hı. Evet, evet.
5: Bu durum yani en az bir yıl sürecek.
6: Evet. Kılıçdaroğlu ekibinin şeyi bu, takvimi böyle. Onun ardından olağan kurultayı yapacağız diyor.
5: Evet, yani süreci mahalle ve ilçelerden başlatarak yaklaşık bir yıllık bir takvim planlandı. Buna kimin sabır gösterebileceği konusunda ciddi tereddütler var. Çeşitli yazılarda, hem Halk TV gibi yayınlardan ve çeşitli izlemeye çalıştığımız mecralardan, hepsinde böyle bir sabrın olmayacağı çok sayıda yorumcu tarafından konuşuluyor. Hem siyasetçiler tarafından da. Yani Kılıçdaroğlu'nun Kılıçdaroğlu tarafının deniyor haberde. Butlanla partinin başına getirilen Kılıçdaroğlu tarafının mahkeme süreci tamamlanmadan olağanüstü kurultayın gerçekleştirilemeyeceğini savunması. O zaman mahkeme süreci tamamlanmazsa olağanüstü durum da olmayacak demektir. O kurulda olmayacak demektir o zaman. Peki şimdi Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel'in Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde düzenlenen halk buluşmasına geçelim. Oldukça büyük bir kalabalık, hatta muazzam sıfatının da kullanıldığı yayın organlarında görülüyor. Özel konuşmasında Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik mutlak butlan kararı ve sonrasında yaşananları, belediye başkanlarına ilişkin gözaltı operasyonlarını, Biyanet'te ayrıntılı bir haber makale var, çiftçi ve madencilerin sorunlarını, ekonomik krizi ve iktidar hedeflerini değerlendiren kapsamlı bir konuşma yaptı. Meydandaki kitlesel katılımın iktidara yönelik tepkinin göstergesi olduğunu belirtiyor. Çok gerçekten görüntülerde inanılmaz bir kalabalık vardı. Bu kalabalıkları toplayan ben değilim. Bu kalabalıkları toplayan sizin adaletsizliğinizdir. Bu kalabalıkları toplayan bu milletin vicdanıdır diyor. Ve iktidarı milletin iradesine karşı durmakla suçluyor Özel. Cumhuriyet Halk Partisi'ne, belediyelere, diplomalara ve mazbatalara yönelik müdahalelerde bulunduğunu belirtiyor. Siz çökmeye kalkarsınız ama bu millete siz diz çöktüremezsiniz, boyun eğdiremezsiniz, milleti yenemezsiniz, siz bizi yenemezsiniz diyor. Yani oldukça Medyascope'da da belirtilen bu konunun incelendiği bir programa da göz atma fırsatı buldum. Yani orada da esas itibariyle gençlerin de aralarında kadınların ağırlıklı olduğu, gençlerin bulunduğu ve en önemlisi de emekli kesimin, orta yaş üstü, orta yaş ve üstü insanların da bulunduğunu belirtiyorlardı. Ve Medyascope'da çok büyük bir ilgi vardı ve birikmiş bir hem öfkenin hem de iktidara hazırlık olarak da değerlendirilebilecek yorumların da olduğu, katılanlar arasında da söyleniyordu. Yani konuşmasında Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun gözaltına alınmasına da değiniyor Özel başlangıçta. Balcıoğlu'nun partisine ve ülkesine sahip çıktığı için hedef alındığını savunuyor. Hemen yanı başınızdaki Silivri'nin seçilmiş belediye başkanı diyor, %54 oyla seçilmiş Bora Balcıoğlu'nu iftiralarla, haksızca partisine ve ülkesine sahip çıktığı için, dik durduğu için gözaltına aldılar. Buradan Bora Balcıoğlu'na, ailesine ve Silivri'ye 1000 selam olsun diyor. Sonradan da işte bu madencilerin can güvenliği konusuna da ayrıntılı olarak değiniyor, değil mi? Edirne Uzunköprü'deki Özşen madencilikte çalışan işçilerin başlattığı eyleme de destek vermiş. Bağımsız Maden İşçileri Sendikası'nın haksızlıklara karşı mücadele ettiğini söylüyor Özel. Yer altında açlık grevine başlayan madencilerin haberleşme ve elektrik imkanlarının kesildiğini de öne sürmüş. Ne diyorsun buna Özdeş?
6: Evet, ateş açıldığından söz ediliyordu. Şimdi haberlere bakarken gördüm, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da işçilere destek mesajı var. Aynı zamanda dün Ankara'da eylem yapan özel okullar, özel okul öğretmenleri sendikasının eylemine de çok sert bir polis saldırısı olmuştu. Gözaltılar da yaşandı. Bu ikisine değinmiş. Kemal Kılıçdaroğlu yapılan müdahaleleri bir yandan kınamış. Özgür Özel de aynı şekilde yapılan müdahaleleri kınıyor. Meclis yani önünde öğretmenler buluşmuşlardı. Bu polis müdahalesi öncesinde özel sektör öğretmenleri sendikasının çağrısıyla bir araya gelmişlerdi. Güvencesiz çalışma koşulları ve düşük ücretler başta olmak üzere yaşadıkları sorunları gündeme taşımak için Ankara'ya yürüyor öğretmenler. Milli Eğitim Bakanlığı önünden meclise yürümek isteyen öğretmenlere polis izin vermiyor. Polis öğretmenlere müdahale etti. Sonrasında gözaltılarda.
5: Neden izin vermiyor?
6: Yani bunun için bir gerekçe
5: Gerekçe
6: sunmasına gerek yok.
5: güvenlik diyor, değil mi? Evet.
6: Evet,
5: Ne
6: evet.
5: güvenlik gerekçesi. Yani özelde diyor ki maden şirketine derhal müdahale edilmesi, irtibatı kesilen madencilerin can güvenliğinin sağlanması lazım. Yani yer altında açlık grevi yapanların haberleşme ve elektrik imkanlarının kesilmesi çok vahim bir uyarı tabii. Bir tek madencinin burnu kanarsa bunun hesabını sizden soracağım diyor. Özşen madencilik işçilerine de Türkiye'deki tüm emekten yana meslek örgütlerinin, sendikaların, muhalefet partilerinin ve vicdanlı herkesin desteklerini iletiyoruz. Sonuna kadar arkanızdayız diyor.
6: Evet, bu müdahalenin ardından DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca bir açıklama yapmış. O polis müdahalesine gerekçe olarak kendilerine sunulan NATO meselesine değinmiş. Eğitim emekçilerinin haklarına sahip çıkmak isteyen KHK'lı bir eğitim emekçisi olarak buradayım diyor Perihan Koca. Bu direnişin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Bu olumsuz görüntüler olmasın, bugün bu ters kelepçe ve işkence olmasın isterken Ankara sokaklarının NATO terör örgütü için yasaklandığını söylediler bize demiş. NATO terör örgütü diye bahsediyor Perihan Koca. Ülkenin yurttaşları onun için ülkenin yurttaşları bugün yerlerde sürüklendiler demiş.
5: Evet,
6: Gerekçe demek ki
5: yani
6: buymuş.
5: evet, uluslararası peki buna Avrupa ülkelerinden, Avrupa Birliği'nden bir tepki gelmemiş mi acaba NATO
6: Niye?
5: öncesinde?
6: Neden gelsin ki?
5: Genellikle bazı konularda arada uyarıyorlar da gösteri yapma hakkı, protesto hakkının çiğnenmesi vesaire. Şeyden de Özel'in kalabalık görüşmesine devam edecek olursak biraz da yani miting meselesinde diyor ki yani, oldukça önemli bir açıklama yapmış. Özel baba evi Atatürk'ün evidir. Evlatları neredeyse ev orasıdır. Baba evi Lüleburgaz Meydanı'dır diyor. Yani ve evin terk edilmesi söz konusu değildir. Sokaklar evdir diyor. Ve Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'a da seslenip diyorsun ya ben bu işin neresindeyim? Sen bu işin tam göbeğindesin ifadesini kullanmış. Ve 263 miting yaptıkları genel başkan seçildiği günden bu yana ve bu mitinglerde herhangi bir olay yaşanmadığını söylemiş. Bugün 263.sünü yapıyoruz. Bu mitinglerde güneşten bayılan olur, soğuktan titreyen olur ama bir kişinin bir kişiye kem gözle baktığı yoktur. Bir kişinin burnu kanamamıştır. Bir kişinin cüzdanı çalınmamıştır diye konuşuyor. Ve meydanların Türkiye'nin geleceği açısından yeni bir kurucu irade taşıdığını savunmuş. Bu meydanlarda yeni bir kurucu irade vardır. Yeniden güçlü bir cumhuriyeti, yeniden güçlü bir sosyal devleti, yeniden demokrasiyi, yeniden yasaksız Türkiye'yi kuracak olan bu meydanların iradesidir diyor. Ve tüm siyasi görüşlerden insanların bir araya geldiğini, bu millet sandığı bekliyor. Bizi bekliyor, kendisinin iktidarını bekliyor, kendi sözünü söylemeyi, kendi sesini duyurmayı bekliyor demiş. Ve meydana kim hakimse eninde sonunda o kazanır diyor. İşte benim tek güvendiğim şey sizlersiniz. Onların ellerinde devletleri, tomaları, gazları, copları, savcıları, hakimleri vardır ama hiç unutmasınlar ki meydana kim hakimse eninde sonunda o kazanacaktır diyor. Ve sonunda da konuşmasını Türkiye İttifakı vurgusu yapmış. Mücadelenin yalnızca kendisinin ya da Cumhuriyet Halk Partisi'nin hikayesi olmadığını söylüyor. Bu hikaye ne Özgür Özel'in ne sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Bu hikaye birbirini çok seven Türkiye Cumhuriyeti'ndeki herkesin hikayesidir, milletin hikayesidir diyor. Hiçbir işi yarım bırakmadık diye bitirmiş.

0: Bir konferansa gerçekleşti. Demokratik Dönüşüm Konferansı. Bunun Cuma programına da yer vermiştik. Açık Radyo ve Apaçık Radyo'nun çeşitli programcıları da Ferhat Kentel, Bekir Ağırdır gibi isimler de burada konuşmaları, oturumları vardı. Bu konferansın sonunda bir de metin açıklandı. Çağrı metni açıklandı. Konferansın sonunda bunu Nuray Türkmen okumuş. Neler konuşulduğundan bu 2 gün boyunca bahsediyor. Hatta Biyanet'te Bekir Ağırdır'la yapılan bir söyleşi de var. Başka isimlerle de yapılan söyleşiler de vardı. Bu çağrı metninde şöyle başlıyor cümleler. Cumhuriyetin Demokratik Dönüşümü konferansında demokratik bir cumhuriyet ve yeni bir Türkiye fikrini yeniden düşünmek, ortak geleceğin imkanlarını tartışmak ve bu dönüşümün yollarını birlikte kurmak için bir araya geldik. Cumhuriyetin ikinci yüzyılını demokrasi, eşitlik ve özgürlük perspektifiyle tartıştık deniyor. Konferansımız önemli bir tarihsel imkana işaret etmiştir. Kürt meselesinin demokratik ve barışçı çözümüne dönük gelişen olanaklar yalnızca bir sorunun çözümünü değil, Türkiye'nin bütününün demokratikleşmesini güçlendirecek tarihsel bir eşiği ifade ediyor deniyor. Konferansta öne çıkan vurgulardan biri barışın imkanları ve sorunlarını tartışırken aynı zamanda mevcut baskıların bir an önce sona erdirilmesi. Yani demokrasiye yönelik bütün baskıların bir an önce sona erdirilmesi ve memleketin bütünüyle demokrasiye ve barışa yoğunlaşması gereği oldu denmiş. Biliyoruz ki siyaset alanına yönelik her türlü müdahalenin demokratik iradenin gasp edilmesinin ve ülkeyi saran krizlerin çıkış yolu demokrasiden geçiyor. Demokrasiye yönelik her tür baskı Türkiye'yi daha da derin bir çıkmaza sürüklüyor. Buna karşın demokratikleşme hem özgürlüğün hem de istikrarın yegane güvencesi olabilir diye devam eden bir çağrı metni açıklandı.
1: Evet, Murat Sabuncu'nun da konferansı izleyen gazetecilerden biri yakından, yani 2007'den 2026'ya Yaşar Kemal'den Burhan Sönmez'e barışa pencere açmak ya gerçek demokrasi ya hiç başlıklı yazısında ele alıyor. Yani bu ikinci yüzyılda Cumhuriyet'in Demokratik Dönüşümü konferansında Yaşar Kemal'den sonra Burhan Sönmez yazar, Burhan Sönmez yazmış. Uluslararası PEN Yazarlar Birliği Başkanı da kendisi. Konuşması beni çok etkiledi. Özellikle kelimeler üzerinden yaptığı tespitlere diyor. Örneğin pencere şöyle anlattı diyor Murat Sabuncu. Geçen ay Slovenya'da 60 yazarın katıldığı barış toplantısında herkese kendi dillerindeki pencere kelimesinin anlamını sordum. Mesela İngilizce'deki pencere kelimesi yani window, İskandinavların Viking kökenine dayanıyor ve rüzgarın gözü anlamına geliyor. Bizdeki pencere kelimesi Asya ve Avrupa'daki en yaygın kelimelerden biri, pek çok dilde kullanılıyor. Türkçe, Kürtçe, Farsça, Ermenice, Gürcüce, Sırpça, Hinduca diye devam edip gidiyor diyor. Kökü tahminlere göre Sanskritçe'ye dayanan ve İrani diller aracılığıyla yayılan pencere kelimesinin her dildeki etimolojik anlamı da farklı. Farsça'da, Türkçe'de ve Osmanlıca'da kafes anlamına geliyor. Tam da kafes dövüşlerinin olduğu bir sırada. Pencere açıldığında pencere önündeki parmaklık veya örgüleri kastediyor. Sanskritçe'deki anlamı da öyleymiş. Ama Kürtçe'de kullanılan pencere kelimesinin etimolojik anlamı farklı. Bizde beş yol veya beşinci yol anlamına geliyor. Pencere. Bir pencere çizdiğimizde dört yanı vardır. Çizgiler ilerler, birleşerek bir kafes yaratır ve bizi bir kafes gibi içine alır. Bu dört çizginin tam ortasına baktığımızda ise aslında beşinci yolu, Kürtlerin pencere dediği imkanı görürüz. Orada yeni bir ufuk vardır bizim için. Bugün kalın çizgilerle etrafımıza çizilen çerçevelerin içindeki bu ufuk barıştır. Barışa açılan yoldur diyor. Bu da yani bu ikinci kelimesi ise Burhan Sönmez'in, o da Danustandin. Kürtçe'de ve Türkçe'de farklı şekillerde kullanılıyor. Şöyle anlatılıyor. Kürtçe'de Danustandin diye bir kelime var. Türkçe'deki diyalog, müzakere veya alışverişin karşılığı olarak kullanılıyor. Danustandin iki kelimenin bir araya gelmesiyle oluşmuş. Dan vermek anlamına gelir, standsa almak.

0: Evet, bu şekilde de bir bağlantı kopukluğu oldu. İnternetim kesildiği için devre dışı kaldım ama şimdi telefondan bağlı.
1: Radyonun interneti gitti Ömer Bey. Ben de düştüm yani.
0: Biliyor mu?
1: Evet Ömer Bey, geliyor sesiniz.
0: Ha, geliyor. Artık bitirmek üzereyiz herhalde sanıyorum, değil mi?
1: Evet, sadece ben son bir cümle söyleyeyim. Bahsettiğimiz bu konferansta konuşan Bekir Ağırdır da buraya katılan herkesi uzun zamandır tanıyorum deyip bir üçüncü yol çağrısında bulunuyor. Sizin yazın, okuduğunuz yazıya da atfen. Özellikle 89'dan sonra siyasetin başlangıçta siyaset sınıf siyaseti üzerinden yapılırken kimliğe doğru kaymıştı. Şimdi diyor yeniden sınıf siyasetine dönmemiz lazım. Umarım bu tartışmalar buna bir katkı oluşturur demiş yaptığı Biyanet'e verdiği söyleşide.
0: Evet, Burhan Sönmez'in de ikinci kelimesi, yani orada bir sıralamada bahsediyordu, tam yayın kesildiği sırada onu aktarmaya çalışıyordum. Yani iki kelimenin bir araya gelmesiyle oluşmuş: dan vermek, stansı almak. Türkçedeki tam karşılığı alışveriş olsa da bu iki kelimenin iki hecesinin sıralaması farklı. Türkçe'de önce alış sonra veriş varken Kürtçe'de bunun tersidir. Önce veriş sonra alış gelir. Bu dildeki anlayışa benzer biçimde Kürtler tarih boyunca hep bir şeyler vermiş, sonra karşılığını almaya beklemiş olmayı, devlet ise alacağını alınca karşılığında bir şey verme derdine düşmemiş. Acaba diye düşünüyorum, biz Kürtler bu kelimemizi değiştirip Türkçedeki gibi önce alışı sonra verişi vurgulamak mı? Yani danu stan din kelimesini ters çevirip stanu damin mi desek diyor. Ama sonra bir yazar olarak kelimelerin ruhundaki çoklu anlamı düşünüyor. Ve yani Yaşar Kemal'in dediği gibi konferanstaki, 2007 konferansında, ülkemizin onurunu, ekmeğini, kültür zenginliğini kurtarmak elimizde. Ya gerçek demokrasi ya da hiç. Murat Sabuncu da diyor ki hafızamıza yeni bir kelime kaydetti Burhan Sönmez de, diyor 2026'da barışa pencere açılmasından bahsedip danustandin iyi bir barışın ve insanlar arasındaki güvenin ruhuna en uygun kelimedir diyor. Ve şöyle bitirmiş: yıllar geçiyor, hep yazıyorum, söylüyorum, barış arayışları, birlikte yaşam hiçbir iktidarın, partinin, grubun, kişinin tek elinde değildir. Bunu memlekette yaşayan insanlar isteyecek, hayata geçirecek diye de bitiriyor yazısını Murat Sabuncu, değerlendirmesini. Böylece de bu programın sonuna biraz zorlu olarak gelmiş oluyoruz herhalde.
1: Bir son dakika haberi vermiş olayım. İsrail'den açıklama var bu barış meselesine dair. Beklendiği üzere Lübnan'dan çekilmeyeceğini açıkladı İsrail. Trump her ne kadar Netanyahu'ya fırça attığını söylemiş olsa da daha yine ilk saatlerden itibaren anlaşmanın geleceği bir soru işareti.
0: Soru işaretinin ötesinde suya düşmüş de diyebiliriz, eğer bir tutarlılık, herhangi bir şekilde bir tutarlılık arayacaksak, özellikle Amerika Birleşik Devletleri başkanının davranışlarında, planlarında böyle bir anlaşma söz konusu olamaz. Taraflardan bir tanesi uymuyorsa söz konusu olamaz. Çok acayip. Yani barışla başladık, gene barışsızlıkla mı bitireceğiz? İşte tuhaf bir durumdayız yani. O zaman bitirebiliriz.
1: Evet.
0: Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Gritsku'dan oluşan ekiple birlikteydiniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın.
1: Günaydın.
2: Günaydın.

0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Çiğdem Fidan ve Virginia Elena Patrone'ye teşekkür ederiz.
2: Sevgili günlük. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gençtürk, İlksen Mavi Tuna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda.
3: Sevgili günlük, bugün radyomuzda ne var ne yok?
4: Günaydın Didem, herkese günaydın.
3: Herkese günaydın, güzel bir hafta dileyelim.
4: Çok bütün. Güzel bir hafta dileyelim. Evet, 15 Haziran Pazartesi günündeyiz. Açık Gazete'den sonra buradayız ve benim çok sevdiğim biriyle başlayalım. Buyurunuz. Dedim. Aaron Fraser.
3: Ben de pek severim. Hatta bu haftanın sabah listelerinde de var bu.
4: Aa, çok iyi tesadüf olmuş.
3: Evet, denk geldi.
4: O zaman Aaron Fraser'dan If I Got It dinleyerek başlayalım. Hadi sevgili başlayalım. Günlüğe.

0: Aaron Fraser'dan If I Got It dinleyerek başladı. Sevgili günlük, yoğun bir gün bizi bekliyor. Hadi başlayalım anlatmaya.
1: Evet, bizden hemen sonra saat 10.30'da okul zili var. Ayşe Alan'ın bu haftaki konuğu eğitimci, yazar Müjdat Ataman olacak. Müjdat Ataman ile birlikte çocukların okulu sevmeme nedenlerini konuşacaklar. Bugünkü okul sistemi çocukları hangi alanlarda sıkıştırıyor? Okul neden çocukların akademik ve sosyal duygusal ihtiyaçlarını karşılayamıyor? Bu soruları masaya yatıracakları bir program yapacaklar okul zili. Ayşe Alan ve konuğu Müjdat Ataman. Hemen onun ardından saat 11'de Doğa Dedektifi var. Yasin Çağatay Seçkin bu hafta Doktor Görsev Argın Uz ile yürümek, flanörlük, hibrit kamusal alanda yürürken yaşanan deneyimler üzerine konuşacaklarmış.
0: Evet, bu aralar pek yürümek konuşuyoruz. Farklı düşünürler, farklı insanların yürümeye bakışları üstünden de konuşuyoruz. Ve bu sohbet sırasında da, yani Görsev Argın Uz'da, Lauren Elkin'in Şehirde Yürüyen Kadınlar kitabı da onlara eşlik edecekmiş bu programda. Saat 12'de ise Bantam Bulut'a var. Bantam Bulut'a da 30 yıllık açık radyo arşivinden çeşitli programlar getiriyorum. Bu programda da 2001-2015 yılları arasında yayınlanan ve sadık dinleyicilerimizin hatırlayacağı Kurşun Asker programına kulak vereceğiz. İki bölüm hazırladım. Cem Kum ve Cem Ozil'in, müteveffa programcımız Cem Ozil'in hazırladığı bu programda 2015 yılına uzanacağız ve bu iki bölümde Birinci Dünya Savaşı'nın ilk aylarına, Ağustos 1914'de Batı cephesinde yaşanan kritik gelişmelere odaklanacağız. Alman ordusunun Fransa'yı kısa sürede savaş dışı bırakmayı amaçlayan Schlieffen'in planının temel mantığını, plana Genelkurmay Başkanı Helmut von Moltke'nin tarafından yapılan değişiklikler ve aralarındaki tartışmalar ve bu değişikliklerin sonuçları, Belçika üzerinden Fransa'ya yönelen Alman birliklerinin ilerleyişi, Paris'e doğru yürüyüş ve cephede yaşanan ilk büyük çatışmalar ayrıntılarıyla incelenecek ve Alman 1. Ordu Komutanı Alexander von Kluge'un Moltke'nin planı zayıflattığını düşündüğü değişikliklere yönelik itirazlarını, aralarındaki tartışmalarını vesaire hepsini birden işleyecekler bu iki bölümde.
1: Evet, dolu dolu bir Bantam Bulut'a Kurşun Asker bölümü bizi bekliyor. 12.55'te de Cesur Yeni Dünya'yı Tolga Korkut'un sesiyle okumaya dinlemeye devam ediyoruz. Saat 13'te Babil'den sonra var. Ercüment Gürçay bu hafta 15-16 Haziran 1970 Türkiye İşçi Sınıfı tarihinin dönüm noktalarından biri demiş ve bu hafta canlı yayında stüdyoda olacaklar. Araştırmacı yazar Zafer Aydın ile İşçilerin Haziranı kitabı üzerinden büyük işçi direnişini, Kemal Türklerin ve emek mücadelesinin hafızasını konuşacaklarmış. Tarihe not düşen emek şarkıları dinletecekmiş bize Ercüment Gürçay ve ondan sonra hem saat 14'te de Hakikatin Hikayesinde Holokost'tan Gazze'ye soykırım tartışmasında zulmün adını koymanın zorluklarını ve önemini konuşacaklar.
0: Evet, bugün Holokost meselesi üzerinden Gazze'ye soykırımı konuşacaklar. Saat 14.30'da Opus 94.9'a kulak vereceğiz. Berna Orak Uzunoğlu'nun hazırladığı programın hemen ardından bu hafta üçüncüsünü dinleyeceğimiz Sayfiye programı var. Fatma Zişan Tokaç'ın hazırladığı programın başlığı şöyle: İçmek caiz midir? Caiz değildir, pardon. İstanbul'un su sorunu üzerine, İstanbul'da yaz mevsiminin ve sıcakların tarihinin konuşulduğu programda bu bölümde 20. yüzyılda İstanbul'un su ve kanalizasyon sistemlerinin yetersizliğinden, özellikle yazları şiddetlenen kirli su kaynakları, salgınlardan ve su yönetiminin belediyeleşmesi sürecinden bahsedecekler. 90'ların başında İstanbul'un ana gündemlerinden olan susuzluk sorunu konu eden şarkılar da bu programa eşlik edecek.
1: Evet.
0: Büyük bir sorundu 90'larda. Hani evet. Sen epey küçüktün ama çok susuzluk küçüktüm. Meselesi İSKİ ile ilgili pek çok komedi şeyleri yapılırdı. 90'lara geldiğinde mesele bambaşka bir yerdeydi.
1: Evet, ve saat 16.30'da da Hariçten Sanat'la devam edeceğiz. Bugün Zürih ve Basel'den bildirecek Çelenk Bafra. Bu programda Haziran ortası düzenlenen dünyanın en önemli sanat fuarı Art Basel ve bu hafta sonu olacak olan Zürih Art Weekend bağlamındaki diğer fuarlar ve sergiler varmış. Hariçten sanatın gündeminde saat 17'de de dünyanın cazıyla devam edeceğiz. Bugün pazartesi gününde olduğumuz için Nazlı Toprak olacak mikrofonun başında. Saat 18'de gezegenin geleceği var ama bir müzik arası.
0: Hadi.
1: Mı?
0: Ne tamam. Dinliyoruz?
1: Pro Uno dinleyeceğiz bu sefer de Four Letter Word.

0: Bruno dinledik. For Leather World.
1: Evet, saat 18'de gezegenin geleceği var. Uygar Özesmi ve Büşra Yer'e kulak vereceğiz gezegenden iklim çevre haberlerini. Bize derliyorlar haftanın 4 günü perşembe gününe kadar. 18.10'da açık dergi var. İlksen Mavi Tuna hafta boyunca şehirde olacak, bütün etkinlikleri anlatacak bize. Ardından saat 19'da açık dergi içinde Güne Bakan İletiler programına kulak verebilirsiniz. Işıl Çoban'la Erdönmez'in hazırladığı programda bu haftanın konusu Dünya Selfie Günü nedeniyle kendimizi çekmek, görsel alanda neye denk gelir, öz çekimin tarihçesi nedir başlıklarını yine iletişim kültürü üzerinden konuşacağız. Tam senlik bir program.
0: Öz çekimin tarihçesi nedir? Evet, bugün saat 19'da Güne Bakan İletiler'de dinleyebiliriz. 19.30'da da kültürel miras ve koruma kim için, ne için var? Bu akşam Asu Aksoy ve Burçin Altınsay'ın konuğu tıp tarihçisi Profesör Doktor Fatih Artvinli olacak. İstanbul ve adaların önemli kültürel miraslarından biri olan Heybeliada Sanatoryumu'nun tarihini, kurumsal hafızasını ve geleceğini konuşacaklar. 1924'ten 2005'e kadar hizmet veren sanatoryumun yalnızca binaları değil, arşivi ve kütüphanesi de zaman içinde yok oldu ve son dönemde yeniden gündeme gelen tahsis kararları da ışığında bu çok katmanlı mirasın nasıl korunabileceği, dünyadaki benzer örnekleri ve olası gelecek senaryolarını ele alacaklar.
1: Evet, Fatih Artvinli sevgili dostumuz konuğumuz olacak. Bu konularda çok uzun yıllardır çalışan, yani tıp tarihi konusunda çok uzun yıllardır çalışan. Saat 20'de Sonsuz Çilek Tarlaları var. Tuğçe Yapıcı'nın bu haftaki konuğu Deli Bakkal ve Deli Bakkal'la Artistik Oyun Havaları adlı ilk albümlerini konuşuyoruz. Canlı performanslarında sahnede 11 kişiye kadar çıkan kolektifin çekirdek kadrosu var bu akşam konuk olarak. Emre Can Ağataş, Mehmet Korkmaz, Yiğit Tornacı ve Doğancan Vuralı ağırlayacaklar. Bu akşam saat 20'de Deli Bakkal grubunun Apaçık Radyo tarihinde de bir yeri vardır. Onlara da bir günaydın diyelim bu vesileyle. Artistik Oyun Havaları da pek keyifli bir albüm. Zaten sahnede de çok keyifliler. Çok keyifli bir albüm. Bu akşam saat 20'de dinleyebilirsiniz.
0: Saat 21'de de Vertigo ile devam edeceğiz.
1: Evet, Vertigo programında bu hafta Hilmi Tezgör mikrofon başında olacak. Bizi yine savruk bir geceye davet ediyor. Biraz New Wave, biraz Glam, King Crimson klasiği olan Epitaph'ın bambaşka bir yorumu. Biraz da hardcore varmış ama hepsi bu değil diye bir not düşmüşler bize.
0: Evet, saat 22'de Ahtapot'un Bahçesi, 23'de Ay Palas ve gece yarısı Rock on Rock'la devam ediyoruz. 8 blues çalan grup ya da sanatçının son albümlerinden seçkiler dinletecek bize Ömer Şahin ve Cemil Topuzlu ve hemen onun ardından da saat 1'de Kılavuz var. Bahadır Dilbaz anısına, Bahadır Dilbaz'ın daha önce radyo için yaptığı setleri dinliyoruz. Bugün gece yarısından sonra saat 1'de Kılavuz programında.
1: Hadi hatırlatmalarımızı yapalım diyeceğim ama daha vaktimiz de var. Bugün biraz hızlı mı gittik, ne oldu?
0: Nasıl oldu ya bu?
1: Evet. Belki bir şarkı daha çalarız. Hadi bu vesileyle bu şarkımızı çalalım.
0: Tamam
1: şimdi.
0: Hadi çalalım. O zaman The Poets of Rhythm'den More Mess on My Thing dinleyelim.

0: More Mess on My Thing dinledik Poets of the Rhythm'den.
1: Evet, hadi hatırlatmalarımızı yapalım. Son bir parçamız var, son dakika. Madem vaktimiz kaldı deyip bir parça daha çalabileceğimizi fark ettik. Krizi fırsata çevirdik.
0: Evet, Apaçık Radyo'nun YouTube kanalı olduğunu hatırlatalım o zaman. YouTube kanalımızda geçen hafta Cuma günü Mihran Tomasyan'la Çıplak Ayaklar Kumpanyası'nda çektiğimiz bir video yayınladık. İlk Sen Mavi Tuna ve Mihran Tomasyan'ın söyleşisini YouTube kanalından izleyebilirsiniz, dinleyebilirsiniz. Hareket berekettir başlığıyla, evet. Ayrıca bu kanalda birçok içerik var. Her Cuma günü oraya özel bir söyleşi yayınlıyoruz. Bazen stüdyomuzda, kendi stüdyomuzda oluyoruz. Yani bu canlı bazen yayın stüdyosunu...
1: canlı performanslar da var. Merak, o yüzden kaçırmayın diyelim.
0: Evet diyelim. Şey diyordum ama ben... Hani canlı yayın stüdyosunu merak ederseniz ve hiç radyoya uğramazsanız, orada gördüğünüz stüdyo bizim de şu an içinde bulunduğumuz o stüdyo. Oradan bunu da görebilirsiniz.
1: Evet, pek çok insan tabii Instagram ve pek çok yerden bu stüdyonun fotoğraflarını görüyor ama stüdyonun içinde olmak da bambaşka bir şey. Geçtiğimiz Cuma günü işte İstanbul'da yaşamayan programcılarımız ziyarete geldi ve stüdyoyu gördüklerinde çok heyecanlandılar haliyle. Ya her yerde gördüğümüz stüdyo burası değil mi diye. Bu pek çok ve bu stüdyonun farklı açılarından pek çok videoyu YouTube kanalımızda izleyebilirsiniz.
0: Vaktiniz varsa radyoya da bekleriz.
1: Tabii bekleriz her zaman. Bunun dışında pek çok sosyal medya mecrasında varız. Buralardan bizi takip edebileceğinizi hatırlatalım. Demin Instagram'dan bahsettim mesela. Pek çok programcımızın da yüzlerini görebilirsiniz. Bizler de dahil pek çok kişinin. Sesini duyduğunuz insanın yüzünü görmek biraz enteresan oluyor. Buralardan takip edebilirsiniz. Ederseniz görebilirsiniz. Bunun dışında Substack kanalımız var. Burada açık bülten yayınlanıyor. Her cumartesi saat 14'te ve bu abone olmak çok kolay. Böylece posta kutunuza geliyor. Açıkbülten.substack.com adresine girdiğinizde orada hemen mailinizde kayıt olduğunuzda her cumartesi saat 2'de posta kutunuza haftalık bültenimiz geliyor. Böylece erişebiliyorsunuz. Yani çok basit bir yöntemi var. Buradan erişebilirsiniz. Bize ulaşmak çok kolay. Bir yolu bulunur diyelim. Peki son bir parçamız var.
0: Ne dinleyeceğiz son
1: şarkı? Bobby Blue Blend dinleyeceğiz. Tabii sen böyle hafif funklar, blueslara girince ben de dedim ki bunun ardına güzel gider. Ben de bu parçayı çok severim. Şehrin kalbinde aşk yok, sen yoksan şehrin kalbinde aşk yok diyor şarkı. Ain't no love in the heart of the city dinleyerek kapatıyoruz. Teknik Masa'da Andrei Gritsku vardı. Ona teşekkür ederiz. Bizi dinlediğiniz için size teşekkür ederiz. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Sevgili Günlük. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gençtürk, İlksen Mavi Tuna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Çiğdem Fidan ve Virginia Elena Patrone'ye teşekkür ederiz.
2: Şimdi ve burada.
3: Reklamlar.
4: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
5: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
6: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
7: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Reklamlar bitti.
8: Ahşaptan betona, mecidiyeden jetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri.
9: Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan.
10: Salı sabahları 10.30'da Apaçık Radyo'da.
3: Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Deniz Günel Su'ya teşekkür ederiz.
11: Okul zili. Okula dair çok yaşanan, az konuşulanlar.
12: Hazırlayan ve sunan Ayşe Alan.
13: Özel Sezin Okulu sunar.
14: Apaçık Radyo'dan Okul Zili'nden herkese merhaba. Ben Ayşe Alan. Her pazartesi günü 10.30'da Apaçık Radyo'da Okul Zili'nde okul konuşuyoruz, eğitim konuşuyoruz. Bugün yine daha önceden Okul Zili dinleyicilerinin pek çok kere konuk olduğu için dinlediği Müjdat Ataman'la birlikteyiz. Eğitimci yazar Müjdat Ataman, hoş geldin hocam.
15: Hoş bulduk, selamlar.
14: Biz Okul Zili'nde sana çok alışkınız. Bol bol program yaptık, iyi ki de yaptık ve daha çok yapmak istiyoruz. Çünkü seninle eğitimin çok kritik alanlarını konuşmak benim için çok kıymetli, keyifli. Dinleyicilerimiz için de öyle. Programlardan sonra çok güzel yorumlar alıyorum. Bugün seninle okul konuşuyoruz. İlginç.
15: İlginç.
14: Hiç konuşmamışız
15: okul acaba?
14: Gibi.
15: Evet, ben de Okul Zili'ne ve Açık Radyo'ya çok aşinayım. Burada olmak çok keyifli. Teşekkürler.
14: Rica ederiz efendim. Şimdi çocuklar okulu sevmiyor mu hocam diye bir sorum var. Bunu şu bağlamda soruyorum. Son dönemde özellikle eğitimcilerin, belki de yıllardır aslında ama son zamanlarda çok daha yansıdı bu. Bildiğimiz okul kurgusunu değiştirmemiz lazım. Bu okul bu çocuklara dar geliyor gibi yorumlar var. Bunun üzerinde tartışmalar dönüyor. Okul çocuk için mutsuz olduğu bir yer mi?
15: Okul çocuk için mutsuz olduğu bir yer değil, çünkü sosyalleşebileceği tek yer aslında dönüp baktığımızda. Sosyalleşmek adına çok önemli. Okul çocuğa, çocuk okula gidiyorsa arkadaşı için gidiyor. Arkadaşlarını görmek için gidiyor. Ama içeriye baktığımızda evet, çocuk okulun içeriğinden mutlu değil. Çocuk okulun devamından mutlu değil. Okul çocuklara umut vermiyor. En büyük sorun onlara umut olmaması, heyecan duymamaları. Heyecan duymadıkları, umut olmayan bir mekanda orada olmaların sebepleri zorunluluk, ki liseyi zorunlu yapmasak neler olabileceğini tahmin ediyoruz. Bu evet, da tartışılıyor zaten. Heyecan duymadıkları, mutlu olmadıkları ders içeriklerini onlara yüklemeye çalışıyoruz. Evet, okul kurgusu değişmek zorunda.
14: Evet, ya bir taraftan da zorunlu eğitimden bahsediyoruz. Yani çocuklar belli yaşlarda belli sınıflara devam etmek zorunda. Hani zorunlu bir eğitim ne kadar sürekli mutluluk verebilir ki diye bir şeyi bir tarafa bırakayım. İkincisi, çocuklar bu dönemde özellikle şehir hayatında düşünürsek, senin de söylediğin gibi sosyalleşebilecekleri önemli bir alan. Yani arkadaşlık kurabilecekleri, bağ kurabilecekleri bir alan. Mesela okul saatlerinden başlasak. Sen ne düşünüyorsun mevcut okul saatleri hakkında?
15: Çok uzun, tabii ki çok uzun, ama kapitalist sistem seni buna zorluyor. Yani evet, bugün çalışan anne babaların çocuklarını okuldan alması, birçok okul ya birçok aile şunu tercih ediyor: ne kadar geç o kadar iyi. Çünkü mesaiye kalıyorlar, işler uzuyor. Çocuğu 5'e kadar, 5.30'a kadar alamayan anne babalar var. Buradaki kurguyu ayarlamak özellikle büyük şehirlerde kolay bir şey değil. Ama normalde bu kadar uzun okul saatine gerek yok. Ha, ama bu şu demek değil. Şimdi hep belli açmazlarda kalıyoruz. Anne babalar geç çıkıyorlar. O zaman okul saatleri de uzasın. 9 saat. Ya 9 ders saati olur mu ya? Yani 5 gün boyunca 9'ar saat, cumartesi günü de etüde çağırıyorsun çocukları. Ve aralarda 10'ar dakika teneffüs. Araya defne yaprağı gibi bir şey. Ya kurgu değişmeli dedik ya. Kurgu şu olabilir: temel dersler dediğimiz. Temel dersler sabahtan verilir. Öğleden sonra çocukların daha cooperative learning dediğimiz, iç içe geldikleri, bir arada oldukları, beraber bir şey ürettikleri, daha çok sanat, spor, ama bu sanat dersi spor dersi anlamında söylediğim yerler değil. Çocuklar ilgi alanlarında bir şeylere yönelebilirler. Okul yine açıktır, çocuklar yine vardır, ama o bildiğimiz 40 dakikaları üst üste çocukların üzerine yığmayız. Bu da bir okul kurgusu değişikliğidir.
14: Yani aslında aynı zaman diliminde çocuklar okulda kalabilirler, ama okulda geçirdikleri zamanın nasıl
15: Nasıl yapılandırdığımız. Demin hani şey söyledik ya, okulda bu çocuklara ne sunuyoruz diye. Şimdi şunu her çocuk biliyor, yani her ebeveyn şunu biliyor: sağlıklı beslenme önemlidir. Yani çocuklar sebze yesinler. Tamam, sen bir ıspanak yaparsın, çocuk yüzüne bakmaz, ama ıspanağı öyle güzel yaparsın ki o zaman yenilir olur. Biz içerikleri yenilebilir hale getirmiyoruz. Yani çocuk ondan haz almıyor, keyif vermiyor, çünkü içeriklerimiz güncel değil. Çocuğun ilgi alanına hitap etmiyor. Çünkü içerik dediğiniz şey aslında dönüp baktığınızda bir bilgi. O bilgiyi de güncellemediğimiz için çocuklar bu anlamda da mutlu değiller.
14: Bir taraftan da bu akademik baskı var, akademik yük. Ve seninle daha önceki yaptığımız programlarda bol bol üzerinde durmuştuk. Merkezi sınavlardan bahsetmiştik. Merkezi sınavlar okulun çok büyük bir alanını kaplıyor. Peki bununla ne yapacağız? Tamam, okulu tekrar kurgulayalım diyoruz. Başka türlü dersler olsun diyoruz, ama önümüzde iki tane büyük merkezi sınav var. Nasıl olacak bu?
15: Şimdi iki tane büyük merkezi sınavı dönüştürmeden hiçbir şey değiştiremeyiz. Burası bir gerçek. Evet. O da şu: ben hep aynı şeyi savunuyorum. Sınav mutlaka olmalı. Yani merkezi sınav olmalı. Burada bir sorun yok. Ama merkezi sınav bu kadar eleyici ve koşturucu olmamalı. Yani temel yeterliliğe, evet bu çocuğun temel yeterliliği var, bu okullara girebilir, akademik kapasitesi olan okullara girebilir denmeli. Ortaokuldan sonrası için söylüyorum. Burada da tek bir sınav değil, 3 tane sınav yapılıp, 3 ayrı sınav değil, SAT gibi. Yani çocuk 3 ayrı dönem istediği zaman bu sınava girebilsin. Ve orada yeteri dereceyi aldığında bu okullara başvurabilsin. Ve milletim şunu söylesin: okullar, burada başarılı olan, buraya geçebilen çocuklardan istediğinizi seçebilirsiniz. Bitti. Bırakın o hani gözde %1'lik liseler var ya, istediklerini seçsinler. Herkes şey diyor, torpil olur. Ya kimse orada torpil yapmaz, bir rahat. Ya bu zaten, bu güvensizlik var ya, bu güvensizlik bizi başka bir yere getirdi. Sen bir akademik sınav koydun, çocuk burayı geçti, tamam. Ya bu çocuk akademik olarak verilerini alabiliyor demektir. Ama bu kadar eleyici olmana gerek yok. Bizim zamanımızdaki ÖSS'yi düşünebilirsin. Yani temel akademik yeterliliğin var mı? Burayı ilerletebiliyor musun? Aldıktan sonra okullar desin ki ben matematikte şu skoru istiyorum, Türkçe'de şu skoru istiyorum, bu skorlu olan öğrenciler bana başvurabilirler desin. Bu kadar. Okulların üzerinden o test baskısı kalktığında, bu koştur koştur, önce zaten özel okullar buraya koştur koştur yapmak zorundalar. Neden? Çünkü onlar verilere başarılı izlemenin yolu, bak 8. sınıf sonuçlarımız bu demek, ya da 12. sınıf üniversite sonuçlarımız bu demek.
14: Evet.
15: Bu basıncı onların üzerinden kaldırırsan devlet okullarının üzerinden de bu basınç kalkacak. Şimdi herkes aynı iki basınçtan dolayı okul kurgusunda bir şeyi değiştirmiyor. Ancak işte devletin kitabını okutun, şunu yapın, aman işte kaynak kitap almayın diyerek böyle ara formüllerle, işte dershaneleri kaldırdık. Kaldırdık mı? Hayır, tabii ki etüt merkezleri deli gibi işliyor. Özel dersler deli gibi işliyor. Tüm eğitim sistemini iki kurguya hapsettik. Oradan bir önce orayı değiştirmemiz ve dönüştürmemiz lazım.
14: Şu da önemli değil mi? Velev ki merkezi sınavlar var. ama Türkiye'deki okulların niteliği çok farklı olsa, öğrenci LGS sınavında çok ortalama bir şey yapsa da evinin en yakınındaki okulda, düz bir lisede, tırnak hı-hı, içerisinde düz lise diyorum, orada kaliteli nitelikli eğitim alıyor olsa bu kadar baskı olmaz diye düşünüyorum.
15: Şöyle, burada sıkıntı şu, siz %1'e girmiş çocuğa da aynı 9. sınıf matematik müfredatını verip %20'lik çocuğa da aynı matematik müfredatını verdiğinizde, o zaman bu koşmayı niye yaptınız demek. Yani evet, herkes için nitelikli eğitim diyorsak burada okullarda verdiğimiz eğitimin içeriğini de değiştirip ve dönüştürmemiz lazım.
14: Evet, bu daha kolay değil mi işte?
15: Tabii ki daha kolay. Zaten buraya bakmak lazım. Evet. Buraya bakılmadığı için de hiçbir şey dönüşmüyor. Ve kendini tekrar eden bir sisteme döndü ve kendini boğan bir sisteme döndü.
14: Bir taraftan da hep çok söylenilen bir şey, sen de çok altını çiziyorsun biliyorum. Hani tırnak içinde yaşam becerileri denilen şey var ya. Hani ilkokulda bu iş nasıl yapılır? Şimdi kendi çocukluğumuzu düşünelim. 1980'li, hadi 90'lı, belki 70'li yıllarda daha böyle hayatla iç içe bir okul vardı diye düşünüyorum. Bugün daha akademik baskının olduğu, özellikle ilkokulda bile olduğu. Mesela bu yeni kurguda yaşam becerileri nasıl yer almalı?
15: Ya şöyle, bir kere biz harita çiziyorduk, düşün. Yani evet, açıp harita çiziyorduk. Nehirler nerede geçer, burada ne yetişir. Şimdi bu akademik yükleminin olduğu bir yerdi ama keyifle de bunu alıyorduk. Şimdi biz bunları da çıkarttık. Yani bilgiden arındırdığımızı düşünüyoruz. Yüklemeyi niye yapıyoruz o da belli değil. Yaşam becerileri dediğimiz konu bizim bir zamanlar ev ekonomisi dersi ya da el işi dersleri gibi dersler çok değerli ve önemliydi. Onların hepsi kalktı. Bunları geri getiriyor olmamız hiçbir işe yaramayacak. Çünkü neden biliyor musun? Birçok okul zaten bunu yapmayacak. Fazladan matematik dersine dönecek. Fazladan Türkçe ve fen dersine dönecek ki sınavda başarılı olayım diye. Yani o 8'de ve 12'deki sınavın yapısını ve mantığını değiştirmediğimiz sürece aşağıda neyi değiştirirsen değiştir bir işe yaramayacak. Ne evet, yazık ki. Aileleri de şeye ikna edemiyoruz. Aslında aileler şuna ikna olsalar, ya düzenli haftalık 4 saat hı-hı, çocuğunuz için akademik birikim için yeterlidir. Gerisi çocuğun yaşam becerilerine, temel becerilerine, merakına, eleştirel düşüncesine, yani beceri temelli bir eğitime ayrılmalıdır desek. Ama merak etmeyin, 8. sınıfın sonunda da bu çocuk bu akademik sınavda başarılı olur desek, ki olur. Ama gelin görün ki diyecek ki, ya bir dakika işte şu sınavda bak bu okul bunu yaptı, bu bunu yaptı, tekrar yarışa döneceğiz.
14: Bu merkezi sınavların değişmesiyle ilgili yeni kararlar var biliyorsun. Hı hı. Yani açık uçlu soruların olacağı
15: söyleniyor.
14: Söyleniyor.
15: Denemeleri yapılıyor.
14: Denemeleri yapılıyor.
15: Ortak sınavlarla.
14: Hı hı. Kademeli olacağı, yani sadece 8. sınıf değil, sadece 12. sınıf değil. Öğrencilerin 6, 7, 8. sınıfta belli sınavlara girmesi, açık uçlu sorular cevaplaması ve benim duyduğum, bilmiyorum sen duydun mu, yapay zekanın bu cevapları okuyacağını duydum en son.
15: Ama ben de duydum onu.
14: Evet, mesela böyle bir kurgu sana nasıl geldi? Açık uçlu soruların olduğu yine merkezi bir sınav ve kademeli, yani bu sefer öğrenci her senenin sonunda giriyor bu sınava. Ya ne
15: bu,
14: düşündün?
15: Ya bu bir diğerine göre çok daha iyi. Bir kere şöyle düşün. Biz 5. sınıftayken bizim dönemimizde Anadolu Lisesi sınavı vardı. Evet. İlkokul 5 yılda bitiriyordun Anadolu Lisesi sınavı. İşte parasız yatılı, fen lisesi gibi sınavlar o zamandı. Daha bunun böyle çok önemli bir şey olduğunu falan düşünmediğin bir dönemde oldu da bitti maşallah diye gidiyordun ya da evet, gitmiyordun gibi bir durum. Ve sonra herkes için bir eğitim vardı.
14: Yani o sınavlara girmek zorunluluk gibi algılanmazdı. Evet, yani algılanmazdı. İsteyen girerdi. Şu anda öyle bir, yani girmemek gibi bir şey düşünülemiyor çocuklar
15: mümkün
14: için.
15: Mümkün değil. Bu arada girdiğinde de mesela %1, %2, %3'e başarılı diyorsun. %5'e başarılı demiyorsun. O dönemlerde bu yoktu. Bu baskı yoktu. O yüzden şu senin bahsettiğin kurgu daha iyi olacak bu kurgudan. Çünkü neden? Normal sanki okulun devam ediyormuş ve bir Türkçe sınavın varmış gibi Türkçe sınavına giriyorsun. Tüm Türkiye'de bir Türkçe sınavı yapılıyor. Ha burada daha iyisi var. Yani daha iyisi demin benim söylediğim. Yani temel Türkçe yeterlilik, temel matematik yeterlilik, matematik 2 yeterlilik, fen 1, fen 2 yeterlilik gibi toplamda yani
14: 4 ders diyorsun.
15: AP mantığını getirebilirsin. Çok basit getirebilirsin. Adamlar çok güzel bir kurgu kurmuşlar. İçerikleri gayet iyi. Çocuklar isterlerse evden kendileri çalışıyorlar. İsterse hani kaynaklar
14: dersin
15: açık.
14: Alıyor isterse.
15: İsterse dersin alıyor. Sonra orada bir skor elde ediyor. O skorla da başvuruyor okullara. Okullarda diyor ki ben şu skorlardaki çocukları isterim diyor. Tamam, bunu da sen her yıl 4 kere yap. İsteyen çocuk istediği zaman girsin. Skor bir yıl geçerli olsun. Koysun çocuk cebine. O skoru beğenmediyse bir daha girsin. Çünkü LGS'nin şöyle bir sorunu var. Yani çocuğun bir hakkı var ve bir daha bir şansı yok. Yani evet. Üniversitede bile 2-3 şansınız olabiliyor.
14: Bir de LGS bence YKS'ye göre daha zorlu. Çocuk çok küçük, tam ergenlik döneminde. Çok yani, da zorlandığı bir dönemde bunu karşılıyor. Resmen hani hayatın çok önemli birkaç yılını alıyoruz çocukların.
15: Peki şöyle söyleyelim. Bunlar 15 yaşında, 14 yaşındaki çocuklar. Kız çocukları diyelim ki regl oldu sınava girmeden bir gün önce.
14: Dezavantajlar tabii ki.
15: Yani çocuklara bunu yapmamalıyız. Bir de 8 yani tam da hormonların en bambaşka olduğu dönemde kafasını kaldırmadan test çözmesini istediğimiz, binlerce test çözmesini istediğimiz. Ya sporu bırakıyorlar, sanatı bırakıyorlar, her şeyi bırakıyorlar o yıl. Çünkü bırakmazlarsa kaybedeceklerini düşünüyorlar. Ha, hepsini bir arada yapan belli çocuklar var.
14: Evet.
15: Yani sporunu da yapıyor, sanatını da yapıyor, yüzde birlik birime de giriyor. Ama bir dakika yani onlara mı bakalım, başarısı olan %99'a mı bakalım bu durumda?
14: Bir taraftan da yine bence önemli konulardan bir tanesi çocukların dikkat sürelerinin bu kadar azalması. Yıllardır bizim eğitim teknoloji konuşup aslında eğitimde gerçekten teknolojiyi kullanmamamız, bunun üzerine yapay zeka diye bir şeyin hayatımıza girmesi, eğitim hayatı da dahil buna, okulda dahil. Ve sanki hala yapay zekayı da çok güzel eğitimde bir parçası olarak derslerimize de entegre etmiş gibi hayatımıza devam etmemiz, öyle bir şey yok. Ama çocuklar da inanılmaz bir bağımlılık içerisindeler ve ben bir okul çalışanı olarak söylüyorum. Ekranla geçirmedikleri zamanlarda bir bağımlı gibiler. Çok yoksunluğunu çekiyorlar,
15: evet.
14: Çok istiyorlar. Okullar bu konuda çok zorlanıyor. Yani bir eğitim materyali olarak iPad'i kullanmak sınıfta şu anda çok zordur bir öğretmen için. Şimdi öğretmenler beni anlıyordur.
15: Hı hı.
14: Neyle savaşıyor? Yani arka planda oyunlar mı dönüyor? Tek tek onları bile kontrol etmesi lazım.
15: Ki dönüyor.
14: Dönüyor. Evet. Hepimiz bunu biliyoruz. Hı hı. Peki bu kadar karmaşık bir sistem içerisinde dikkat süresi de azaldı. Bir yandan hadi bakalım teknolojiyi de entegre edelim sınıflara dediğimiz yerden nasıl çıkacağız?
15: Tamam. Önce sadeleşelim ve basitleşelim dememin sebebi bu. Koşuyorsak duralım bir.
14: Evet.
15: Şimdi okul ve kurgusunu bir tekrar masaya yatıralım.
14: Hı hı.
15: Okul ne verir çocuğa? Şimdi burayı bir gözden geçirmemiz gerekiyor. Biz inatla bir sürü şey değerdir, bilgidir, şudur budur içini kovanı doldurmaya çalışıyoruz. Ya kodlama eğitimi düşünsen yeterli. Yapay zekadan önce sistem eğitimini düşünsen yeterli. Popüler kültürden. Yani bir X lise öğrencisi diyor ki şu ödevim var diyor. Çok vermiş diyorum hocan o kadar ödevi diyor. Yapay zekadan yaparsınız dedi diyor hoca.
14: Hı hı.
15: Hoca çocuğun zaten onu yapay zeka yaptıracağını, o da yapay zekadan yaptırıyor veriyor zaten. Yani alan mutlu, satan mutlu gibi komiklikler. Şimdi burada okulu sadeleştirmekten kastım şu. 1, 2, 3, 4'te ilkokul kurgusunda bir çocuğun temel ihtiyacı okuduğunu anlama becerisi ve işlem becerisi. Bu hı hı. kadar. Gerisini gerçekten de tamamen planlama, bir problem solving dediğimiz problem çözümü gibi alanlara ayırsak, tamamen bunlarla uğrasak, bırak iPad'i, bırak ekranı. Ya çocuğun oyuna ihtiyacı var. Çocuklar zaten evde sıkışmışlar, tek bir odadan çıkamıyorlar. Şimdi sosyal duygusal yeterliliği olmayan çocuklar büyüyor. Bir çocuğun sosyal duygusal yeterliliğinin olmamasının sebebi ilişki kurmayı beceremiyor. Temaslanmak ne demek? Çatışmak ne demek? Bu çatışmadan sonra ben nasıl tekrar iletişim kurarım? Mesela ben seni kırdım, nasıl tekrar gönlünü alırım? Çocuklar buraları hiç deneyimlemiyorlar. Çocuklar olumsuz duymuyorlar. Şimdi burayı biraz daha sadeleştirip ilkokul kurgusunu ya sadece okuduğun anlama becerisi yapıyoruz ve temel işlem matematik veriyoruz. Onun dışında sevgili okullar ne yaparsanız yapın de.
14: Evet.
15: Ve bırak okulları. Hakikaten bırak okulları. Bırak işte şu kitap okuyacaksınız, şunu da okuyacaksınız. Ya her şeyin kitabı, her şeyin sayfası, kaç kitap işleyeceksin, kaç tema yapacaksın. Yani bu kadar aynılaştırmaya çalışmak bütün okul kurgusunu bozuyor. Biraz sadeleşmek, biraz sakinleşmek bizim o senin yapay zeka dediğin şudur budur. Şimdi çünkü ekran ürettiren bir şey değil, tükettiren bir şey bizim eğitim sistemimiz içerisinde. Üretime giden bir yerde değil ki çocuk için yapay zeka ne ona soru.

0: gibi yapay zeka işin içerisine giriyor. Ödevsiz bir okul mümkün mü?
1: Tabii ki mümkün.
0: Bence
1: tabii ki
0: de
1: mümkün. Ya mümkün de şöyle bak. Ben tekrar söylüyorum, paydaşlarda sıkıntı var.
0: Evet.
1: Şimdi benim bir zamanlar çalıştığım okul ödevsiz çıktı yola. 4 yıl boyunca her şey harikaydı. Ama biz orada şunu öngörüyorduk. Anne babalar çocuklarıyla yani nitelikli zaman geçirirler. Ama orada zaman olmadığında, çocuk ekrana düştüğünde, ama X kolejindeki çocuk açıp ödevlerini yapmaya başladığında, şimdi bizim aileler dedi ki ya bir dakika, bu çocuk bak oturuyor bir saat çalışıyor, bizimki hiç çalışmıyor. Çalışmasın çünkü hobilerine, çünkü tutkularına zaman ayırsın istediğimiz için ödev vermiyoruz. Çünkü okulda zaten yapılır bu iş, hiçbir sorun yok. İlkokulların ödevinden söz ediyorsun. Ama döndük. Çünkü o baskıyı kaldıramadık. Yani aileler, okullar, okul yöneticileri, öğretmenler ödev ver, ödevsiz okul tabii ki mümkün, ama mesele bu ülkede bir şeyin arkasında durmayı başarabilmek, biz burada çok zorlanıyoruz.
0: Şimdi ödeve tekrar döneceğim.
1: Dön.
0: Ödev neden verilir hocam? Bence ödev şundan verilir. Çocuk okulda arkadaşlarıyla birlikte bir sınıf ortamında öğrenir.
1: Hı hı.
0: Hep birlikte öğrenir. Ödev bence çok kıymetlidir bir taraftan. Çocuğun bireysel olarak kendi kendine çalışmasını, öğrenmesini, hı hı, yazmasını,
1: destekler,
0: düşünmesini geliştirir ki bu da çok kıymetlidir.
1: Geliştirebilir diyelim. Evet.
0: Destekler,
1: tamam.
0: Yapabilir. Hı hı. Şimdi mevcut durumda çok fazla aile yardımı, yapay zeka vesaire olduğu için işlevini yitirdi. Ama biraz önce senin söylediğin o kurgun içerisinde eğer uzun okul saatlerinde çocuğun bireysel de çalışabileceği alanlar yaratabilirsek evde bu işi yapmamıza gerek kalmaz diye düşünüyorum. Ne dersin?
1: Ya tabii ki gerek kalmaz da. Hah, yine aynı yerde sıkışıyoruz.
0: Ama
1: yani.
0: Şu anda hayal kuruyoruz.
1: Tamam, hayal kuruyorsak
0: evet.
1: O zaman ben sana şunu söyleyeyim. Tamamen planlama becerisi. Ben sana verilmiş bir ödev söyleyeyim. İşte 30 bin liranız var. 4 gün İspanya tatili planlayın. Uçak biletleri dahil. Al sana ödev.
0: Evet.
1: Ya içerisinde filtreleme var, işlem becerisi var, gidilecek yerler var, konaklama var. Yani ödev çocuğu heyecanlandıracak. Yaparken bir sürü beceriyi işe koşacak bir şeyse ödev. Sayfa 69'dan 75'e kadar yapın diye veriyorsan, ertesi gün de 75'ten 82'ye kadar da yapın veriyorsan bu ödev değil.
0: Hı.
1: Çocuğun kendi öğrenmesini değil ki, uf diyerek iş yapan çocuklar üretiyorsun. Bir sürü ödevim var diyen. Yani o bir haftalık tatillere dair ben bir sosyal Instagram'da bir içerik yayınladım. Yani, taktınız ara tatillere diye. Ara tatiller iyidir dedim. Birçok aile şunu demiş. Hocam tamam da ödev yapmaktan çocuklar kafalarını kaldıramıyorlar.
0: Doğru, çok fazla ödev veriliyor. Bir taraftan da yine okul kurgusunu düşünürken öğrenme farklılıkları var.
1: Hı hı.
0: Ama mevcut sistemde herkesi aynı paketin içerisine koyuyoruz. Öğrencinin bu öğrenme farklılıklarını, hatta sosyal duygusal gelişim farklılıklarını, varsa sorunlarını gören bir eğitim nasıl planlanabilir hocam?
1: Farklılaştırılmış eğitim dediğim yer tam burada devreye
0: Evet.
1: giriyor. Müfredatı sağaltırsan farklılaştırılmış eğitimi artırırsın. Yani
0: Hı.
1: sen her ders için 300 sayfalık ders programları yerine toplamda 4 sayfalık bir ilkokul müfredatı çıkar ortaya. Ben 1'de, 2'de, 3'de, 4'de çocukların şu donanımlarla çıkmalarını istiyorum de kenara çekil. Bak o zaman öğretmen nasıl farklılaştırır sınıfını, işini, yaptığı işi. Sen merkezi sınav dedin. Yani 6. sınıfta Türkçe sınavı yapıyorsun tüm Türkiye'de. Ardahan'ın bir köyündeki çocuğa da, İstanbul'da
0: Evet.
1: bir kolejde okuyan çocuğa da
0: Aynı
1: aynı soruyu
0: sınavı
1: soruyorsun.
0: veriyorsun.
1: Şu İngilizce sınavını düşün. Yani
0: Hı.
1: çocuk kolejde eğitim alıyor, ona da 50 soruyu veriyorsun. Çocuk doğuda bir köyde hiç İngilizce duymamış, ona da 50 soruyu veriyorsun. Bu değil ki, bu adil değil. Şimdi böyle bir sistemde doğal olarak farklılaştırmak kolay bir şey değil. Yoksa iş öğretmene kalsa, ben şöyle bir örnek vereyim sana. Orhan Veli'den bir şiir ezberlemesini istiyor öğretmen öğrencilerden. Ertesi gün de şiir analizi yapacak. Ve şunu söylüyor. İstediğiniz Orhan Veli şiirini ezberleyebilirsiniz. Bu da sana muhteşem bir alan açıyor. Sen kalkıp çok uzun bir şiir de ezberleyebilirsin. Çok kısa bir şiir de ezberleyebilirsin. Ve üzerine çalışabilirsin. Şimdi ama iş kitaba dönüp bu temada bu şiirle gideceksin dediğin zaman işin rengi değişiyor.
0: Evet. Bir taraftan çocuğa burada bir seçenek verdi ya öğretmen ödev verdiği zaman. Yine üzerinde durmak istediğim şeylerden bir tanesi çocukların okulda bu kadar sesinin kısık olması. Yani bu kadar çocukların aslında hani çocuk katılımı diyoruz ama bu konuda çok geriyiz. Çocuklar
1: Hocam
0: okulda
1: müfredatı yetiştireceğiz ama.
0: evet müfredatı yetiştireceğiz ama müfredat dışında alanlar da var çocukların sesini duyabileceğimiz değil mi? Mesela öğretmenin yaptığı çok hani Çocuk kendisini küçücük bir şey yapıyorsunuz ama iyi hissediyor. Ama çocuğun karar, çocuk okulun karar mekanizmalarında yer alabilir mi? Konuşamadım. Alabilir mi?
1: Tabii ki alır. Almalı. Öğrenci meclisleri.

0: ile, öğrenci evet. topluluklarıyla, hatta yönetim masasında oturmalı çocuklar. Her karar onlarla beraber tartışılmalı. Demokratik kültürün özü bu. Yani çocuk demokratik kültürü nasıl özümseyecek? Okulda özümseyecek. Ama biz demokratik kültürü mü beslemek istiyoruz? Yoksa üstten inmeci bir kültürü mü beslemek istiyoruz? Ama siz yani haftada 9 ders yaptırmış çocuğa, çünkü ben böyle bir okulda çalıştım. Öğrenci evet. meclisimiz vardı, mış gibi. Çocukları çağırıyorduk ne zaman? Öğle arasında. Çocuk diyor ki ya ben top oynuyorum ya.
1: Evet, ama siz diyorsunuz ki toplantı yapacağız.
0: Toplantı yapacağız. Böyle evet. değil. Yani sen demin o ilk anlattığım okul kurgusuna dönersen, yani hey hadi bakalım, yani sabahtan saat 12'ye kadar akademik ders ağırlıklı bir program, okul sonrası programda da öğrenci toplulukları bir şeyler yapıyor. İşte okul yönetim topluluğu, gazete topluluğu, marangozhane, artık o okulda ne varsa, o okul neyi önemsiyorsa oraya bakıyor olmak. Yani şimdi döneceğim köy enstitüleri diyeceğim. Aracılık dersi verirsin.
1: Evet.
0: Kalkarsın müzik aleti çaldırtırırsın. Bu ne? Bu bir kültür beslemekle ilintili. Biz bir kültürü beslemiyoruz. Biz koşu besliyoruz. Kültürü beslemeye ve hangi kültürü beslemeye başladığımızda şu andaki iktidar milli ve manevi değerler diyerek bir kültürü beslediğini düşünüyor ama ne yazık ki keşke öyle olsa. Bu arada hani buna da tamamım. Ne güzel ya. Çocuklar manevi değerlerle büyüsünler. Maneviyatları, vicdanları, merhametleri güçlü olsun. Mesela merhamet önemli değil mi?
1: Evet,
0: çok. Hadi bana bir ders programı aç da de ki bak burada merhameti nasıl da besliyoruz. Yok. Mış gibi yapıyoruzdan kastım bu.
1: Zaten değer öyle bir şey değil. Değer deneyimlenerek öğrenir. Yani derste değer öğretemeyiz ki çocuklara.
0: Yıllardır öğretiliyor yani bu programa göre.
1: Evet, ama öğretemiyoruz.
0: Tabii ki, çünkü değer öğretilmez, tam da söylediğin gibi evet. yaşatılır.
1: Yaşanır.
0: Bu da kültürle ilintili bir şeydir.
1: Aynen öyle. Şimdi yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz. Evet. İnanmazsın.
0: Yok,
1: hemen
0: inanırım.
1: Bitti.
0: O kız ili çabuk bitiyor.
1: Çabuk bitiyor çünkü çok keyifli. Peki, anlamıyoruz zamanın nasıl geçtiğini. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Biz eğitimciler olarak pek çok şeyin farkındayız, tırnak içerisinde. Kendimizi başka bir yere koyuyorum. Ama veliler bütün bunları okuyor, çocuğunu okula gönderiyor, merkez sınavlarla boğuşuyor belki. Ve farklı sınıflardan insanlar bunlar. Bir taraftan çocuklarına belli becerilerini kazandırmak da istiyorlardır ve endişeliler. Şimdi o zaman programı kapatırken ben senin velilere vereceğin önerileri merak ediyorum. Yani biraz önce dedin ya, sakin olun, ilkokulda şunları öğrensin. En çok nelere dikkat etsinler, nerelerde birazcık durmaları lazım? Ne dersin?
0: Okulun kapısında durmaları lazım. Çok evet. net. Hiçbir şey. Yani hani
1: evet.
0: çünkü bu onların yolculuğu, çocukların yolculuğu. Hani Gibran'ın cümlesi, bizden geldiler ama bize ait değiller. Ve okul hı hı. bir çocuğun en önemli bağımsızlaşma yolculuğu. O bağımsızlaşma yolculuğunun içerisine burnunu sokmak. Şimdi destek olmak ayrı bir şey. Yani çocuğun geldi ve dedi ki işte ben... Orhan Veli'yi araştırıyorum. Hadi beraber bakalım. Tabii ki hani otur beraber bak. Ya da ya işte bir doğada bilmem neyi incelemem lazım. Hadi git bak. Ya da bir filme gidip onun analizini yapmam lazım. Tabii ki destek ol. Ya da otur öğrendikleri üzerine tartış. Bizim günlük tartışmalarımız gibi, sohbetlerimiz gibi. Ama getir bak WhatsApp gruplarında ödevin fotoğrafını çekmek. Öğretmen, çocuğun sorunlarını öğretmene aktarmak. Hani bu o kadar çileden çıktı ki Ayşe, hani veli nerede dursun dediğim noktada mümkünse kapının dışında dursun. Çünkü büyüyen yetişkinin peşi sıra gitmek, hatta kolundan tutmak, onu çekiştiriyor olmak, onu yetişkin yapmayacak, onu çocukta bırakacak ve burası çok tehlikeli bir şey.
1: Çok güzel bir noktada bitirdik. Biz okul kurgusunu ne kadar farklı düşünürsek düşünelim, velinin de öğrencisini nasıl desteklediği evet. ve nerede durduğu bizim için çok kıymetli. Müjdat Ataman, çok teşekkür ediyorum Okul Zihni'ne tekrar konuk olduğun için ve bu keyifli sohbet için.
0: Ben teşekkür ederim her şey için, her zaman.
1: Çok teşekkürler. Evet, Okul Zihni'ndeydiniz. Önümüzdeki hafta pazartesi günü 10.30'da tekrar birlikte olmak üzere. Hoşçakalın.
2: Okul Zihni. Okula dair çok yaşanan, az konuşulanlar.
3: Hazırlayan ve sunan Ayşe Alan.
4: Özel Sezin Okulu sundu.
5: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Deniz Günel Su'ya teşekkür ederiz.

0: Reklamlar.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Reklamlar bitti.

0: kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Müge Ergun, Alex Vaide, Yasemin Özpar ve Defne Özpar'a teşekkür ederiz.
2: Doğa Dedektifi.
3: Kentsel çevresel adalet arayışında ekolojik süreçlerin izinde. Hazırlayan ve sunan Yasin Çağatay Seçkin.
4: Koç Holding'in katkılarıyla.
5: Günaydın. Apaçık Radyo'da bir başka doğa dedektifleri buluşmasında bir aradayız. Bugün kent ve doğa üzerine sohbet etmek ve ekolojik süreçlerinizin de yaptığımız yolculuğa eşlik etmek üzere Doktor Görsev Argın Uz bizimle birlikte. Hoş geldin Görsev.
6: Hoş bulduk Çağatay Hocam. Teşekkür ederim davet için.
5: Ben teşekkür ederim bize vakit ayırdığın için. Senin çok başarılı bir tez çalışman var. Postflanörlük. Hibrit bir kamusal alanda yürürken değişen ritim, görsel dikkat ve deneyim başlığıyla hazırladığım bir çalışmaydı. Önce bir tezinle başlayalım. Güzel bir ödül de aldın diyebiliyorum tezinle ilgili. Onun üzerine konuşuruz. Geçtiğimiz hafta yürümekten bahsettim ben programda. Bu da o konuyla çok ilişkili bir konu. Senin bizi aydınlatacağın çok nokta var. Önce biraz tezinden bahseder misin?
6: Tabii postflanörlük hibrit kamusal mekanda yürürken değişen ritim, görsel dikkat ve deneyim başlıklı tezimi Handan Türkoğlu ve Burak Bak hocaların danışmanlığında yazmıştım. 2023 yılında teslim ettim. Biraz böyle işte flanör ve bugün acaba günümüzde bir postflanörden bahsedebilir miyiz? Buna odaklanıyor tez. Postflanörle beraber acaba işte bugünün hibrit kamusal mekanında farklı aktörler karşımıza çıkıyor mu? Ve onların işte özellikle mobil teknolojiler ve ben tez üzerinde özellikle akıllı telefonlara odaklandım. Acaba bu akıllı telefonlar ve onlarla beraber kullandığımız uygulamalar bizim yürüyüşümüzün ritmini, işte yürürkenki görsel dikkatimizi ve o yürüme deneyimimizi nasıl etkiliyor aslında? Bunu anlamaya çalıştığım bir tezde.
5: Harika, ellerine sağlık. Aslında 2017 ya da 2018 çok emin değilim. Ben o tarihlerde okumuştum. Flanöz Şehirde Yürüyen Kadınlar isimli bir kitabı çıkmıştı Lauren Elkin'in. Daha doğrusu Türkçe'de yayınlandığı tarihten bahsediyorum. O tarihlerden bilenler olabilir. Fakat bence Türkçe'de çok hakim olmadığımız bir terim olabilir. Flanör nedir? Bize anlatabilir misin?
6: Flanör aslında Türkçe'de biraz daha aylak diye geçiyor ama daha negatif bir kotejini var. Aslında hani flanörlük öyle bir negatif bir şeyle kullanılmıyor. İşte 19. yüzyılın başlarında modern kentin ortaya çıkardı. Özellikle işte Paris'in değişen aslında kentinde o değişmeyen sokak, yani değişecek sokakları daha doğrusu bir şekilde yürüyerek okuyan, onu kaydeden flanörler var. Özellikle işte Paris'in pasajlarında başlıyor. Ama böyle pek çok farklı yerde de şehirde ya da işte bir şiirde, bir romanda karşımıza çıkan bir figür. Aslında şehri, yani yürümeyi bir araç olarak değil, biraz amaç olarak kullanan ve yürüyerek aslında kenti deneyimleyen bir figür. Modern kentin imkanlarıyla ortaya çıkıyor. Yani modern kentin sunduğu kalabalıkta aslında kaybolmanın özgürlüğü, biraz anonim olarak gezmenin özgürlüğüyle beraber modern kentte ortaya çıkıyor. Ama hemen arkasında da aslında modernitenin verdiği pek çok sözü hani tutamamasıyla beraber, ona rağmen yani modern kentteki o parçalanmaya rağmen bir şekilde var olmaya çalışan bir figür. Ben de biraz böyle şeye bakmaya çalıştım. Yani flanör figürü tarihte nasıl değişmiş? Çünkü dediğiniz gibi işte 2017'de Elkin'in şeyde mesela flanöz üzerine odaklanıyor. Yine günümüze gelene kadar pek çok farklı flanör figürü var. Belki hani isterseniz biraz onlardan
5: Tabii tabii
6: bahsedebilirim.
5: tabii harika olur.
6: Yani bu ilk işte popüler flanör dediğimiz 19. yüzyılın başlarında ortaya çıkıyor. Walter Benjamin hatta şey diyor bu flanör, popüler flanör figürüne biraz böyle bir şey gibi, botanikçi gibi asfaltta inceleme yapar diyor. Daha sonra işte arkasından işte Baudrillard'ın modern kentin ressamı flanörleri geliyor. İşte avantgard flanör. 1950'lerde 60'larda neo avantgard flanörler tekrar sahneye çıkıyor. Yani hep böyle tarihinde, şimdi ben anlatırken siz de hani fark edeceksiniz aslında, sürekli bir hani işte ölüm diriliş hikayesi gibi flanörün aslında hikayesi. İşte 1950'lerde 60'larda kentin biraz daha işte yürüyerek anlaşılması zorlaştığı aslında yerlerde, yürümenin biraz imkansızlaştığı yerlerde yeniden Siyonistlerin geriye çağırdıkları bir figür Flanör. Ve bu sefer biraz daha aslında bir direniş figürü gibi. Biraz daha kenti yürüyerek tekrar üreten bir böyle artist, aktivist gibi bir Flanör figürü var. Flanör figürü yani kadın olarak tanımlanan aslında işte daha önce bütün tanımlanan Flanörler erkek, beyaz, işte hatta belli bir sınıfa ait aslında. Zamanı ve parası olduğu için yürüme özgürlüğü olan erkeklerden bahsediliyor. Bu sefer hani daha feminist teori diyor ki aslında kadın zaten kadın olarak yürüyünce kentte yürüyerek kendini kılabilir ve bir direniş figürü gibi aslında ortaya çıkıyor. Bütün bunlar bu böyle farklı işte dediğim daha aktivist figürler aslında kapitalizmle beraber biraz çıkmaza giriyor yolları. Mesela işte 1980'lerde, 90'larda o dönemde Flanör artık öldü. Bundan sonra işte neo-Flanör var deniyor. Neo-Flanör de tamamen bir tüketici aslında. Yani kentte yürürken o metayla arasında mesafe koyamayan ve artık tüketmek için aslında yürüyen kişilerden bahsediyorlar. Ama hemen işte çok yine aynı dönemde 90'larda bir tane işte makale yayınlanıyor. Artık siber flanörlük var deniyor. Çünkü artık internet var. İnternet modern kentin verdiği şeyi aslında veriyor size. Yine de, yine böyle anonim olarak dolaştığınız, kaybolduğunuz bir siber alan. Hemen yine böyle bir 5-6 yıl sonra başka bir makale yayınlanıyor. Siber flanörün ölümü diye bu sefer. Çünkü bir anda aslında o internet de işte Google gibi böyle büyük işte firmalarla beraber özelleşmeye başlıyor. Biraz algoritmalar aslında orada çalışmaya başlıyor ve o sizin anonim olarak gezindiğiniz ya da deneyim üzerinde bir otonomiye sahip olduğunuz dünya değişmeye başlıyor. Ve derken işte hani günümüzde ben de acaba bir post flanör olabilir mi diye sordum. Pek çok başka da araştırmacı gibi aslında. Bu sefer belki elinde telefonuyla yürürken kenti yeniden hani bir flanör gibi deneyimleyen ama daha farklı bir şekilde aslında deneyimleyen. Belki akıllı telefonuyla işte bir yandan fotoğrafını çeken bir yandan paylaşan bir flanör figürü olabilir mi diye soruyorum aslında tezde.
5: Çok güzel açıkladın. Esasında ben de sana post flanörü soracaktım. Sen zaten cevabını vermiş oldun. Yani klasik flanörden farklarını da esasında bir nevi anlamış olduk. Klasik flanör kavramıyla post flanör arasında geçişi anlatınca çok güzel anlaşıldı bence. Peki hibrit kamusal alandan ne anlıyoruz? Yani çünkü tezinin başlığında bir de şey var. Değişen ritim, görsel dikkat ve deneyim kavramları. Hibrit kamusal alanda yürürken değişen ritimle neyi kastediyorsun?
6: Evet, hibrit kamusal alan aslında iki farklı ikilinin böyle iç içe geçmesinden doğan bir kamusal mekan. Bu nedir? Birincisi aslında fiziksel ve sanal mekanın sınırlarının bulanıklaşması. Yani siz işte elinizde akıllı telefonunuzla bir kamusal mekana girdiğinizde hem oradasınız ama hem de aslında başka bir yerdesiniz. Bir ikincisi de kamusal ve özel alanın sınırlarının bulanıklaşması. Bu yine böyle bir sürü bağlamda hani tartışılabilir ama ben hani hibrit kamusal mekanını burada üzerine tartışırken biraz daha şeyden almak istiyorum. Yani yine elinizde akıllı telefonla aslında işte belki telefonunuza bir mesaj geldiğinde ya da birisi aradığında onu açtığınızda o kamusal mekanda bir anda özel alana geçmiş oluyorsunuz. Bu yüzden kamusalla özel arasında da aslında sınırlar bulanıklaşmaya başlıyor. Akıllı telefonlar işte bize tam böyle bir şey imkanı sunuyor. Yani bunun şu andaki en büyük aracı onlar. İleride bunlar belki daha vücudumuza bağlı başka şeyler olduğunda belki daha işte post-human flanörlerden bahsediyor olacağız. Ama şu anda bu sürekli hani işte özel kişisel bölgeleri arasında gidip gelen, fiziksel ve sanal mekanlar arasında gidip gelen bir figür var. Buradaki değişen ritim dediğim şey aslında yürümenin ritmi. Yani bu yürümenin biraz işte hızı, durmanız yani nerede duruyorsunuz, ne kadar duruyorsunuz, mekanda nasıl bir ritim izliyorsunuz, nasıl bir rota izliyorsunuz bunları aslında anlatmaya çalıştım. Yani bunları daha doğrusu araştırmaya çalıştım.
5: Anladım. Peki bir de peki böyle olunca acaba senin anlattıklarından şeyi anlıyorum. Görsel dikkat mesela ikinci kullandığın kavram daha mı parçalı geçmişteki dönemlere göre yoksa farklı şekilde mi organize ediliyor şu anda kent içinde?
6: Yani aslında şöyle hani ben tabii hani böyle geçmiş kent ve şimdiki kent gibi kıyaslayamadım ama tezin içinde biraz daha hani günümüzde elinizde telefon olduğunda nasıl değişiyor görsel dikkatiniz, telefon olmadığında nasıl değişiyor üzerine bakmaya çalıştım. Ve İşte çalışma kapsamında yani bir gözlem çalışması yaptım. O dönem Belçika'da işte Gent kentindeydim. Ve oranın işte bir kamusal meydanı var, Korenmark diye. Korenmark'ta bir gözlem çalışması yaptım. Elinde telefonuyla geçen insanların bayağı dikkati nasıl değişiyor saniye saniye, onları kodladım aslında ve mekandaki hareketleri nasıl değişiyor, buna baktım. Sonra ikinci aşama çalışmada da 12 kişiyle bir eye tracker, işte göz takip cihazıyla bir deney gerçekleştirdim. Orada da göz takip cihazı biraz böyle siz nereye bakıyorsunuz ve neyi görüyorsunuz, yani nereye fix oluyorsunuz, onu gösteriyor aslında. Mesela eye tracker çalışmasının sonuçları şeyi gösterdi, yani elinde telefonla yürüyen birisinin dikkati daha parçacıl hani oluyor. Daha yakın detaylara odaklanıyor. Biraz da işte telefonu hem işte fotoğraf hem navigasyon için kullandığı için. Ama bir yandan da şeyi de görüyorsunuz mesela, yani eline telefon aldığı anda dikkati artıyor da. Yani dikkat aslında sınırları olan bir şey. Yani bu yüzden günümüzde
5: Evet.
6: çok önemli. Artık para yerine geçen bir şey dikkat. Ama bir yandan da işte telefonu elinize aldığınızda verdiğiniz belki dikkat artıyor, ama o dikkatin büyük bir kısmı da aslında yine ekrana veya ekran üzerinden çevreye odaklanmaya başlıyor. Bu yüzden de çok daha parçacıl bir dikkat ve deneyim sunuyor aslında.
5: Evet, o zaman
6: O yüzden...
5: aslında geçmişte
6: Buyurun.
5: telefon olmadığı için estağfurullah. Geçmişte telefon olmadığı için muhtemelen günümüz kentlerinde görsel dikkat daha parçalı diyebiliriz. Çünkü geçmişte telefon yoktu, o rahat rahat tüm dikkatini çevreye organize edebiliyordu diye düşünüyorum. Yanılıyor muyum bilmiyorum ama senin anlattıklarından öyle bir şey söylenebilir. Belki klasik flanörle post flanör arasında öyle bir fark yakalanabilir belki. Peki bu gözlemlerde teorik beklentilerinle çeliştiğin bulgulara rastladın mı, yoksa beklentilerini karşıladı mı karşılaştığın veriler?
6: Ya aslında teorik olarak beklentilerimin en dışına çıkan şey herhalde, işte ben bu postmodernleri incelerken bir yandan da onun karşıt figürüne de baktım. Bu eskiden işte 19. yüzyılda flanörün karşısına Badoit diye bir figür koymuşlar. Nasıl ki flanör işte kendi aslında dikkatinin otonomisine sahip, yani nereye bakmak istediğine karar verebilen bir kişiyken, Badoit o kalabalıktaki kişi, yani kalabalığın kendisi aslında, yani bir yerde mesela bir şey olduğunda bakıp kalan kişi. O şehirdeki o bakıp kalanları da Badoud olarak adlandırmışlar. O hani günümüzde bunun karşılığı ne olabilir? İşte biz de mesela elimizde diyelim ki telefonla bir anda böyle bir akışa bıraktığımızda bir siber Badoud olabiliyoruz.
5: Tabii.
6: Hani diye düşünüyorum. Bunun kamusal mekanda da bir karşılığı var. İşte akıllı telefon zombisi deniyor. Ya da işte literatürde yine smartphone zombisi, mombi diye geçiyor. Ben bu postmodernlerle beraber aslında smartphone zombilere de, yani akıllı telefon zombilerine de baktım. Ve akıllı telefon zombilerinin mesela zombi denmesinin sebebi çok yavaş yürümeleri. Yani bütün dikkatleri ekranda olduğu için kentte daha yavaş hareket ettikleri varsayılıyor ve çalışmalar onu gösteriyor. Ama benim çalışmamda baya neredeyse değil, aynı hızda, işte bir destination oriented, yani bir hedef odaklı yürüyenle aynı hızda yürüyorlardı. İşte bunların büyük bir kısmı zaten mesela eğer bir gençse, işte genç bir kişi eğer bir eline akıllı telefonla gidiyse bunun %30'u zaten akıllı telefon kullanarak bir şekilde ekrana bakarak yürüyordu. Gençlerin yarısı mesela akıllı telefon zombisi çıktı. Yani dikkatinin %80'inden fazlasını aslında ekrana vererek hani yürüdükleri ortaya çıktı. Çünkü artık şey de değişiyor, yani insanların alışkanlık biçimi de değişiyor. Artık o kadar
5: Tabii.
6: yavaş yürümeye ihtiyaç duyulmuyor galiba.
5: Tabii.
6: Bu hani farklıydı. İkincisi, eskiden daha böyle cep telefonlarıyla yapılan mesela araştırmalarda şey var hep. Sosyalliği acaba kırıyor mu kamusal mekanda? Yok deniyor. Hani insanlar durduğunda yine de yanında işte arkadaşları varsa vesaire sosyalleşmeye devam ediyorlar. Ama benim deneyde gördüğüm hani verilerden, eğer birisi elinde hani o sahneye akıllı telefonla girdiyse durduğunda muhakkak ona bakıyor ve ona odaklanıyor. Yani bizim kamusal mekandaki o durma bekleme anımızın artık büyük bir çoğunluğu dijital ortamda geçiyor.
5: Geçiyor. Evet, çok doğru. Peki tezle ilgili konuşacağız. Biraz Lauren Elkin'den de alıntılar aldım. Onlardan da seninle sohbet etmek istiyorum ama bir kısacık ara verelim izin verirsen. James Taylor'dan bir parça seçtim. Sabahlardan akşama kadar dolaşıp duruyorum. New York'tan Golden Gate'e kadar ve görünüşe göre bu avare dolaşmam hiç bitmeyecek diyor James Taylor parçasında. Bizim konumuzda da uygun bir parça gibi geliyor Wandering. 1975 yılı Gorilla albümünden bir parça. Onu dinleyelim, sonra sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim.

0: Evet, James Taylor'dan dinledik Wondering. Şimdi Görsev'le sohbetimize tekrar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Programın başlangıcında söylediğim bir kitap vardı. Lauren Elkin'in kitabı Flanöz, Şehirde Yürüyen Kadınlar. Tabii biz Flanöz ne diye sorabilir dinleyiciler. Flanör'den bahsediyoruz hep. Flanöz de erkek flanörler karşısında dişi olarak tanımlıyor. Yani kadın flanörü tanımlayan bir tabir olarak belirlemiş Elkin. Onun kitabından birkaç alıntı yapmak istiyorum izninle Görsevcim. Mesela bir yerde şöyle bir metin var. Yürüyorum çünkü bir şekilde bu okumak gibi. Sizin hayatınızda hiçbir ilgisi olmayan bu hayatlara ve sohbetlere tanık oluyorsunuz. Ama onları dinleyebiliyorsunuz. Bazen çok kalabalık oluyor. Bazen sesler çok yüksek. Ama her zaman bir arkadaşlık var. Yalnız değilsiniz. Şehirde yaşayanlarla ve ölülerle yan yana yürüyorsunuz diyor. Şimdi senle konuştuk. Hibrit kamusal alanlarda görsel dikkatin geçmişe göre değiştiğine dair işte telefonla bağlantılı olarak belki bir şeyler söylenebilir diye ilk bölümde konuştuk. Sence Elkin'in öne sürdüğü gibi yürüyüş bir okuma biçimi mi? Yani okuma biçimi ise akıllı telefon çağında şehrin metni nasıl değişmiş olabilir? Buna bir cevabımız olabilir mi?
1: Evet, aslında çok çok güzel bir alıntı yaptınız. Bu aslında yürümenin bir şekilde okuma biçimi olduğuna dair çok fazla böyle farklı söylem var. Mesela Dösterto da diyor ki şehri yürümek bir dili konuşmak gibidir diyor. Ve bir yandan da aslında işte şehri siz yürürken, yani bir yandan okurken bir yandan da sadece o parçalara bağlı kalmıyorsunuz. Bu bütününü algılıyorsunuz. Yani kenti kendinizin kılmak ve o kentin aslında işte farklı yerlerin o ilişkisini hissetmek ve anlamak için yürümek çok önemli. O yüzden de şehir parçalandıkça ya da yürümek deneyimi aslında kesintiye uğradıkça insanların o kentte kurdukları bağlar da ve onu kenti okumaya dair de zorluklar yaşamaya başlıyorlar ve kentte kurdukları bağlar da zayıflıyor. Yine o dediğiniz, aldığınız alıntıdan aslında bana hatırlatan şey Walter Benjamin'in bir şeyi var, yani diyalektik imaja tanımlar ve der ki aslında flanörlük de sadece o anla ilgili değildir. Biraz böyle o oradaki biriken işte o kolektif geçmişi de okumaya dairdir. Yani flanör bir yandan yürürken aslında pek çok zaman da bir arada yaşar ya da onu okur ve yeniden yazar aslında. Şimdi o yüzden metin çok, yani kentin metni zaten çok katmanlı ama bugün bunun üstüne bir katman daha eklendi. Sizin de söylediğiniz gibi aslında fiziksel, yani hem fiziksel kamusal alanda artık postülünür hem de bir yandan bir sanal katmanı var bunun. İşte orada haritalar var, yorumlar var, fotoğraflar var, bir sürü okuyabildiği başka şeyler var. Ve bu aslında yeni bir zenginlik alanı da sunuyor. Ama bir yandan bu zenginliğin yanında tabii şöyle bir handikap da var. Bu metnin büyük bölümü artık çok bireysel yazılmış ya da bu kolektif dediğimiz şey, kolektif biriken şey bireysellerin toplamından oluşmuş bir şey değil. Biraz algoritmalar tarafından düzenlenen bir metin. Bu da biraz otonomi aslında tehlikeye atıyor. Ben zaten tezde bir flanör yapan şey nedir diye baktığımda üç tane şeyle, hani temel şeyle özetleyebilmiştim. Bir tanesi otonomidir. İşte dikkat, deneyim ve ritimdeki otonomisini koruyabiliyorsa flanör olur. İkincisi kamusal mekanın kendisiydi. O yaşam alanı olarak kamusal mekan, oradaki her değişim flanörün geleceğini etkiler ya da kaderini etkiler. Bir başkası da aslında mahremiyetti. Yani mahremiyet de çok önemli. Şimdi bu içinde bulunduğumuz dünyada sanki o otonomi ve mahremiyet biraz tehlike altında. Bu yüzden de aslında gittikçe zorlaşıyor işi diyebiliriz.
0: Tabii. Yani aslında burada yürüyüşçü, yani daha doğrusu flanör diyelim, günümüzde şehri mi tam anlamıyla okuyor, yoksa şehirde dolaşırken giderek daha fazla ekranları mı okuyor? Bu da bir başka soruyu getiriyor akla, değil mi?
1: Evet. Yani hatta belki şey diyebiliriz, yani şehri okumakla ekranı okumak artık birbirinden bağımsız eylemler değil. Çok iç içe geçmiş bir şekilde
0: Onun
1: bunu
0: için de
1: yapıyoruz yürürken.
0: tabii, onun için de sen hibrit kamusal alan demek durumunda kalıyorsun zaten. Çünkü hepsi bir arada gerçekleşiyor. Yani belki de doğalı bu. Her şeyi geçmişten okumaya çalışmak da zor geliyor. İnsanlara romantik geliyor belki şey olarak, ama yeni hayat tarzı bu. Ekransız bir şey yok galiba.
1: Yok bir yandan, pardon hocam,
0: Buyurun
1: ama
0: buyurun
1: yok
0: lütfen.
1: bir yandan da aslında zaten Yani ben mesela tezi bitirirken çok da böyle negatif bir yerden bitirmemin bir sebebi var. Çünkü Flönör figürünü zaten sürekli işte hani ölmüş, dirilmiş, şimdi olmaz denmiş, tekrar çıkmış. Biraz böyle bir figür. Biraz aslında o karşıtlıklar, zıtlıklar, yani karşısında bir zorluk çıktığında biraz bir direniş figürü olarak karşıya çıkıyor, tekrar ortaya çıkıyor aslında Flönör figürü. O yüzden de aslında şu anda yeni bir zorluk yaratıyorsa bu, yani yeni bir challenge varsa karşımızda, aslında ona göre yeniden bir poströnör figürü ortaya çıkabilir.
0: İşte tam bu noktada bir başka metin var önümde. Yine Elkin'den. Neden yürüyorum? Yürüyorum çünkü hoşuma gidiyor. Ritmini seviyorum. Kaldırımda her zaman biraz önümde olan gölgem. İstediğim zaman durabilmeyi, bir binaya yaslanıp günlüğüme not almayı, e-posta okumayı ya da mesaj göndermeyi ve bunu yaparken dünyanın durmasını seviyorum. Yürümek paradoksal olarak durgunluğun olasılığını artırır. Yürümek ayaklarınızla harita çıkarmaktır. Bir şehri bir araya getirmenize yardımcı olur. Aksi takdirde birbirinden ayrı varlıklar olarak kalabilecek mahalleleri birbirine bağlar. Birbirine bağlı ancak uzak olan farklı gezegenler gibi. Aslında bunların birbirine nasıl karıştığını görmek hoşuma gidiyor. Aralarındaki sınırları fark etmek de hoşuma gidiyor. Yürümek kendimi evimde hissetmemi sağlıyor, diyor ve arkasından ekliyor. Yavaşlayın, bu ölümsüzlüğünüzü garanti etmenin tek yoludur. Bunu zaten pek çok yürümekle ilgili konuşan kişi iddia ediyor zaten. Peki yavaşlayın, devamlı bir yavaşlayın diyor da günümüzün yürüyüşçüleri nasıl, hızlanıyor mu yoksa yavaşlıyor mu? Yoksa günümüzde bu sözünü ettikleri yavaşlamak bir direniş eylemi mi, flanörlükle bağlarsak? Ne dersin?
1: Evet, ya aslında hız çok kilit yani burada. Çünkü Flüner'in ortaya çıktığı çağ zaten ve bizim şu an içinde yaşadığımız çağ hızlanma çağı. Hızın kutsandığı, hatta işte kentlerde hızın tapınakları deniyor o dönemde, yani modern kentler. Ve öyle bir yerde aslında zaten Flüner çıkıyor. Şimdi bu hızlanma üzerine işte hiper hızlanma, hatta işte turbo hızlanma gibi yeni isimler sürekli alıyor. Çünkü hızlanmanın hızı da sürekli artıyor, biliyorsunuz. Hartmut Rosa çok güzel bir şey diyor, yani hızlanma her hızlandığında onun karşısına ya bir ironik yavaşlama çıkar. Mesela işte trafik gibi, hani bir yandan o hızlanmanın verdiği bir ironik bir yavaşlama, ya da karşısına biraz daha bir direniş olarak bir yavaşlık adası çıkar. Mesela şey diyor, doğa yürüyüşleri böyle çıkmıştır diyor. Yani doğa yürüyüşlerinin ilk böyle en çok, hani siz de tam bu aralar belki işte okuduğunuz o yazarların ya da pek çok yazarın böyle hep o yazma pratiğinde günlük böyle çıkıp bir yürüyüş rotası vardır, bir yürüme
0: Evet.
1: eylemi vardır. Ve o aslında işte tam da o modern kentin o hızlandığı dönemde bir karşı bir şey olarak, yani o yavaşlığın bu sefer kutsandığı bir şey olarak karşımıza çıkıyor, biliyorsunuz. Ve tam da bu yüzden aslında flanör figürü de bence böyle bir figür. Yani mesela Benjamin'in anlattığı flanör yanında işte kaplumbağa ile yürür. Hani bir şekilde, hani esprili bir şekilde tabii anlatıyor, ama çünkü o kaplumbağanın hızına indiğinde aslında kenti daha farklı görür. Ve o hızla beraber aslında bir yere aslında yavaşladığınızda, yani bir şeyi hatırlamak daha kolaylaşır. İşte adımlarınızı hızlandırırsınız diyor mesela Kundera. Eğer bir şeyi görmek, hatırlamak istemiyorsanız, ama bir şeyi hatırlamak istiyorsanız adımlarınızı yavaşlatırsınız. Ama bizim bugün tabii içinde yaşadığımız dönemde yavaşlık biraz böyle çok, hani çok da iyi olmayan bir şey gibi konuşuluyor. Hatta ben hep böyle şey örneğini veririm, hani bizde yaya kalmak mesela negatif anlamlıdır. İşte İngilizce'de pedestrian çok böyle sıkıcı anlamına gelir mesela, kullanılır. Bütün bunların bir sebebi var aslında. Ama tam da bu yüzden flanörlük ve kentte o yavaş yürüme hali başlı başına zaten kendisi bir direniş. O yüzden de belki bizim bu kente sürekli insanları hani farklı bir ritme ya da daha hızlı bir ritme empoze eden kamusal mekanlar yerine biraz daha esnek, biraz daha oyuna açık, biraz daha flanöre aslında farklı imkanlar tanıyacak taktikler geliştirmemiz önemli olabilir.
0: Tabii. Yani söylediğin gibi, ama mesela ben geçen haftaki programda söyledim. Erling Kage'nin Yürümek adlı kitabında bahsettiği, esasında birçok kişi, sen de mesela Turo günde 4 saat yürümekten bahsediyor. Bu genelde yine yavaş yürümek, çünkü çevreyi algılayarak yürümek. Nietzsche de var, 7-8 saat
1: Evet.
0: yürümenin hayali. Ama Kage şöyle diyor: yürüdüğünüzde hayat uzar. Yürümek zamanı daraltmak yerine genişletir diyor. Şimdi ve mesela hızlı hareket ediyoruz ya, ve her şeyi yetiştirmeye çalışıyoruz filan. Aslında diyor ki Yürüdüğünüz zaman tam tersi etki bir yaratır bu yaşamınızda ve ayrıntıları fark edersiniz. Hayatınızda güzel olan şeyleri, çevrenizdeki anları çoğaltırsınız. Böylece deneyiminiz daha yoğun haline gelir ve farkında olmadan zamanınız uzar diyor. Aslında işte flanörlük burada önemi kazanıyor. Gerçekten bir günümüzdeki bu hıza karşı da bir direniş eylemi haline dönüşebiliyor gibi hissettiriyor. Peki, şimdi devam etmeden önce kısa bir ara daha verelim izninle istersen. Yine konumuza uygun bir şey seçmeye çalıştım. Van Morrison'ın Into the Mystic isimli bir parçası var. Yine onda da sözlerine baktığın zaman denizin kokusunu al, gökyüzünü hisset, ruhunu ve ruhunu uçur gizemli diyarlara diye başlayan bir kısmı var. Ve devamında da zaten müzik aynı ruhla devam ediyor. Van Morrison'ın 1970 Moondance isimli albümünden seçtim bu parçayı da. İstersen biraz ona kulak verelim, sonra tekrar kaldığımız yerden devam edelim.

0: Evet, Van Morrison'dan dinledik Into the Mystic. Elkin'den alıntılar yapıyorduk. Birkaç alıntım daha var. Onlar üzerinden sana sormak istiyorum. Yine şöyle diyor Elkin. Seçimler yapmak istiyoruz. Kaybolma ve bulunma konusunda bir miktar iradeye sahip olmak istiyoruz. Şehre meydan okumak, onu deşifre etmek ve onun sınırları içinde gelişmek istiyoruz diyor. Şimdi sen de biraz bahsettin akıllı telefonlardan. İşte ayrıca navigasyon teknolojileri zaten bayağı belirleyici bir unsur hayatımızda. Peki mesela bu kaybolma ve bulunma duygusunu bu şimdi navigasyon teknolojileri geliştikçe acaba bu geleneksel kaybolma deneyimi de kayboluyor mu ya da kendisen keşfe sınırlandırıyor mu GPS ya da yeni dolaşma biçimleri mi yaratıyor? Ne düşünüyorsun bu konuda?
1: Evet ya bu konuda tam da karar veremiyorum aslında hocam. Çünkü bir yandan şey söyleyebiliriz sanki kaybolma lüksümüz kayboldu diyebiliriz. Artık elimizde hep bir navigasyon var. Ve o navigasyon içinde onların da çözmeye çalıştıkları en önemli soru daha kişiselleştirilmiş rotalar. Biraz daha algoritmaların bizim tercihlerimize göre ya da bize benzeyen insanlardan oluşturdukları bir grubun tercihlerine göre kişiselleştirilmiş rotalar ve bunlarla beraber çok daha farklı bir yere doğru gidecektir. Ama bir yandan da sanki bu hani gerçekten kaybolmayacağımız bilgisiyle de bir kaybolma imkanı sunuyor diye düşünüyorum. Yani kendi deneyimim üzerinden düşündüğümde işte bir yerde şu sokaktan da döneyim dediğimde bir şekilde dönüşü bulabileceğim bilgisiyle beraber geçiyorum. Onun yarattığı, verdiği bence ayrı bir imkan var. Bir de aslında bu tür uygulamalarla yine farklı kaybolma imkanları sağlayan uygulamalar var. Mesela ben yine tezi yazarken karşıma çıkan bazı işte aplikasyonlar vardı. İşte Deriweb gibi, işte Radonitica gibi. Bunlar böyle size işte farklı aslında araçlar sunarak biraz şehirde kaybolmanızı ya da daha rastlantısal bir şekilde işte sokaklarda dönmenizi ve dolaşmanızı sağlıyorlar. O yüzden aslında her dönem belki de kendi yeniden farklı bir kaybolma aracı da çıkarıyor diye düşünüyorum.
0: Evet, o da yeni bir dolaşma biçimine ulaştırıyor aslında, gerçekten haklısın. Ve çok güzel bir noktaya temas ettin. Aslında yanında GPS taşımak da bir şekilde güven de veriyor. Esasında onu kapatıp dolaşma lüksüne sahibiz. Kendimiz keşfederek, hiçbir şey olmadan, rota olmadan. Fakat bir anda kaybolduğumuzu hissedersek de en azından cebimizde güveneceğimiz bir teknoloji var.
1: Evet.
0: Belki o da kafamızı daha rahat dolaşmasını sağlayabilir. Çünkü kafanın rahat dolaşması da flanörlük için önemli bir unsur.
1: Evet, o dönemki zaman ve para yok belki. Çünkü o dönemki planör aslında çalışmıyor yani bir yandan da öyle bir lüks içinde. Ama bizde de en azından kaybolmayacağımız bilgisi var.
0: Evet. Ya zaten Turo'nun mesela günde 4 saat dolaşmazsam kendimi kötü hissediyorum dediğini bugüne yansıtmaya çalışsana. Şimdi her birimizin, yani özellikle profesyonel hayatta yoğun tempoda çalışan kişilere desek ki ya her gün 4 saat hiçbir şey düşünmeden yürü bakalım.
1: Ömrünü uzatır.
0: Ömrünü uzatır, ne kadar gülerler herhalde bize. Şimdi son olarak Elkin'den bir alıntı almışım. Onu da seninle konuşmak istiyorum. Elkin şöyle diyor. Tahran'dan New York'a, Melbourne'den Mumbai'ye bir kadın hala bir erkeğin yapabildiği gibi, özür dilerim, şehirde yürüyemiyor. Sence postflanör kavramı Elkin'in geleneksel olarak erkek olan flanöre yönelik eleştirisiyle nasıl bir ilişki kuruyor?
1: Evet, ben postürünörü aslında hani bilerek biraz daha cinsiyetsiz kullandım. Yani kadın olabilir ama o şeye çok ayırmamaya çalıştım. Çünkü biraz da kendi örneklerimde işte yaptığım deneylerde mesela onu çok böyle oradaki ayrımı gerçekten fark var mıya bakabileceğim bir örneklemim yoktu. Hani kadın erkek dengesi vardı ama işte hepsi farklı coğrafyalardan gelmişti ve zaten geldiğiniz şehirler, yaşam biçiminiz, yani güven duyduğunuz şeyler bile değişebiliyor. O yüzden biraz daha hani cinsiyetsiz kullandım. Bir de bir yandan bu hani şey çok çok net kesinlikle yani kadın hiçbir zaman o eski işte 19. yüzyılda geçen metinlerde de mesela bir flanör olarak bir kadını göremiyorsunuz. Zaten flanöz diye o zaman hani tanımlanmış değil. Ama kadın her zaman oradan geçen kişi böyle işte pasente falan diye tanımlanıyor. Yani bir yandan flanörün bakarken gördüğü ve acaba bu kadın da burada ne yapıyor dediği kişi. Kadının zaten orada sokakta gezinerek var olması hani tırnak içinde istenilen şekilde hani mümkün değil. Ama sonrasında şey gibi bir literatürde şey de var yani Bu neoflönörle beraber, yani işte aslında kapitalizm bir şekilde tüketici olarak tanımladığında, flönörü artık biraz daha turist bakışına sahip bir tüketici konumuna getirdiğinde, o zaman çok cinsiyete bakmıyor diyor. Yani o zaman orada bir dengelenme başlıyor. Bu sefer hani kadın da erkek de daha çok gezebilir oluyor. Bir yandan eşitliyor gibi diyor. Ama evet, biz şu anda günümüzde baktığımızda elbette ki kamusal alanda bir kere şey için gereken bir flanörün biraz böyle kendisi görünmez olarak gözlemlemesi ve dolaşması gerekir. Bu kadın için hani geçerli değildir. Kadının bir şekilde orada görünmez olarak hani dolaşması. Kesinlikle bir fark var, ama post flanörlükte gerçekten bunu nasıl tanımlarız, ona farkını ben hani araştırmada onun çok cevabını bulamadım.
0: Evet, yani belki dedim gözlemlerinde yansıyan bir şey vardır ama yok, o da öyle bir konu. Zaten olmaması gerekir, yani mantık da teori de onu gerektiriyor. Çünkü 19. yüzyıldaki toplum hayatıyla şu anki toplum hayatı arasında çok fark var. Zaten o zaman bambaşka bir şeyden bahsederken şimdi hibrit bir şehirden bahsediyoruz. Artık olmaması da gerekir
1: Evet.
0: gibi geliyor.
1: Tabii şey var hocam, biz böyle geçen arkadaşlarla konuşurken mesela şeyi fark ettik. Yani ben mesela yürürken her zaman sokaktaki erkek kadın sayısının bir verisini çıkarıp bir yüzde çıkarıp ona göre güvenli mi değil mi diye şey yaptım, hani sokakları ona göre gruplandırdığımı fark ettim. Hani bir yandan aslında yürürken sürekli kadının ve erkeğin baktığı şeyler çok daha farklı olabiliyor hala.
0: Ya tabii ben tezimi senden, doktora tezimi çok yıllar önce yaptım. O doktor hocamız aynı, Handan Türkoğlu.
1: Gerçekten.
0: Handan hocayı da buradan analım. Benim tezimde de şöyle bir bulguya rastlamıştık kamusal açık alanlarla ilgili. Bulduğumuz, elde ettiğimiz sonuçlardan biri. Kamusal alanda, yani ilk ben elde etmiş değilim. Ama bizim araştırmamız da bu noktaya götürmüştü. Kamusal alanda kadın varlığı o kamusal alanın kalitesini gösteriyordu.
1: Artırıyor.
0: Evet,
1: Evet.
0: yani kadının olduğu alanlar, kadının seçtiği alanlar kentin esasında kent kültürüne, kent yaşantısına en çok katkı sağlayan alanlar olarak ortaya çıkıyordu. Geçen 20 yılda bir şey değişmemiş. Hala demek ki benim veriler
1: Evet.
0: çok yaşlanmış olabilirim. Ama sen
1: Hala
0: böyle...
1: güzel.
0: Ha, efendim, özür dilerim, dinliyorum.
1: Hala güzelliğini koruyor
0: Koruyor,
1: gerçekten.
0: koruyor, evet. Sen şey deyince aklıma geldi. Mesela çok güzel ifade etmiş. O 19. yüzyılda diyor ki kadınların 19. yüzyılda kendileriyle ilgili anlattıklarını okuduğumuzda burjuva sınıfında yer alanların şeref ve haysiyetlerini riske atarak sokağa çıktıklarını görürüz. Zira tek başına dışarı çıkmak beraberinde itibarsızlaşma tehlikesi getirmektedir diyor.
1: Aynen öyle.
0: Şu an 21. yüzyılda bu olmaması gerekir zaten. O zaman hibrit kamusal alanlar daha kapsayıcı aslında geçmişe göre. Bu sonuca varabiliriz.
1: Yani
0: Çok.
1: daha kapsayıcı, ama sanki onun kapsayıcı olması için de bizim yine geliştirmemiz gereken bazı taktikler ve almamız gereken önlemler var. Çünkü bir yandan aslında hibrit kamusal mekan sürekli bir fiili ve potansiyel bir ticarileşme ve özelleşme riskiyle de karşı karşıya. İşte biliyorsunuz hani özellikle akıllı şehirlerde çok
0: Tabii.
1: tartışılıyor. Mesela bir şirket diyelim ki bir kamusal mekan tasarım üzerine çalışıyor. Oradan topladığı verilerle bir şeyler hayal ediyor vesaire. O yüzden mesela işte o hibrit kamusal mekanın hani sahibi ya da işte onun yazarı, onun tasarlayanı kim olacak, kimler olacak? Belki işte o hibrit kamusal mekan biraz daha açık kaynaklı bir yapıda mı olacak, belki open source mu kurgulamak gerekiyor? Bunları bir hani düşünmek gerekiyor ve şimdiden aslında burada belli hakları talep etmek gerekiyor.
0: Evet.
1: Bir başka şey de aslında, yine biz hibrit kamusal mekan çok kendi özel araçlarımızdan giriyoruz. İşte akıllı telefon dediğimizde aslında benim kendi kişisel kullandığım bir aracım. Belki kamusal mekanın kendisinin biraz daha böyle bir etkileşimli bir arayüz gibi tasarlanması, yani o aradaki kişilerin farklı araçlardan girmesini yerine başka bir şey önerebilmesi de belki daha kapsayıcı olmasını sağlayabilir.
0: Evet, gerçekten doğru. Şimdi son bölüme geçmeden önce kısa bir ara daha verelim. Bu sefer bizden bir isim var önümde. Nilüfer. 1988 yılı albümü Esmer Günler'den çalmak istiyorum. Yolcu yolunda gerek.

0: Evet, Nilüfer'den dinledik. Yolcu yolunda gerek. Görsel tezden bağımsız değil tabii bu sorum ama yine de artık şeyle bağlaştırınca yürüyüşle konuyu. Araştırman sırasında farklı bir yürüyüşçü haline geldin mi?
1: Geldiğimi düşünüyorum. Aslında biraz yürümeye verdiğim değer, yürümeye bakışımın değiştiğini görüyorum. Yani yürümeyi zaten severdim ama şimdi biraz daha farklı bir yerde konumlandırıyorum. Özellikle o sizin dediğiniz işte o yavaşlığın zamanı genişletmesi. Gerçekten çünkü eğer dikkatinizi yürürken çevrenize verirseniz o birim zamanda dikkat ettiğiniz şeyler ve denemediğiniz şeyler artmaya başlıyor ve o da gerçekten zamanı genişletiyor. Bir yandan da işte yine örneğini verdiğiniz yazarlar gibi aslında insan yürürken sürekli düşüncelerini düzenliyor. Ve o yüzden de böyle iyi bir araç olarak görmeye başladım ben hani yürümenin kendisini. Fikirleri düzenlemek için arada yürümek iyi gelebiliyor.
0: Evet tabii. Peki yine saha çalışması yaparken senin dikkatinde değişiklikler oluştu mu? Fark ettin mi? Farklı
1: Evet,
0: bir
1: her şeyi analiz ediyorum. Gelen
0: yürüyüşte.
1: geçeni sayıyorum artık. Yani şöyle bir şey, özellikle işte benim o doğal gözlem çalışması dediğimde bir meydanı gözlemini yaptığım çalışmada mesela keşfettiğim bir wandering gaze dediğim işte gezinen dikkat vardı. Yani insanların gözünü bir şekilde çevrede gezdirirken böyle bedensel olarak da aslında mekanda farklı hareketler, daha fazla yer kaplamaları gibi. Hatta bu da ilginç şeylerden biriydi. Yani işte akıllı telefon zombileri böyle dümdüz gidiyordu. Biraz böyle araç gibiler. Ama işte postprenörler sürekli böyle hareketi kıran kişiler aslında ve sürekli gözlerini çevrede hani

0: Evet, öyle insan dediğin gibi. Peki bu değişen işte konuştuk yürüyüş pratikleri hakkında seni şaşırtan bir durum var mı? Özellikle vurgulamak istediğin yoksa fazla şaşırdığın bir şey yok mu bilmiyorum.
1: Aslında şaşırtan şey hani daha önce söylemiştim o gerçekten hani insanların elinde telefonla beraber çok hızla yürüyor olması biraz daha böyle çok böyle doğrusal hareketlerle hani yürüyor olmaları ve kamusal mekanda hani o yavaş gezinenlere zaten kızar ya insanlar genelde hani önüne çıktığında neden yavaşsın
0: Evet.
1: diye o yavaş yürüyenlerin de aslında gerçekten kamusal mekanda da daha böyle farklı bir ritimde ilerliyor olması yani tek doğrusal değil ama böyle genişleyen yerlerinde hatta kamusal mekanın varılabiliyor olması. O yüzden mesela sokaklarla da işte dar kaldırımlar bizim için çok uygun değil. Çünkü biz insanlar olarak biraz böyle yürüyen, duran, dönen, hani bir araya gelen, sohbet eden şeyleriz,
0: Evet.
1: yaşamlarız. O yüzden biraz hani o hani ilginç gelmişti. Bir de yani kamusal mekanda aslında bu akıllı telefona verdiğimiz dikkati biz hep herkes muhtemelen bu dikkatini çekiyordur yani herkesin ama bunun verisini topladığınızda aslında sürekli ne kadar büyük olduğunu görüyorsunuz. Yani ne kadar fazla gerçekten o ekrana gömüldüğümüzü böyle veriyle de görmek ilginç oldu benim için.
0: Evet. Peki sen yani bunları görüyorsun ama sen farklı bir şekilde mi yürüyorsun? Yani bu tezi tamamladıktan sonra şehirde farklı şekilde yürüdüğünü hissediyor musun? Yani aslında sordum belki farklı bir yürüyüşçü haline geldin mi dedim ama şey deyince aklıma geldi. Hani sen mesela telefonla nasıl yürüyorsun?
1: Ben evet ben telefonla çokça yürüyorum böyle şeye çarpıştığım da vardır öyle karşıma çıkan direğe. Ben de bir akıllı telefon zombisiyim diyebilirim. Ama bir yandan da yürüyüş biçimim sanırım şöyle değişti. Yani gezinme biçimim değişti aslında. Yani yine bir yerden bir yere varmaya çalışıyorsam en kısa yolu belki tercih ediyorum ama eğer bir şehri tanımaya çalışıyorsam mesela önceden sanki daha böyle kendime bazı destinasyonlar belirleyip hani oraya gidip oranın içeriğini tüketmeye çalıştığım bir şeyden şimdi hani haritamda böyle farklı noktalarım oluyor. Yani görmek istediğim şeyler işte deneyimlemek istediğim şeyler oluyor ama biraz daha bunlar arasında böyle salındığım, gezindiğim işte eğer o arada karşıma daha çok benim dikkatimi çeken bir sokak geldiyse o sokağa dönüp hani belki de birkaç bir noktayı görmeden es geçtiğim bir şeye dönüştüm ve özellikle biraz da şey hani yürüdüğüm kadar da biraz daha fazla sanırım oturmaya, durmaya, bakmaya başladım diyebilirim. Hani öyle bir fark yarattığını
0: Harika,
1: söyleyebilirim.
0: harika, harika. O zaman 19. yüzyılın flanörünü bugünkü hibrit kamusal alana taşısak herhalde en çok o da bu telefonla yürüyen, ekranlara bakarak yürüyen kişilere şaşırırdı. Öyle değil mi? Herhalde öyle.
1: Aynen öyle. Bence herhalde ilk göreceği şey hani herkesin bu kadar kalabalığın içinde hep beraber ama tamamen başka bir yerde olması durumu ve nerede olduklarına dair bayağı herhalde bir ilginç gelirdi diye düşünüyorum. Bir de herhalde şey yani anonimliğin kaybı o yani görünmeden var olmak çok mümkün değil. Flör'ün en büyük gücü çünkü oydu yani şehri izlerken
0: Evet.
1: aslında kendisinin izlenmemesiydi. O mahremiyetin, o anonimliğin yok olmuş olması bir yandan da insanların eliyle aslında yani işte sürekli paylaşılması,
0: Doğru.
1: artık gidilmek istenen yerlerin de biraz şeye göre şekillenmesi yani çok daha farklı bir böyle bir fotoğraflama perspektifiyle de bakıyoruz ya çevreye. Ya yani o
0: Evet,
1: bakışın
0: evet.
1: değişmesi herhalde şaşırtırdı. Bir de herhalde bu kadar çok yürüyen kadın görmek de şaşırtırdı diye düşünüyorum.
0: Şaşırtırdı. Bravo. Çok doğru söyledin. Görsel çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbet oldu. Söylemek istediğin, eklemek istediğim bir cümle veya sözler varsa onun için sana bir kez daha sözü vereyim.
1: Ben çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir konu. Size de bunu konuşmak yeniden çok keyifli geldi bana. Yani ben aslında şeyi söylemek istiyorum. Biraz böyle ben flanörü hani okumaya başladığımda işte hatta ben de 2017 yılıydı aslında ilk böyle bu konuya ilgim arttığı ve çalışmaya başladığım dönemde. Yani o zamandan itibaren bile sürekli hani flanörlük mümkün değil, mümkündür gibi böyle bir tartışma içinde. Ama bir yandan da şeyi gördüm yani gerçekten flanörlük zaten farklı çatışmaların ortasında o çatışmalar sebebiyle doğmuş bir figür. Yani çok rahat olduğu bir ortamda da flanör var olamaz sanki. Biraz böyle bir şeyler kaybolduğunda ortaya çıkan bir figür. O yüzden postflanörü de aslında böyle görüyorum. Yani imkanların daraldığı bir yerde aslında farklı imkanlar arayan, işte stratejilere karşı taktikler geliştiren bir yerde bir direniş figürü olarak tanımlayabiliriz diye düşünüyorum.

0: düşünüyorum.
1: Harika. Çok çok teşekkür ederiz Görsev. Bugünkü programın da sonuna geldik. Programı yine bir parçayla bitirmek istiyorum. Bu sefer Bob Dylan'dan 1965 Highway 61 Revisited albümünden çalmak istiyorum. Tamamen bilinmeyen biri gibi, yuvarlanan bir taş gibi diyor. Like a Rolling Stone. Her birimizin birer doğa dedektifi olduğunu akıldan çıkarmadığımız bir hafta olsun. Haftaya görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.

0: Doğa Dedektifi.
1: Kentsel çevresel adalet arayışında ekolojik süreçlerin izinde. Hazırlayan ve sunan Yasin Çağatay Seçkin.
2: Koç Holding'in katkılarıyla.
3: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Müge Ergun, Alex Wilde, Yasemin Özpar ve Defne Özpar'a teşekkür ederiz.
4: Apaçık Radyo.
5: Reklamlar.
6: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
7: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
8: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
9: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
10: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
11: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma, aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
12: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Reklamlar bitti.
4: Apaçık Radyo. Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Fatma Elbir'e teşekkür ederiz.
5: Apaçık Radyo 30 yaşında. Banttan buluta.

0: Kurşun Asker. Hazırlayıp sunanlar Cem Kum, Cem Ozil.
1: Sevgili Açık Radyo dinleyicileri, ben Cem Kum, Kurşun Asker programımıza hoş geldiniz.
2: Hoş geldiniz sayın dinleyiciler, ben Cem Ozil. Bu programımızda 1. Dünya Savaşı'nda 1914 yılında, Ağustos ayında ki çarpışmaları anlatmaya devam ediyoruz. Şimdi Almanların meşhur Fransa'yı işgal planları var. Onu da tam başarıyla olmasa bile programlarına az bir sapma yaparaktan uyuyorlar ve Belçika-Fransa hududunu geçiyorlar ordularıyla ve Paris üstüne doğru yürüyorlar. Fakat burada Schlieffen'in yaptığı özgün plandan sapmalar oluyor. Bir kere planda Paris şehrinin batısından geçileceğine, doğusundan geçmeye mecbur kalıyorlar. Birinci ve ikinci orduları arasındaki mesafeyi kapamak için. Bu o zamanlar generaller bu olayı çok önemsiyorlar. Çünkü büyük bir cephede en zayıf nokta her zaman iki ordunun birleştiği sınır. İşte orada sen mi hücum edeceksin, ben mi hücum edeceğim ikilemi çıkıyor ortaya. Bir de üstüne üstlük aradaki mesafe açılırsa, düşünülüyor ki oraya karşı ordudan bir bölük girerse saldıran orduyu kenarlarından vuracak.
1: Cepheyi dönmesi demek.
2: Bölmesi
1: öyle bir
2: demek.
1: Şey yapması.
2: Bu da generallerin kabusu. Onun için Başkomutan Noltgen'in emriyle 1. Ordu ile 2. Ordu birleşmeye çalışıyorlar. Aralarındaki mesafe. Ve çok şiddetli çarpışmalar oluyor. Şunu da hatırlatalım. Bu çarpışmalar hep harekat savaşı. Bu aylarda, daha doğrusu haftalarda, günlerde henüz süper savaşı yok. Bu böyle Eylül sonu, Ekim ayında Marne Savaşı'na kadar devam edecek. Yani her iki tarafta
1: harekat halinde.
2: Harekat halinde.
1: Evet, geçen hafta Cem Moltke'nin bu yeni kararına gelip orada kalmıştık. Yani Paris'in batısından değil de doğusundan dönme işini. Tabii bu ciddi bir darbe bir defa Schlieffen planına. Çünkü Paris bir şehir olmaktan çok öteye bir anlam taşıyor Fransızlar için. Hem iletişim ağının merkezi hem hükümet merkezi, yani bir bakıma Paris demek Fransa demek. Paris'in bu şeyden çıkması, saldırı hattının dışında kalması Schlieffen planına vurulan çok ciddi bir darbe.
2: Bütün ihtilaller zaten Paris'te başlıyor örneğin. Ondan sonra taşraya yayılıyor.
1: Evet, dört büyük ihtilalin dördü de 1789, 1830, 48 ve 71.
2: Komün.
1: Evet.
2: Paris onun için önemli. Oradaki insanlar ayağa kalkarsa bunun sonucunu düşünmek lazım. Sen saydın fakat 1968'i unuttun.
1: Doğru, haklısın. Ben bizim yaşamımız içinde olduğu için onu hala tarihten sayamıyorum.
2: 68'de evet. De aynı olaylar oldu.
1: Haklısın. Bereket o kadar kanlı olmadı.
2: Evet,
1: çünkü
2: evet.
1: Şeye girdikten sonra, Paris'i aldıktan sonra Thiers 20 bin kadın, erkek ve çocuğun telef edildiğini söylerler.
2: Evet, yani onların da hepsi bir mezarlıkta gömülüymüş Paris'te.
1: Perleşez mi acaba? Biz 1914'e dönersek, Moltke'nin bu kararından Von Kluck, Alman 1. Ordusu'nun ve Alman hattının en sağında yer alan ordunun komutanı von Kluck hiç memnun olmuyor. Çünkü Schlieffen planına göre von Kluck en önemli rolü oynuyor. Ve Moltke'nin yaptığı değişiklikle şimdi asıl önemli rol ikinci ordunun omuzlarına yıkılmış oluyor. Von Below'un komutasındaki ordunun. Ve von Kluck bu ordunun cenahını korumak gibi bir görevle yetinmek durumunda. Von Kluck o kadar rahatsız oluyor ki bundan. Genel karargaha bir mesaj göndererek bu emrin uygulanamaz olduğunu, eğer düşman Paris'in güneydoğusuna doğru itilecekse bunu ancak daha ileri bir konumda bulunan birinci ordunun yapabileceğini kaydediyor. Burada haklı bir bakıma von Kluck, çünkü Bülow'a oranla daha hızlı hareket ediyor von Kluck. Mesela von Kluck'un en ileriye sürdüğü kolordulardan bir tanesi de 4. Redif kolordusu von Gronau'nun komuta ettiği. Von Gronau da Kluck gibi hızlı bir asker. Kluck ordu komutanı o, kolordu komutanı Gronau, ikisi de acele etmeye çok meraklı insanlar. Dolayısıyla 1. ordu 2. ordunun yaklaşık 25-30 kilometre kadar önünde gitmekte. Oysa ki tabii burada Moltke'nin verdiği talimat von Kluck'un cephe değiştirmesi ve sağ tarafta oluşmakta olan o geçen haftalarda Amyan grubu diye sözünü ettiğimiz, daha sonra 6. ordu adını alacak olan birlik. Buna karşı bir tedbir alınması lazım. Şimdi İsviçre sınırından Verdun'a kadar uzanan Batı cephesinin doğu kesiminde savaş artık defansif bir karakter almaktı. Ve taraflar mevzilerine yerleşmekteler yavaş yavaş. Orada pek hareket yok. Cephenin hareketli olan Batı kesiminde ise Paris askeri valisi General Joseph Gallieni ve Papa Joffre'un gayretleriyle en batıda Alman saldırısının açık cenahı karşısında 6. ordu nihayet kurulabiliyor. Burada Gallieni'nin gayretlerini de hiç unutmamak lazım. Yani geçen haftalarda Joffre'un anılarına değindik. Yine de değineceğiz. O anıların içinde pek Gallieni'nin rolü dile getirilmemekte ama Gallieni gerçekten bu Sıklet Merkezi'nin oluşturulması için çok emek sarf etmiş, o belli oluyor. Alman saldırısının ekseninin Paris'in doğusuna kaydığı 4 Eylül 1914 günü çok çok önemli bir gün. Bugün bir defa Joffre yeni planını hazırlamış bulunuyor. Yani o felaketle sonuçlanan plan 17'nin yerini Joffre nihayet bir önlem paketiyle çıkıyor Almanlara karşı. Buna göre, bu plana göre İngiliz Seferi Kuvveti ve 5. Ordu Alman ordularına cepheden bir karşı saldırı düzenlerken 6. Ordu da 1. Alman ordusunun savunmasız sağ cenahına öldürücü darbeyi vuracak. Ancak bu planın yürürlüğe girebilmesi için İngiliz Seferi Kuvveti'nin başkomutanı Sir John French'in ikna edilmesi gerekmekte. Çünkü anımsayacaklardır sevgili dinleyicilerimiz, bir komutanlıktan idare edilmiyor müttefik cephesi. İki ayrı ve birbirinden bağımsız komutanlık var. Bir tanesinin başında Joffre, öbürünün başında da French bulunuyor. Yine Joffre'un anılarına gitmekte yarar var. French'le konuşmasını ilginç bir şekilde anlatıyor. Joffre kalkıyor Sir John French'in karargahının bulunduğu Ole Penil şatosuna gidiyor. Mareşali, şimdi kitaptan alıntı yapıyorum. Mareşali ikna etmek için bütün benliğimle konuştum. kritik anın geldiğini ve bu fırsatı kaçırmamamız gerektiğini, iki tarafın da elindeki tüm gücü son adama kadar cepheye sürmesi gerektiğini anlattım. Yani iki taraf derken İngiliz-Fransız taraflarını kastediyor. Fransız ordusuna gerekli emirleri verdiğimi, bir zafer kazanarak Fransa'yı kurtarmak için elimdeki son bölüğü bile savaşa süreceğimi dile getirdim. Şimdi de Fransa adına kendisinden Britanya'nın yardımını istediğimi söyledim. Britanya'nın üstüne düşen görevden kaçacağına inanmadığımı, ancak bu kritik dönemde ayak sürümenin tarih tarafından mahkum edileceğini anlattım. Sözlerimi bitirirken heyecanımdan ve yaşadığımız anın vehametinden yumruğumu aramızdaki masanın üstüne indirdim. Ve Monsieur le Maréchal, söz konusu İngiltere'nin onurudur diye haykırdım. Gayet gallik bir reaksiyon. French bu ana kadar hiç renk vermeden sözlerimi çeviren subayı dinlemekteydi. Fakat şimdi yüzü birden kızardı. Kısa ama etkin bir sessizlikten sonra "I'll do all I possibly can" buyurmuş Sir John French. Yani yapabileceğim her şeyi yapmaya hazırım şeklinde çevirebiliriz. Evet, kısa etkin bir sessizlikten sonra "I'll do all as I possibly can" diye mırıldanmış. İngilizce anlamadığım için Sir John'un ne dediğini General Wilson'a sordum. Sadece "Maréchal evet" diyor yanıtını aldım. İngiliz başkomutanının içinde bulunduğu hissiyatı ben de belirgin şekilde algılıyordum. Her şey bir tarafa, bu olaylara şahit olan diğer subaylar gibi ben de French'in sesinin tonundan bu sözlerin imzalanmış ve üstüne yemin edilmiş bir antlaşma kadar bağlayıcı olduğunu anlamıştım. Hemen akabinde hazırda beklemekte olan çay servis edilmeye başlandı diye bitiriyor bu bölümü. Sir John French zaten her zaman kırmızı yüzlü bir adam değil mi? Yüksek tansiyondu. Biraz da akşamdan akşama da olsa bir iki kadeh tipple etmeyi seven. Dolayısıyla burnu ve yüzü kırmızı olan bir adamcağız. Bütün fotoğraflarında da öyle gözükür. Daha ne kadar kızarabilirdi acaba bilemiyorum.
2: Bu komutan zaten İngiliz Seferi Kuvveti'nin, Fransızların cephenin en batı kısmında yer alması ve cephenin belirli bölümünü tutmasından zaten hiç memnun değiller. Kendilerine de daha senin dediğin gibi başlayalı harekat bir ay oldu. Ve bu ay içinde de pek de alıştıramamışlar bu fikri. Zaten İngiltere'nin savaşa girmesi ve bu seferi kuvveti oraya yollaması çok sorunlu bir süreçti. En son hesapta iki taraf da birbirine fazla güvenmiyor. Yani 1914 öncesinde genelkurmayların aralarında konuşma yapmaları başka şey. Yani silahların atıldığı gerçek bir savaşta üzerlerine gelen şeyi,
1: düşen rolü oynamak.
2: Oynama başka şey. Çünkü bu insanlar da sonunda bunu görüyorlar. Almanların ne kadar kuvvetle hücum ettiğini. Bundan çok kısa bir süre sonunda zaten İngilizlerin o 5 tümenli kuvvetinden hiçbir şey kalmıyor geri. Evet. Bundan sonra gelen İngiliz orduları hep yeni
1: tip ordu.
2: Yeni tip ordu. Kitchener'in orduları meşhur. Herhalde adam da bunları düşünüyor. Ben buna evet dersem bizim ordu elden gitti diye.
1: Zaten biraz da Fransız oyununa getirildiğini düşünüyor John French. Evet. Cepheye gittiği gün yediği dayaktan ötürü Almanlardan. Zaten Wilson'ın dışında İngiliz ordusunda adeta şey yapan yok. Fransızca konuşan yok.
2: Yok, bu çok büyük. Ve bugünkü dünyada bakıyoruz tabii, yanlış bir şey bugünkü şartlarla geri bakmak. Ama insan hala inanamıyor. Yani Fransa ve İngiltere yüzyılların gerçek krallıkları ve kuvvetleri Avrupa'da. Bu tarafta Fransızca bilen, hele bu tarafta İngilizce bilen hiç yok. Hiç olmazsa İngilizlerin arasında bir iki tane Fransızca bilen buluyorlar.
1: Aslında ilginç bir kitap vardır değil mi? Edward Spears'in.
2: Evet.
1: Birinci Dünya Savaşı'nda teğmen olarak liyazon subayı. Sonra da generalliğe kadar çıkmış.
2: Evet.
1: O Lenrezak'a gidiyordu değil mi? Kitap
2: senin evet, olduğu ondan için sonra anılarını yazıyor bu 1914 savaşları hakkında. Fransızca bildiği için bunu hemen Fransız ordusundan liyazon subayı yapıyorlar. Aslında bu çok zor bir iş. Ve tehlikeli bir iş. Böyle devamlı at üstünde yahut otomobille bulursa yahut başka
1: belki bisiklet
2: yollarla bilemiyorum. Devamlı iki karargah arasında gidiyor geliyor ve bazen de oturup konuşmalar yapıyor. Yani iki taraf arasında bu harekatı ilgilendiren. Sonunda da birkaç kez yaralanıyor tabii bu olayda ve daha yüksek bir rütbeyle savaşı bitiriyor.
1: Bu da tabii iletişimi çok zorlaştırıyor. Bilmeyeceğim. Yani biraz ayrıntıya girdiğimiz vakit bu liyazon meselesinde çok da birbirlerine saygısız davrandıklarını görüyoruz. Yani İngilizler de Fransızları çok aşağılar şekilde davranıyorlar. Komutanlar düzeyinde. Fransızlar da özellikle Lanrezac daha ilk günden itibaren Sir John'u aşağılamaya başlıyor. Daha ordu komutanıyken Joffre onu almadan oradan. Ve tabii o zaman hakaret kavramı da bugünkünden biraz daha farklı ve daha katı algılanan bir şey. Öyle değil mi?
2: Evet. Çok küçük jestler çok büyük hakaret olarak kabul ediliyor. Senin söylediğine ilaveten 1915-16 Verdun'dan sonra da iş ters dönüyor. İngilizler Fransızları azarlamaya başlıyorlar. Hatta 1918 Kasım ayında silah bırakışmasından sonra savaş yok, kendilerinin kazandıklarını ilan ediyorlar. İşte bu da Fransızları çileden çıkarıyor herhalde. Evet, epey bu ilginç konuyu anlattık. Müzik arasında yine Johann Sebastian Bach'ın çelo suitlerinden bir parça, bir bölüm dinleyerek bu olaylarda Almanların nasıl nüfus sahibi olduğunu hatırlıyoruz.
1: 5 numaralı suite'in 1. Gavotte bölümünü dinliyoruz bugün. Yine çelloyu çalan Mstislav Rostropovich.

0: Sayın dinleyiciler, 94.9 Açık Radyo'da Kurşun Asker programının ikinci bölümünü yayınlıyoruz. İkinci bölüme pek fazla zamanımız kalmadı ama bu liyazon meselesinden bahsediyorduk. Bu hakikaten çok zor bir olay diye bahsetmiştik. Bu Spears, İkinci Dünya Savaşı'nda da aynı görevi yapıyor. Dünya Savaşı patladığı zaman yine bunu çağırıyorlar. Oradaki sorun Birinci Dünya Savaşı'ndan çok daha büyük tabii. Ve tüm general olarak bitiriyor savaşı. Onun için de anıları var. Fransa'nın 1940'ta nasıl düştüğü sorunsalı modern savaş tarihinin en
1: tartışılan konularından biri değil mi?
0: Değil mi? Ben de öyle düşündüm.
1: 10 gün içinde nasıl gitti? 21 gün. Biraz abarttım.
0: Evet. Bu çok o konuda da şey var. Çünkü harekat planlarını birebir gözden görüyor. Her neyse, Birinci Dünya Savaşı'nda ise bu John French'in karargahıyla Fransız orduları arasında dediğimiz gibi gide gele bu işi yürütmeye çalışıyor. Ve savaşın sonunda bir de güzel kitap yazdı. 1914 Liaison adı ve sadece şeyi anlatıyor. İlk iki ayı anlatıyor. Bu meşhur hudut savaşlarını bahsettiğimiz.
1: Evet.
0: Gerçekten. Bu arada da tabii şövalye de oluyor yani. Onu unutmuyorlar. Sir Edward Spears oluyor.
1: Zaten yani generalliğe adım attığı vakit Sir olmazsa eksik kalıyor bir şeyler. Ya da amiralliğe adım attığı vakit. Evet. Sanıyorum yine vaktimizi doldurduk bugün. Yeni bir konuya girmektense burada noktayı koyalım Cem. Önümüzdeki Kurşun Asker programında tekrar bir araya gelebilmek ümidiyle hepinize mutlu bir hafta ve esenlikler diliyoruz. Hoşça kalın efendim.
0: Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
2: Kurşun Asker. Hazırlayıp sunanlar Cem Kum, Cem Ozil.
1: Sevgili Açık Radyo dinleyicileri, ben Cem Kum. Kurşun Asker programımıza hoş geldiniz.
0: Hoş geldiniz sayın dinleyiciler. Ben Cem Ozil. Birinci Dünya Savaşı'nın ilk ayında, Ağustos 1914 yılında Batı cephesindeki olan gelişmeleri anlatıyoruz. Batı cephesi 4 sene sonra mütarekeye kadar savaşın en önemli cephesi. Herkes zaten savaşın sonucu, kaderi bu cephede olan, gelişen ve olaylara sonuçlanacaktır diye söylüyor ileriki yıllarda da. Ondan sonra bunun ilk ayında da Almanların çok hızlı bir şekilde Belçika'yı işgal edip Fransa hududuna gelip ve hududu geçip Fransız toprağına girdiğini gördük. Fransız ordularının sol tarafında, batı tarafında da İngiliz ordusu var. Artık o pek ordu sayılmıyor ama onların sayılarına göre yine de varlar. Ve anlattık programlarımızda Fransız Genel Komutanı Joffre'un planları alt üst oldu. Hiçbir işe yaramadı. Alsace-Lorraine'de bir etkili de olamadılar Alman hududuna karşı. Fakat bu Alman hücumuna karşı Çabuk tarafından bir önlem almaya başladı Joffre. Bunun parçası olarak da kişisel olarak kendisi kalktı İngiliz karargahına gidip İngiliz orduları komutanı Sir John French'le konuşma yaptı. Bunu da anlattık. Fransızlar ve tabii ki komutanları Joffre, İngilizlerin bu durumuna hiç güvenmiyorlar. Yani bu adamlar bizi yolda bırakıp gemilere dolup geri dönerler mi acaba diye hep işlerinde bir şüpheleri var. İşte French de ona her şeyi yapacağına söz verdi. Elinden gelen her şeyi yaparım dedi. Fakat bu biraz muğlak bir söz verme oluyor.
1: Fakat biliyorsun Joffre göre bu imzalanmış, mühürlenmiş bir anlaşma kadar sağlam benim indimde bu tonda söylemesi Sir John French'in bu lafları diye bir beyanı var. Tabii savaştan sonra yazılan anılarda böyle şeyler olabiliyor.
0: Evet. Bu Fransızların İngilizlerle bir de iletişim zorlukları var. Ondan da bahsettik geçen programımızda. O olay da 1918 Kasım ayına kadar sürecek. Ve bu cephe, en önemli dediğimiz harbin içindeki cephe, işte batı doğu yahut kuzey güney de denilebilir bir şekilde ikiye ayrılmış durumda. Fransız ve İngiliz orduları tarafından. İngiliz ordusu da devamlı olarak Kitchener'in yetiştirdiği yeni askere alınan insanlarla, gençlerle gittikçe büyüyor.
1: Evet, gerçekten 1915'ten itibaren Fransızlarla kıyaslanabilir bir büyüklüğe ulaşıyor İngiliz ordusu ama konuştuğumuz dönemlerde sen Fransızların İngilizlere güvenmemesinden söz ediyorsun. İngilizlerin de hiç Fransızlara güveni yok.
0: Evet.
1: Onlar da hep bir şey olarak, yem olarak Almanların önüne atılacaklarından korkuyorlar Fransızların. Onları o şekilde kullanacağını, kendilerini kurtarmak için düşünüyorlar.
0: Bu aralarında yani sonsuz ve derin bir halkların arasında sevgi olduğundan değil, ortak düşmanların
1: ihtiyaçtan kaynaklı.
0: Evet, ortak düşmanlarından, ihtiyacından kaynaklanan bir şey. Yoksa İngilizlerin Fransızlara karşı ve tersi hiç öyle bir aşırı merakları yok yani. Fakat Alman faktörü çıkınca ortaya, mesela 1870 yılında Alman-Fransız Savaşı'nda İngilizler kıllarını kıpırdatmamışlar.
1: Evet. Neden sonra ya Orta Avrupa'da Almanya acaba çok mu güçleniyor diye bir sıkıntı geçmiş içinden ama yani haklısın. 1870'te sempatiyle yaklaşıyorlar Almanya'nın birliğini oluşturabilmiş olmasına. Ne de olsa İngiliz tahtında da bir Alman hanedanı oturuyor.
0: Evet, İngiliz kraliyet ailesi tuhaf bir aile. Bugün de öyle. İçlerinde yani ailenin yapısı, bugünkü yapısında herhalde İngilizlik %5, Almanlık %95 olmalı. Fakat bu hiçbir dertleri de olmuyor. Bir sıkıntı da çekmiyorlar bu işin. Zaten isimlerini de değiştirmişler, evet. Birinci Dünya Savaşı sırasında.
1: Windsor oldular. Saxe-Coburg-Gotha'dan.
0: Saxe-Coburg-Gotha düklüğü mü, prensliği mi desek nedir?
1: Prenslik galiba değil mi?
0: İşte Almanya'nın, bugünkü Almanya'nın ortasında, Saksonya'nın ortasında.
1: Bir sürü Saxe var çünkü.
0: Evet. Saksonya çeşitli bölgelere bölünmüş Almanya'da ve pek çok kral, prens ve asızade yetiştirmiş. Alman politikasında çok önemli yeri olan biri.
1: Ve küçük tahtları adam yetiştiren.
0: Zaten Kaiser de savaştan önce kızını, tek kızını Saksonya kralından evlendirmiş ya.
1: Evet. Hayır, ben küçük krallıklar derken yani Yunanistan, Bulgaristan filan böyle yeni yeni türeyen ülkelere birer kral, hatta Arnavutluk filan, bunlar hep Almanya'daki büyük prens olduğunda.
0: Otto değil mi ya? Evet.
1: Arnavutluğun şeyi.
0: Evet, oraya da bir kral bulmuşlar aynı hanedandan.
1: Şimdi Fransızlar dedin ki şey İngilizlere güvenemiyorlar. Bu adamlar çeker gider. Bu 1918'de de bitmiş değil bu olay. 1940'ta Dünkerk'te Fransızlar aynı şeyi yaşadılar değil mi? Bizi lüzursu bırakıp gittiler. Zaten Royal Air Force'u da İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'ni de kullanmadılar.
0: Kullanmadılar. İkinci Dünya Savaşı'nda 1940 Mayıs ayında Haziran ayında olan daha büyük bir trajedi tabii. Burada o günün teknolojisine göre Birinci Dünya Savaşı'nda hiç olmazsa bir zaman geçiyor ve bir reaksiyonda bulunabiliyorlar ve savaşın şartları çok daha değişik. Ama İkinci Dünya Savaşı'nda olay tam bir trajediye dönüşüyor. Bir şey de yapamıyorlar karşılığında. İngilizlerle hiç anlaşamıyorlar. Ve savaş boyunca da bu sürüyor. De Gaulle, İngilizler iki kere mi denediler ortak pazarda o zaman girmeyi?
1: Evet.
0: İkisinde de
1: hayır dedi. Değil mi?
0: Hayır
1: veto
0: dedi.
1: Etti.
0: Veto etti.
1: Onun da tabii kuyruk acısı var. Çok snobe edildi hem Churchill hem Roosevelt tarafından 1940'lı yıllarda.
0: Evet, şimdi de pek araları iyi olduğu söylenemez. Yeni İngiliz kabinesi seçimden sonra bu EU üyeliğini ciddi olarak referanduma götüreceğini söylemiş. Yani bu İngiliz-Fransız çekişmesi bugüne kadar devam ediyor diyebiliriz.
1: Vallahi Cem, ben Amerika'nın pek izin vereceğini sanmıyorum İngilizlerin Avrupa Birliği'nden çıkmasını. Çünkü Fransızların inandığı gibi ben de düşünüyorum İngilizlerin bir Amerikan ajanı olarak bu birlikte bulunduklarını.
0: Evet. Şüpheleniyorlar.
1: Evet, yani onun için Amerika bırakmaz gibi mi geliyor İngilizlerin çıkmasını?
0: Benim de tuhafıma giden bunca Avrupa tarihinde 19. yüzyılda diyelim 20. yüzyılda olan olaylara rağmen İngiliz halkının yani gerçekten halkın yöneticilerden bahsetmiyorum. Bu ada mantalitesinden çıkmadıkları. Yani biz adayız, kendi başımızayız. Ondan sonra kimseye de ucundan bağlı değiliz mantalitesi. Hala demek ki
1: o çok kuvvetli bir ortak
0: geçerliğini
1: kültür.
0: Koruyor.
1: Haklısın. Haklısın. Şeye dönersek biz Birinci Dünya Savaşı'na sen ilginç bir söz söyledin. İşte Alsace-Lorraine'de de başarılı olmadılar diye. Demek ki Schlieffen planı daha orada çürümeye başlamış. Çünkü Schlieffen Fransızların kendilerini başarılı hissetmelerini hissediyordu. İstiyordu. Yani en azından Fransızlar yani rayına kadar gelsinler.
0: O şeyi düşsün. O
1: dönsünler bir bağlansınlar orada geriye gidemesinler istiyordu. Daha ilk günden demek ki Schlieffen planı iyi uygulanmamış. Bu tekrar tekrar zaten karşımıza çıkıyor. Şimdi 4 Eylül günü her taraf için çok önemli bir gün. Geçen hafta anlattıktı. Moltke'nin Schlieffen planını iyice kesip biçip farklı bir hale getirdiğini, asıl rolü von Hausen'a ve Sakson ordusuna, 3. orduya verdiğini, 2. ordunun da orada önemli bir rolü var, o iki ordunun. Asıl primadonna olması gereken von Kluck'un 1. ordusuna da bir cenah koruma görevi verdiğini anlatmıştık. Şimdi bu 4 Eylül günü ilginç bir şey oluyor. Bavyera veliahtı Prens Ruprecht'in komuta ettiği 6. ordu Nancy'ye saldırıyor. Bunu yaparken de Moltke'nin onayıyla yapıyor. Bu yine işte Schlieffen planının tamamen paramparça olmasının göstergelerinden bir tanesi. Çünkü
0: ama yani Ruprecht'te o ucuma geçmeden önce Nancy üzerine genel komutan Moltke'nin başının etini yiyor günlerle. Herkes orada ne kuzeyde neler yapıyor, ne şan şöhret kazanıyor. Biz burada hudut mu bekleyeceğiz diye.
1: Zaten hudut beklemediği için iki tane büyük hata yapıyor. Bir tanesi geriye çekileceği yerde Fransız saldırısını karşı koyması, direnmesi. İkincisi bir de üstüne üstlük karşı atağa geçip Troyes-de-Charmes'de ordusunun bayağı dayak yemesine, Épinal-le-Toul arasındaki Fransız tuzağına düşmüş olması. Adamın zaten ciddi generallik hataları, strateji hataları. Fakat Moltke zaten güçlü bir karakter değil. Değil mi? Hiç Schlieffen'in ya da amcasının, büyük Moltke'nin o sağlam azmine sahip değil. Ruprecht'in kısmen işte sosyal konumu, kısmen
0: evet,
1: çok ısrarcı davranması.
0: Çok da karşı gelemiyorlar değil mi? Çünkü adam Almanya'nın en büyük eyaletinin, en nüfuslu eyaletinin nesi oluyor? Veliahtı mı?
1: Veliahtı, eyalet bile diyemeyiz. Kendi başına bir krallık.
0: Krallık, yani federal evet, krallık. Evet. Yani eskiden kalma. Evet. Hem toprakları da büyük onunla, o Baviera'nın.
1: İşte Prusya'dan sonraki en büyük Alman devleti.
0: Devleti ve buna da fazla bir şey söyleyemiyorlar. Şimdi bu ilginç hikayelerimizin arasında bir yine bir Alman bestecisi Johann Sebastian Bach'ın cello suitlerinden sırada geçen hafta dinlediğimiz parçanın sonrasında gelen 5. suit galiba.
1: Yine evet 5. suit'in sonuna yaklaşıyoruz. Evet. Bu defa da 2. Gavotte bölümünü dinliyoruz. Yine cello'da Mstislav Rostropovich icraatte bulunuyor.

0: Sayın dinleyiciler, 94.9 Açık Radyo'da Kurşun Asker programını yayınlıyoruz. Bu müzik arasını vermeden önce Bavyera ordusu, yani Alman cephesinin en güneyinde yahut en doğusunda olan Bavyera ordusundan bahsediyorduk. Bu ordunun komutanı da Ruprecht bütün Schlieffen planını uygulamıyor ve işleri büsbütün Almanlar açısından zor duruma sokuyor.
1: Evet. Şimdi o Nazi'ye saldırıyor. Bunun bir gerekçesini söylüyor Moltke kendini ibra etmek için. İstihbarat raporları almaya başlıyor Eylül ayının başı itibariyle Moltke. Amiens grubu olarak hayata başlayan, sonra 6. Ordu adını alan kuvvetin teşkil edilmekte olduğunu von Kluck'un sağ cenahında. Alman çarkının dışında bir yerde Joffre'un bunu yaptığı istihbaratını alıyor. Bu durumda Moltke'nin düşüncesi de şu: böyle bir yeni kuvvet oluşturabilmek için muhakkak cephenin sağından, yani şimdilik durgun ve stabil olan bölümden kuvvetler alınmış olması gerekir diye. Ve Moltke'nin bu varsayımı da gerçekten. Çünkü daha önceki haftalarda konuştuk. Joffre gerçekten Fransız cephesinin sağ cenahında olayların durgunlaşması nedeniyle orada birçok tümeni, hatta kol orduyu kaydırıyor bu 6. orduyu oluşturabilmek için. Fakat tabii Joffre'un burada güvendiği bir şey var. O cephenin güçlü tutulmasının gerekçesi buradan Alsace-Lorraine'e saldırmaktı. Yani cephenin sağ cenahından Alsace-Lorraine'e saldırmaktı. Fakat saldırı başarısız olup da bir denge kurulduğu vakit orada o kadar askere gerçekten ihtiyaç yok. Çünkü Fransız tahkimatı savunma için lüzumundan da yeterli bir vaziyette. Dolayısıyla Nancy'ye yapılan saldırının çok başarılı olmasını beklememek lazım. Orada kuvvetler azaldı diye. Bilmiyorum, sen bu görüşe katılır mısın?
0: Evet, zaten Fransızlar da o cephenin doğusundan kuzeybatısına birliklerini gerçekten kaydırıyorlar. Acaba o kuvvet gerçekten ordu haline geldiği zaman Fransızların istediği Almanların en batı tarafına tazyik edebilme ve onları yollarından saptırmaya yetecek mi? Yani daha fazla doğuya kaymalarına yetecek mi?
1: Bu tehdidi yani hem bir fırsat olarak değerlendiriyor Nancy'yi, pek fırsat olmasa da. Fakat 4 Eylül akşamı nihayet dank ediyor ki Manuri'nin komutanlığına getirildiği bu ordu Alman cenahı için çok ciddi bir tehdit. Ve 4 Eylül günü akşamı saat 7.45'ti. 1. ve 2. Ordu'ya bir mesaj gönderiyor, bir ileti gönderiyor Moltke. Ve bu iletisinde Paris'in kuzeybatısında yeni oluşturulan bir ordudan söz etmeye başlıyor ilk defa.

0: mesajın alınarak, şifrenin kırılarak ordu komutanlarına, yani von Kluka ve Bülow'a mesajın ulaştırılması 5 Eylül sabahı saat 6'da ancak mümkün oluyor. Yani
1: 12 saat.
0: Neredeyse. 12 saat ve bu çok ciddi bir mesaj. Bu da o dönemin iletişim olanakları hakkında iyi bir fikir vermeli bize. Ne kadar zorluklarla şey yapılmaktaydı.
1: Zaten Almanların da genel bu hücumda kullandıkları genel askeri felsefenin de nedenlerinden biri bu söylediğin komünikasyonun çok anında olamaması. Yani herhangi bir savaşta komutana birliklere görevlerini veriyorlar. Komutan da arkada bunları izliyor. Gerekirse bir düzenleme yapmak için, ama komutanlar kendi kararlarını verebiliyorlar.
0: Evet, hatta yani planın dışına çıkabiliyorlar.
1: Evet.
0: Moltke'den beri evet. Uygulanan bir şey. Auftrag taktik
1: dedikleri. Evet, zaten Kluck da Bülow da kararlarını almışlar zaten.
0: Evet, özellikle Kluck bu Auftrag taktiği çok lehine kullanıyor. Evet, Moltke'nin bu önemli telgrafında artık zaten var olmayan Schlieffen planını iyice değiştirdiğini görüyoruz. Kluck, hem Kluck'un hem Bülow'un cephelerini güneybatıya çevirerek sağ cenahtan gelebilecek bir tehdidi önlemeleri için Oise ve Seine ırmakları arasında önlem almalarını istiyor. Ve geri kalan 5 ordusu ile Fransızların merkezini çökertebileceğini ümit ediyor. Onun için Nancy'ye yapılan saldırıyı da destekliyor.
1: Bu da Marne Nehri'ne doğru olacak.
0: Evet, evet. Zaten Marne çok yakınız.
1: Evet.
0: Ama bundan sonraki harekatı galiba önümüzdeki hafta ele alacağız. Zamanımızın dolduğunu görüyorum. Önümüzdeki Kurşun Asker programında tekrar bir araya gelebilmek ümidiyle sizlere mutlu bir hafta ve esenlikler diliyoruz. Hoşçakalın efendim.
1: Hoşçakalın sayın dinleyiciler.
2: Kurşun Asker. Hazırlayıp sunanlar Cem Kum, Cem Ozil.

Apaçık Radyo 30 yaşında. Banttan buluta.

0: Okuyan Tolga Korkut. Çeviren Ümit Tosun. İtaki Yayınları.
1: Vahşi derin bir nefes aldı. Optimum toplum, dedi Mustafa Mont. Buzdağı örneğine göre kurulur. 9'da 8'i su seviyesinin altında, 9'da 1'i üstünde. Su seviyesinin altındakiler mutlu mu peki? Üstündekilerden daha mutludurlar. Buradaki dostlarınızdan daha mutlular örneğin. Parmağıyla işaret etti. O berbat işlere rağmen mi? Berbat mı? Onlar öyle düşünmezler. Aksine işlerini severler. İşleri hafiftir. Çocuk oyuncağıdır. Beyinleri ya da kasları asla zorlanmaz. 7,5 saat hafif, yormayan iş. Sonra da soma istihkakları, oyunları, sınırsız çiftleşmeleri ve duyusal filmler. Başka ne isteyebilirler ki? Doğru, diye ekledi. Daha kısa çalışma saatleri isteyebilirler. Biz de onlara daha kısa çalışma saatleri verebiliriz. Teknik olarak alt sınıfların iş gününü 3 ya da 4 saate indirmek çok basit bir şeydir. Ama bu onları daha mutlu eder miydi? Hayır, etmezdi. 150 yıldan daha uzun bir süre önce denenmişti. İrlanda'nın tamamında 4 saatlik iş günü uygulanmıştı. Sonuç ne oldu? Kargaşa ve soma tüketiminde büyük bir artış. Hepsi bu. O 3,5 saatlik boş zaman bir mutluluk kaynağı olmaktan o kadar uzaktı ki, o insanlar o boş zamandan kurtulmaya çalışıyorlardı. Buluşlar ofisi emekten tasarruf planlarıyla dolup taşmakta. Binlercesi var. Mustafa Mont eliyle bolluk işareti yaptı. Peki niye uygulamaya koymuyoruz? Emekçilerin kendi menfaatleri için onlara fazla boş zaman ıstırabı çektirmek zalimlikten başka bir şey olmaz. Tarımda da böyle bu. İstesek her ürünü sentetik olarak üretebiliriz ama üretmiyoruz. Nüfusun 1/3'ünü tarlada tutmayı yeğliyoruz, kendi menfaatleri gereği. Çünkü gıdayı topraktan elde etmek, fabrikada üretmekten daha uzun sürüyor. Üstelik istikrarımızı da düşünmek zorundayız. Değişmek istemiyoruz. Her değişim istikrar için bir tehdit unsurudur. İşte size yeni buluşları uygulama konusunda temkinli davranmamız için bir sebep daha. Salt bilim konusunda yapılan her buluş yıkıcılık potansiyeli taşır. Bazen her bilim dalına olası bir düşman muamelesi yapmak gerekir. Evet, bilime bile. Bilim mi? Vahşi kaşlarını çattı. Bu sözcüğü tanıyordu. Ama gerçek anlamını çıkaramıyordu. Shakespeare ve köyün yaşlıları bilimden hiç söz etmemişlerdi. Linda'nın söylediklerinden hayal meyal bir fikir edinebilmişti. Bilimle helikopter yapılırdı. Bilim, Mısır danslarına gülmene sebep olurdu. Yüzdeki kırışıklıkları ve dişlerin dökülmesini önleyen bir şeydi. Denetçinin kastettiği şeyi anlayabilmek için kendini zorladı. Evet, diyordu Mustafa Mont. Bu da istikrar maliyetinde bir başka kalem. Mutlulukla uyuşmayan tek şey sanat değil, bilim de uyuşmuyor. Bilim tehlikelidir. Büyük bir özenle ağzına gem vurmak ve zincire bağlı tutmak zorundayız. Şaşkına dönen Helmholtz, ne? Dedi. Fakat sürekli bilimin her şey olduğunu söylüyoruz. Beylik bir hipnopedik öğretidir bu. 13 yaşla 17 yaş arasında haftada 3 kez diye tamamladı Bernard. Ve de üniversitede yürüttüğümüz bütün bilim propagandası. Alaycı bir şekilde, evet ama ne tür bilim, dedi Mustafa Mont. Siz hiç bilimsel eğitim almadınız. Onun için bir yargıya varamazsınız. Ben kendi zamanımda oldukça iyi bir fizikçiydim. Fazlasıyla iyiydim. Bütün bilimlerimizin bir yemek pişirme kitabından başka bir şey olmadığını anlayacak kadar iyiydim. geleneğe uygun yemek pişirme teorisini kimsenin sorgulamasına izin verilmeyen bir kitap ve yemek tarifleri listesini. Aşçı başından özel izin almaksızın ek yapılamaz. Şu anda aşçı başı benim. Ama bir zamanlar meraklı bir aşçı yamağıydım. Kendi başıma bir şeyler pişirmeye başladım. Aykırı yemeklerdi, yasak yemekler. Aslında biraz da gerçek bilimdi. Denetçi sustu. "Sonra ne oldu?" dedi Helmholtz Watson. Denetçi iç geçirdi. "Sizin başınıza gelecekler, az kalsın benim de başıma geliyordu. Bir adaya gönderilmek üzereydim." Bu sözler üzerine canlanan Bernard sert ve yakışıksız bir biçimde davranmaya başladı. "Beni bir adaya göndermek mi?" Ayağa fırlayıp koşarak geldi ve denetçinin önünde durarak el kol hareketleriyle konuşmaya başladı. "Beni gönderemezsiniz. Hiçbir şey yapmadım ben. Diğerleri yaptılar. Yemin ederim diğerleriydi." Suçlarcasına Helmholtz ve Vahşi'yi gösterdi. "Lütfen beni İzlanda'ya göndermeyin. Görevimi yapmaya söz veriyorum. Bana bir şans daha verin. Lütfen bir şans daha tanıyın." Gözlerinden yaşlar gelmeye başladı. "Söylüyorum size, onların suçuydu." diyerek ağlıyordu. "İzlanda olmasın. Lütfen Ford Hazretleri, lütfen." Ani ve aşağılık bir hareketle denetçinin önünde dizlerinin üstüne çöktü. Mustafa Mont kendisini yerden kaldırmaya çalıştı ama Bernard alçakça yalvarmakta ısrarlıydı. Sözcük selinin ardı arkası kesilmiyordu. Sonunda denetçi dördüncü sekreterini telefonla aramak zorunda kaldı. "Üç adam getirin," emrini verdi. "Ve Mr. Marks'ı bir yatak odasına koyun. Sağlam bir soma buharı uygulayın. Sonra da yatağa yatırıp kendi başına bırakın.

0: Herkese merhaba. Apaçık Radyo'da Babil'den sonra programına ATTF İşçi Korosu'ndan dinlediğimiz 16 Haziran Marşı ile başladık. Tam adıyla söylemek gerekirse Türkiyeli Toplumcular Federasyonu İşçi Korosu Avrupa'da çalışan Türkiyeli işçilerin kültürel ve politik mücadelesinin bir parçası olarak 1973 yılında Almanya'da kurulmuş bir koroydu. Koro Avrupa'daki göçmen işçilerin dayanışmasını güçlendirmek, işçi sınıfının mücadele tarihini müzik yoluyla yaşatmak ve emek hareketinin marşlarını yaygınlaştırmak amacıyla çalışıyordu. Koronun müzik yönetmenliğini ve düzenlemelerini uzun yıllar besteci ve şef Tahsin İncirci üstlenmişti. İncirci'nin Almanya'daki ilk önemli çalışmalarından biri ATTF İşçi Korosu olmuş. Daha sonra Batı Berlin İşçi Korosu gibi topluluklarla çalışmalarını sürdürmüştü Tahsin İncirci. Tahsin İncirci İzmir Karaburun'da yaşıyordu. 2014 yılında onunla tanışma, konuşma şansım olmuştu. Tahsin İncirci'yi 2024 yılının Nisan ayında kaybettik ne yazık ki. 1974 yılında yayımladıkları İşçi Şarkı ve Marşları adlı plak, Türkiye İşçi Hareketi'ni tarihin önemli müzik belgelerinden biri sayılır. Albümde yer alan şarkılardan 16 Haziran Marşı, Disk direnişini ve 15-16 Haziran 1970 büyük işçi direnişini anlatan en erken müzikal yorumlardan birisidir. Bu hafta canlı yayında yıllardır emek tarihi üzerine çalışan işçi hareketinin hafızasını kitapları ve araştırmalarıyla günümüze taşıyan araştırmacı yazar sevgili arkadaşım Zafer Aydın ile İşçilerin Haziranı kitabı üzerinden büyük işçi direnişini, Kemal Türkleri ve emek mücadelesinin hafızasını konuşacağız. Tarihe not düşen emek ve dayanışma şarkıları dinleyeceğiz. Hoş geldiniz Zafer.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim böyle bir programa beni de davet ettiğin için.
0: Çok sağ ol geldiğin için. Ben de sana teşekkür ediyorum. 15-16 Haziran 1970 Türkiye işçi sınıfı tarihinde yalnızca en büyük direnişlerden biri değil, aynı zamanda toplumsal hafızaya kazınmış en önemli dönüm noktalarından biri. İşte hükümetin sendikal hakları sınırlandırmayı hedefleyen yasa değişikliklerine karşı İstanbul ve Kocaeli'nde on binlerce işçi fabrikalardan çıkarak sokaklara aktı. 2 gün boyunca kentler işçilerin ayak sesleriyle yankılandı. Köprüler açıldı, yollar kesildi, fabrikalar boşaldı. Türkiye ilk kez örgütlü işçi sınıfının toplumsal ve siyasi bir güç olarak sahneye çıktığı böylesine büyük bir eyleme tanıklık etti. Aradan 56 yıl geçti ama bugün 15-16 Haziran hala tartışılıyor, araştırılıyor ve yeni kuşaklar tarafından yeniden keşfediliyor. Sen de İşçilerin Haziranı 15-16 Haziran 1970 adlı kapsamlı çalışmanda bu büyük direnişi yalnızca belgeler ve resmi kayıtlar üzerinden değil, eylemin bizzat içinde yer almış işçilerin, sendikacıların ve tanıkların anlatımlarıyla yeniden kurguladın. 4 yıla yakın sürdü araştırman, 100'den fazla tanığın görüşüne başvurdun. 15-16 Haziran bir anda ortaya çıkan bir patlama değil. İşte Kavel'den Derbi'ye, Singer'den Paşabahçe'ye uzanan uzun bir mücadele birikiminin ürünü olduğunu ortaya koydun Zafer. 15-16 Haziran'a geçmeden emek tarihine ilgin nasıl başladı? Kısaca söz eder misin?
1: Ya ben şimdi üniversiteden sonra Ekin Yazım Merkezi'nde çalışıyordum. Burada hakkını ve teslim etmem lazım. Erden Akbulut.
0: Erden
1: abi. O sırada biz orada sendika dergileri yayınlıyorduk. Sendika dergilerinin editoryal işlemleri orada
0: hangi
1: yürüyordu. 87-88. Erden abi o sırada bizim şefimizdi. Bölümümüzün başındaydı. Erden abi beni orada Kavel'le yapmak üzere teşvik etti, yönlendirdi filan. Biraz aklımıza bu çengeli o attı diyelim ya da denize o itti diyelim. Sonrasında da biraz sendikada çalışıyor olmanın getirdiği işçilerle birlikte olma, onların verdiği mücadeleyi anlama ve anlatma çabası böyle bir alana yönlendirdi beni.
0: Yazdığın kitaplardan söz eder misin? Kaç kitap yayınladın bugüne kadar Zafer?
1: Vallahi işçilerin Haziran'ı var, 15-16 Haziran'ı anlatan kitap. Bunun bir yan ürünü olarak 68'in işçileri
0: kitabı var.
1: Yakın zamanda çıkmış yine askeri iş yerlerinde çalışan işçilerin mücadele deneyimini aktaran Asker Değil İşçiyiz, Asteriş kitabı var. 1963 Kavel, 1963 68 Derbi ve Singer, grevden işgale Singer eylemleri gibi çeşitli emek tarihine ilişkin monografiler, araştırmalar, çalışmalar var.
0: Bir dönem sendikal geçmişin de var.
1: Evet, Kristaliş Sendikası'nda 25 yıldan fazla eğitim uzmanı olarak çalıştım.
0: Peki Türkiye'de emek tarihi yeterince biliniyor mu?
1: Aslında tarih yeterince biliniyor mu sorusuna daha geniş anlamda doğru cevap aramak lazım. Yani hepimizin bildiği gibi aslında tarih sosyal bilimler içerisinde en az ilgi duyulan alan. Bizim halkımız, yurttaşlarımız tarihi de daha çok dizilerden, kitaplardan, kaynaklardan öğrenmek yerine tabii resmi tarih işin ayrı bir boyutu. Yani ya dizilerden ya da işte popüler hale gelmiş tarihçilerin söyleminden, anlatımından öğrenmekle yetiniyorlar. Bu açıdan tarihe ilgi genel olarak zayıf. Ama emek tarihine daha da zayıf. Fakat şunu da tespit etmek lazım ki son dönemde işçi hareketinin gerilendiği bir dönemi yaşıyor olmamıza rağmen emek tarihine ilişkin yoğun bir ilgi var. Bu hem akademide hem akademi dışında onlarca yayın yapılıyor. Araştırma, monografi yayınlanıyor. Bu iyi bir şey. Bu ama aynı zamanda demek ki bir ihtiyacı da ortaya çıkartıyor. Çünkü bugün ne yapacağız sorusu ciddi bir biçimde ortada duruyor. Bu soruya cevap arayanlar da ister istemez tarihe geçmişin bilgisine başvurmak zorunda kalıyorlar.
0: Evet. Peki bu kitabın adı neden 15-16 Haziran değil de sadece yani işçilerin Haziran'ı? Bu tercih bize eylemin ruhu hakkında ne söylüyor Zafer?
1: Ya aslında tabii o dönem eylemin ruhunu anlayabilmemiz açısından pek çok faktöre yönelebiliriz, pek çok olguya işaret edebiliriz ama dört temel faktör bu açıdan önemli. İşçilerin hayatında da önemli. Bunlardan birincisi aydınlanma. İşçiler o dönemde ciddi bir aydınlanma ve uyanış süreci yaşadı.
0: Sınıf bilinci.
1: Evet, sınıf odağında sınıf olan bir aydınlanma süreci yaşıyorlar. İkincisi hak arama bilincinin gelişmesi. Üçüncüsü politikleşme, dördüncüsü militanlaşma. Bütün bu olgular 15-16 Haziran'a giden eylem sürecinin ön hazırlıkları ya da bir birikimi diye düşünüyoruz. 15-10 işçilerin Haziran'ı aslında biraz yani ben sadece belgeleri değil aynı zamanda olayın tanıklarıyla konuşunca bir aşağıdan tarih anlatısı ortaya koymaya çalıştım. Onu en iyi ifade edebilecek kavram da işçilerin Haziran'ıydı. O yüzden öyle bir tercihte bulunduk.
0: Peki 15-16 Haziran'a giden süreç nasıl başladı? Yani atmosfer neydi İstanbul'da, Kocaeli'nde? Ağırlıklı olarak oralardan hareket yola çıktı.
1: Yani aslında 15-16 Haziran'a giden süreç diskin kurulmasıyla başladı diyebiliriz. Elbette arkasında bir yaşanmışlıklar var, gerilimler var, sendika anlayış farklılıklarının çatışması var, rejimle, işverenle, işçilerin çatışması söz konusu, gerilimi söz konusu ama 15-16 Haziran'a giden süreci esas olarak diskin kurulması tetikledi. Tetiklemesinin temel nedeni de disk makbul sendikacılık anlayışının dışında kendisini sınıf sendikacılığı ekseninde yürüyen bir örgüt olarak tanımladı. Sendikal mücadeleyi de bu perspektif içerisinde sınıf mücadelesi perspektifinin içerisine oturttu. Dolayısıyla bu tutumu işçilerin toplu iş sözleşmelerinde ekonomik demokratik haklarını büyük ölçüde gelişmesini sağladı. Çünkü disk epey asıldı toplu sözleşmelere, grevle, direnişle önemli haklar kazandı. Onun dışında disk işçilerin haysiyetini koruyan bir örgüt olarak da işçilerin sempatisini kazandı. Çünkü diskten önce patronun önünde esas duruşta duran, şeye girip çıkışta üstü aranan işçilerin onurunu kıran bütün davranışlar diskin mücadelesiyle ortadan kaldırıldı. İşçiler diski çok sevdiler ama sermaye ve devlet sevmedi ve diski paralize etmek, sahanın dışına itmek üzere bir yasa değişikliği
0: gündeme getirdiler.
1: Getirilen yasa değişikliği diskin ya da işte sendikaların faaliyetini sürdürebilmesi için %30'un üzerinde bir örgütlenme barajı getiriyordu. Buna karşı da işçiler ve disk bir savunma refleksi ortaya koydular.
0: Aslında hani kitapta da var. Yani işte spontane bir öfke patlaması değil bu. Hani Kavel, Derbi, Singer, Paşabahçe gibi işçi mücadelelerine de geniş yer veriyorsun kitapta. Belki de 15-16 Haziran tohumları aslında buralarda da atıldı değil mi?
1: Tabii.
0: Yani disk bu nedenle hedef haline de geldi.
1: Tabii. Zaten bir anlamda önce diski iş yerlerinde etkisizleştirmeye çalıştılar. Yani Sarı Sendika, devlet ve işveren üçlüsü önce disk üyesi sendikaları iş yerlerinde elimine etmeye çalıştılar. Buradan sonuç alamadılar. İşçiler buralarda iş yerlerini işgal ederek en sert tepkiyi gösterdiler. Dediler ki benim hangi sendikayı seçeceğime işveren karar veremez. Ancak ben karar verebilirim. 1968 Derbi'den başlayarak işçi iradesini ortaya koydu. Daha sonra Demirdöküm'de, Singer'de, Sungurlar'da, ECA'da bir dizi fabrikada bu irade ortaya kondu. Bakıldı ki burada iş yerlerinde boğmak mümkün değil. O zaman yasaya gitti. Tabii bu buradan işçilerin edindiği deneyim, tecrübe, mücadele, ruhu, örgütlenme kapasitesi, örgütlenme becerisi bütün bunlar da 15-16 Haziran'ı besleyen, büyüten bir şey oldu. Yani 15-16 Haziran aslında 60'lı yıllar boyunca işçi sınıfının eylem pratiğinin ve kazanımlarının
0: zirvesi,
1: tecrübesinin üzerine
0: bina edildi.
1: Üzerine oturdu, evet. Yani bir anlamda da şöyle bir benzetme de yapabiliriz. 1963 Kavel grevi işçilerin sendikal hak ve özgürlüklerini kazanma mücadelesiydi. 15-16 Haziran'da kazandıklarını savunma mücadelesi.
0: Ben o yıllarda 1970 işte 7-8 yaşındayım değil mi? Herhalde sen de yaşıtısın. Sen
1: ben de 7 yaşındayım.
0: O günlere dair anımsıyor musun çocukluğunda? Ben
1: yok.
0: İstanbul'un taşrasındaydım biraz.
1: Yok.
0: Belki abim politik bir...
1: Ben İstanbul'da değildim zaten, değil, Kars'taydım.
0: Peki şey, bu kitabını yazarken görüştüğün tanıklar arasında seni en çok etkileyen 15-16 Haziran hikayesi hangisiydi? Birçok vardır ama.
1: En çok etkileyen hikaye Singer'de yaşanmış hikaye. O da şu: Singer Amerikalı bir genel müdür tarafından yönetilen uluslararası bir şirket. Genel müdür despot bir adam. İşçilerin üzerinde uzun yıllar baskı kuran, işte bir sözüyle işçileri işten atan, çatıların üzerinde dolaşıp işçileri inip pencerelerden denetlemeye çalışan, böyle hani absürt davranışları da olan despot bir genel müdür. İşçiler işi bırakıp 15 Haziran günü fabrikayı boşaltmak üzere harekete geçtiğinde bu işçilerin karşısına dikiliyor. Türkçe de bilmediği için kafasıyla işçilere geri dönün işareti yapıyor. Karşısında da işçi temsilcisi var, İmam Toker. İmam abi hala yaşıyor Tuzla'da. Buradan da ona selam olsun.
0: Evet, selam yolluyor.
1: İmam abi de İngilizce bilmiyor. İmam abi de kafasıyla ona önümüzden çekil diyor. Böyle bir müddet restleşiyorlar. O kafayla içeri girin, bu kafayla önümüzden çekil. Sonunda bakıyor böyle adamın çekileceği yok. İmam abi orada bir tane kısa maden küreği var. Kapıyor maden küreğini genel müdürün üstüne. Genel müdür kaçıyor idari bölüme. Kapıyı arkadan kilitliyor. Bir müddet sonra İmam abi işten atıyorlar. Tabii işçinin karşısında kürekle kovulmuş bir genel müdürü fabrikada tutabilmeleri mümkün değil. Genel müdürü de gönderiyorlar. Genel müdür gönderildikten sonra işçiler fabrika kapanana kadar o küreği bir müze malzemesi olarak bir daha kullanmıyorlar. Bir müze malzemesi Sibir. Olarak fabrikanın bir köşesinde genel müdürün deviren kürek diye muhafaza ediyorlar.
0: Çok güzel.
1: Bu çok, yani bu aynı zamanda 15-16 Haziran'ın potansiyeli olarak fabrikalarda nerede durduğunu da gösteren bir şey. Çok güzel, çok etkileyici bir örnekti, anekdottu benim için.
0: Çok güzel. Yani bu kitap için 4 yıla yakın çalıştın değil mi? Yanlış mı hatırlıyorum?
1: Evet, 4 yıl.
0: Başlamadan önce sahip olduğun kanaatlerle, yani çalışma sonunda ulaştığın sonuçlar arasında değişen şeyler oldu mu? Yani işte o günlere dair tekrarlanan en yanlış bilgi neydi?
1: Yani çok bir kere hani ufak tefek fikirlerim olduğu alanlarda bir derinleşme ye gitti. Bunlardan en temeli 15-16 Haziran kendiliğinden bir eylem miydi? Yoksa arkasında bir irade, bir hazırlık, bir karar var mıydı? Bunu kazıyarak bu konudaki fotoğrafı ortaya çıkardım. Ciddi bir hazırlık olduğunu gördüm. Yani 69'dan itibaren eğitimlerde, seminerlerde bu konuların işlendiğini hem o seminerlere, eğitimlere katılan işçilerden duydum, dinledim. Hem o dönemin işte seminer kayıt defterlerinde işlenen konulara bakarak gördüm. Yani bir hazırlık sürecinin olması, 14 Haziran toplantısında alınan kararlar, o kararlara biraz daha derinlemesine bakmak. Sonra 14 Haziran akşamını nasıl geçirdiler? Yani bu soru bence mesela eylem açısından çok kritikti. Temsilciler Meclisi'ni topladı DİSK. Karar aldı. Sonra ne yaptılar? O karar, toplantıdan çıkan işçiler ne yaptılar? Mesela o soruya peşine düşerek eylemin nasıl örgütlendiğinin cevabını da buldum bir açıdan. Yani doğrudan eylem kararı alındığında ne yaptı? Evine gitti, yattı mı? Hiçbir gidip yatmamış. Fabrika gece vardiyası çalışanların bir kısmı fabrikalarına gitmiş. İşçi mahallelerine gitmişler. Kahvelere gitmişler. Bölge temsilciliklerine gidip ertesi gün nasıl yürüyeceklerini
0: hazırlanmışlar,
1: konuşmuşlar. Mesela şimdi E5 15 Haziran günü büyük bir yürüyüş merkezi, eylem alanı. Niye E5, mesela niye sahil tarafı değil, niye E5 sorusu vardı kafamda. Sonra yaptığımız görüşmelerle filan şu ortaya çıktı ki 15 Haziran 14 Haziran toplantısından çıkanlar şeye gidiyorlar, Maköy tarafında otosan. Ortada şeye, iki tarafı da trafiğe keselim. Bu E5'in böyle karar alınması, ikisi de büyük fabrika, sayıca büyük. Bu sefer hem E5'in altından hem E5'in üstünden insanlar
0: katılsınlar.
1: Eyleme E5'e çıkıyorlar. Bunlar hani bunları görmek, bilmek, öğrenmek pek çok açıdan öğretici oldu. Tabii mesela bazı yanlış bilgiler de bu arada ayrıntı gibi gözükebilir. Mesela işten atılan işçi sayısı genellikle 5000
0: deniyor.
1: Ama 1100 civarında. Sanki 15-16 Haziran'la birlikte bir önce işçi kuşağının tasfiyesi sınıf hareketinin dışına itildi gibi anlatılıyor. Bunun pek doğru olmadığını kardeşe giriyor falan, ama yine sendikal mücadelenin, sınıf mücadelesinin içinde yer alıyor.
0: Peki şey, yani yüz binler çıktı değil mi? Belki hani 15 Haziran sabahı fabrikaya giden sıradan bir işçi gün sonunda kendini tarihin içinde bulacağını bilmiyordu belki de, değil mi? Yani
1: tabii ki.
0: Örgütsüz işçilerin de katıldığı çok büyük bir kitle o gün sokağa çıktı.
1: Zaten öyle oluyor. Yani toplumsal hareketler öyle gelişiyor. İnsanlar yani harekete geçiyorlar, sokağa çıkıyorlar, kendileri gibi insanlarla buluşuyorlar, ortak taleplerini haykırıyorlar, dile getiriyorlar. Ve bütün bunun sonucunda da bir ortak duygu, ortak çıkar, ortak ruh hali şekilleniyor. Bunun sonuçlarını eylem bittikten sonra, biraz geri çekildikten önce fark ediyorlar. Yaşadığın olayın tarihsel anlamını da büyük ölçüde o eylemin üzerinden biraz zaman geçip soğuduktan sonra fark ediliyor. Ama 15-16 Haziran zaten boyutları itibariyle 17 Haziran'da bile sonuçları fark edilmiş bir eylem. Evet.
0: Bir de şey, hani DİSK'in kuruluşunda işte 11 DİSK yöneticisi var, hepsi erkek. Yani bu işçi eylemlerini de genelde erkeklerden dinliyoruz, ama bu hareketlerin içinde kadınlar da var. Kitapta, senin kitabında özellikle kadın işçilere ulaşma çabandan söz ediliyor. Kadın işçilerin rolü neydi Zafer bu harekette?
1: Şimdi tabii bildiğiniz gibi o dönemde aslında sendikal yönetimlerde iş yeri temsilcileri arasında kadın sayısı yok denecek kadar az. Hı hı. Yani hiç mi yok? Var elbette, temsilciler var, Gripin'de var, Birleşik Alman'da var, İbrahim Ethem'de var. Yani kadın işçiler var, evet, ama sendika yönetimlerinde bir ağırlığı temsil etmiyorlar. Fakat eylemlerde bir ağırlığı temsil ediyor kadınlar. Çünkü o dönem sanayide de ağırlıklı bir biçimde kadın çalışıyor. Metal sanayinde de ağırlıklı bir biçimde çalışan kadınlar var. Kadın işçiler var ve bunlar eylemlerde öncü rolü üstleniyorlar. Önde kadınlar yürüyor. Tanklar işçilerin önünü kestiğinde, barikatlar kurulduğunda onları ilk aşan kadın işçiler oluyor. Mesela Kadıköy'de çatışma yaşandığında, bir dağınıklık olup erkek işçiler geriye doğru kaçtığında, işte bir duvarın üstüne yüksek bir yere çıkıp "Nereye kaçıyorsunuz? Bu mücadele bitmedi." diye erkek işçileri teşvik edip kavgaya davet eden kadın öncüler var. Ama bunların birkaçına ancak ulaşabildim. Yani bir kısım ulaştıklarım görüşmediler. Anlayabileceğimiz nedenlerle. Bazıları kabul etti, sonra vazgeçti. Bazıları kabul etmedi. Dolayısıyla istediğimiz kadar kadın tanığı konuşturamadık yani.
0: Peki kaç kişi hayatını kaybetti o eylemlerde?
1: O eylemler.
0: Bir sayı var mı?
1: Var. Yani 3 işçi, bir de polis. Bir de kayıtlarda bir esnafın da 15-16 Haziran eyleminde öldüğü söyleniyor. Fenerbahçe işkembecisi sahibi. Ama yaptığımız araştırmalarda bu Kadıköy işkembecisinin sahibinin başka bir husumet nedeniyle o gün öldürüldüğünü, ama işte 15-16 Haziran şehitleri arasında sayıldığını gördük. Zaten devlet de bunu 15-16 Haziran'da öldürülenler arasında saymıyor olmalı ki, 12 Eylül sonrası DİSK davasına gönderdiği 15-16 Haziran raporunda ölü sayısını 4 olarak veriyor.
0: Peki bu kitap için görüştüğün işçilerin ortak duygusu neydi Zafer?
1: Yani ortak duygu şu: bir kere yani işçiler DİSK'le neler kazandıklarının farkındalardı. Yani bu hem DİSK üyesi işçiler açısından böyleydi, hem Türk İş üyesi işçiler açısından böyleydi. Yani DİSK'i kapatmak onlar için, mesela Cızlavet işçisi Rasim Cangöz'ün deyimiyle söyleyecek olursak, ha DİSK kapatılmış, ha ben işsiz kalmışım. Yani onun hayatında oturduğu yeri gösteriyordu. İşçiler DİSK'le birlikte ekonomik demokratik haklarını büyük ölçüde kaybedeceklerini düşünüyorlardı. Bu ortak çıkar ve sınıf dayanışması, ortak çıkarlar etrafında örülmüş ortak duygu, sınıf dayanışması, sınıf dayanışması bu kolektif eylemi doğurdu.
0: Bir de kitapta işçilerin kişisel hayatlarını dönüştüren bir eylem tanımı geçiyor. Bu ne demek Zafer? Onu açar
1: mısın? Aslında sınıf genellikle kendi eylemiyle öğreniyor. Bu eylemle öğrendikleriyle hayata bakışı değişiyor. Hayatta ondan sonra üstleneceği roller değişiyor. İlgi alanları çeşitleniyor. Bu 15-16 Haziran açısından da böyle. Çünkü şimdi kafasında bir devlet imajı olan, devlet belki baba diye bakan, kafasında bir asker imajı olan, kafasında bir polis imajı olan ve bunlara karşı herhangi bir negatif duygu taşımayan, işte iktidar partisine oy veren, onu destekleyen işçiler, ekmeklerine el uzatıldığında, sokağa çıktıklarında bütün bu aktörlerin karşısında nasıl dizildiğini gördüler. Bu bir sorgulamaydı. Bu sorgulamayı yapanlar, yapmayı becerenler, düşüncelerini değiştirdiler, politik görüşlerini değiştirdiler, siyasal örgütlenmelerin içerisinde yer aldılar. Sendikalarda görev üstlendiler. Hayata bakışları değişti. Hı hı. Sanatla, tiyatroyla, şiirle ilişki kurmaya başladılar. Tiyatro çok yapanlar önemli. Oldu 68 şeyin. Hı hı. 15-16 Haziran içerisinde eylemlere katılmış insanlardan mesela Vahit Tülis hala tiyatro yapıyor. Esenyurt'ta emekli sen de tiyatro yapıyor. Yunus Uysal, Yunus abimiz Kuzgun Acar'la
0: Yunus
1: birlikte
0: abi biliyorum, tabii.
1: Bir dönem birlikte tipli çalışmış. Abimiz. Evet. Metal heykeller yapıyor. Sergisi düzenlediği sergiler var. Ortak sergilere katılmış.
0: Edebiyata
1: falan.
0: Yansıması nasıl oldu?
1: O dönem
0: sanata, edebiyata, müziğe.
1: Yani çok sayıda örnekte bu yansımayı gördük. Mesela İhsani en başta, İhsani, daha sonra Timur Selçuk'un bestelediği Düş Değil Bu Hayal Değil Hey Bey şiiri. Erol Çankaya'nın şiiri, Fazıl Üstün Dağlarca'nın yazdığı şiiri var. Hı. Kemal Özer'in şiiri var. Süreyya Berfe'nin şiiri var. Bunlar tabii hemen eylem aşamasında yazılmış. Bir de daha sonra işte Cemal Süreyya gibi, Orhan Alkaya gibi, Cem Ergün gibi şairlerin şiirlerine
0: konu
1: var.
0: Olmuş
1: 15-16 Haziran. Romanda Fakir Baykurt, evet. Ruşen Hakkı, Engin Günay filan gibi yazarlar 15-16 Haziran'ı işliyorlar. Tabii öyküde de Hulki Atunç. Onun şeyini söylemek lazım ama en büyüğü tabii Vasfi Öngören'in Zengin Mutfağı. Hem sinemada hem tiyatroda. Tiyatroda hala devam ediyor. Evet. Şener Şen çok başarılı oyunculuğuyla.
0: Bir şarkı arası verelim mi?
1: Olur.
0: Bu programın başında Tahsin İncirci'nin ATTF korosundan, sonra Batı Berlin İşçi Korosu'nu çalıştırdığından söz etmiştim. Şimdi Sümeyra Çakır ve Batı Berlin İşçi Korosu'nu, sözleri Yaşar Mirac'a, bestesi Tahsin İncirci'ye ait bir emek şarkısında dinliyoruz. Ateşçilerin Türküsü.

0: Apaçık Radyo'da Babil'den sonra programında canlı yayında 15-16 Haziran işçi eylemlerinin 56. yıl dönümünde emek tarihçisi ve yazar sevgili arkadaşım Zafer Aydın'la canlı yayında birlikteyiz. Zafer, bu geçenlerde madencilerin eylemi oldu. Doruk madencilerin eylemi, biliyorsun yani sokağa çıktılar işte orada. Devlet de taraf oldu sonuçta. Şimdi bu 15-16 Haziran'da yani siyaset, basın, sendikalar ve devlet açısından bakıldığında o iki gün boyunca bir taraf seçmeye mi zorlandı?
1: Tabii.
0: Yani ya, basın olaylara yaklaşımı nasıldı? Devlet, sermaye nasıl değerlendirdi bu iki günü?
1: Aslında 60 ile 80 arasındaki dönemi karakterize eden temel olgulardan biri sınıfsal saflaşma ve netleşme. Yani bunu pek çok noktada görüyoruz. Zaten o yıllara özgü bir saflaşma ve netleşmenin yaşandığını da 12 Eylül sonrasında o meşhur Halit Nari'nin "Şimdiye kadar işçiler güldü, biz ağladık, artık
0: gülme sırası bizde."
1: Gülme sırası bizde lafı bu sınıfsal saflaşmaya işaret ediyordu. Aynı saflaşmayı biz eylemler üzerinden de gördük. Yani bütün iş eylemlerinde gördüğümüz saflaşmayı burada gördük. Da Kavel'de de gördüğümüz gibi, ya da bir fabrika eşgal eyleminde gördüğümüz gibi burada da gördük. Burada esas olarak sağ 15-16 Haziran'ı büyük bir başkaldırı, bir komünizm ihtilal provası olarak
0: değerlendirdi.
1: Hı. Süleyman Demirel dönemin başbakanı bunun devlete isyan gibi değerlendirdi. Dolayısıyla bu saflaşma hayatın her alanda yaşandı. Burada kritik bir olgudan söz edilebilirse o da CHP'nin tutumudur. Çünkü CHP yasayı parlamentoya taşıyan parti. Aslında yasa Türk İş'te kotarıldı. Bir anlamda yasanın hazırlayıcısı ve sahibi CHP, Adalet Partisi ve Türk İş Koalisyonu. Türk İş'li sendikacılar götürdüler parlamentoya. CHP milletvekilleri götürdü. Abdullah Baştürk, daha sonra DİSK Genel Başkanı olan Abdullah Baştürk, o sırada CHP Yozgat Milletvekili olarak bu yasanın mimarlarından birisiydi. Fakat 17 Haziran günü 15-16 Haziran'ın etkisiyle CHP tutumunu değiştirdi. Yasanın yanında yer almaktan vazgeçti. Yasanın karşısına geçti. 17 Haziran günü parti meclisini topladı. 17-22 Haziran tarihleri arasında CHP yasayı eline boyuna tartıştı. Mecliste oy verdiği, destek olduğu yasaya senatoda hayır oyu verdi. Bu CHP'nin içerisinde ciddi bir tartışmaya
0: yarattı.
1: Hem Adalet Partisi işte bir partinin iki grubu olabilir. Yani senatoyu ve meclisi kastederek iki grubu olabilir ama iki görüş olamaz dedi. Coşkun Kırcı, Abdullah Baştürk, CHP içerisinde bazı milletvekilleri, parti yöneticileri buna itiraz ettiler. Ecevit, ya ikna olduk ve görüşümüz değişti dedi. Bu aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin 73 yılındaki oy patlamasının da temelini oluşturduğunu söyleyebiliriz. Çünkü 15-16 Haziran CHP açısından işçi sınıfının keşfedilmesiydi. Yani nasıl Türkiye İşçi Partisi'nin varlığı CHP ortanın solu kavramını kullanmaya ettiyse, 15-16 Haziran eylemi de CHP'yi sosyal kimliklere seslenen siyasete
0: dönüştürdü,
1: yönlendirdi. Ya bu saflaşmada kritik bir dönemeçti CHP'nin aldığı.
0: Peki 15-16 Haziran olmasaydı Türkiye sendikal tarihi farklı mı olurdu Zafer? Belirleyici bir eylem değil mi?
1: Ya belirleyici bir eylem kuşkusuz. Yani 15-16 Haziran, yani şimdi her işçi eylemi bir sonraki eylem için esinlendirici olabilir. Çünkü orada bazı birikim ediniyorsun, tecrübe ediniyorsun. Onlar senin önünü, ufkunu bir biçimde
0: açıyor.
1: Ama 15-16 Haziran hem ön açıcı bir eylemdi, hem de sınıfın hamle gücünü yükselten yeni eylemlere kaynaklık eden bir eylemdi. Dolayısıyla 15-16 Haziran olmasaydı mesela DGM direnişi olmayabilirdi. Kitlesel 1 Mayıslar olmayabilirdi. Fabrika işgal eylemleri yani 1970'li yıllar boyunca gelişen pek çok eylem açısından olmayabilirdi diyebiliriz. Ama bunu tabii hani bu militer tarihçilerin kullandığı karşıt olasılık gibi bir tür fikir jimnastiği üzerinden söylüyoruz. Yoksa hani gerçekte baktığımızda olgusal olarak bu eylem oldu ve bu eylem sınıfın yeni eylemlerini besledi, büyüttü, geliştirdi.
0: Çok soru hazırlamıştım tabii ama programın süresi şey. Biraz da şeyi konuşabilir miyiz? Bu 2026 yılı Kemal Türkler Vakfı, işte TUSTAV ve Birleşik Metal İş tarafından, yani 100. doğum yılı Kemal Türklerin, Kemal Türkler yılı ilan edildi. Kitabını yazarken Kemal Türklerin rolünü nasıl değerlendirdin Zafer?
1: Valla Kemal Türkler aslında sınıf hareketi içerisinde çok özel bir örnek. Sadece bir sendika lider olarak tanımlamamak lazım Kemal Türkler. Kemal Türkler aynı zamanda bir işçi önderi ve DİSK'in gelişmesinde çok önemli bir figür.
0: Tipte de keza değil mi?
1: Tipte de öyle. Yani genel olarak işçi hareketinin gelişmesinde ama DİSK açısından da şöyle özel üç isme önemli bir şey tutmak lazım. Ayna tutmak lazım. Bu da Kemal Türkler, Rıza Kuas ve İbrahim Güzelce. Yani bana kalırsa Kemal Türkler DİSK'in aklı ve sağduyusu, Rıza Kuas heyecanı, İbrahim Güzelce de ideolojisini oluşturuyor. Şimdi her dönemde sendikal kadrolar bu kadar senkronize olmayabilir ama bu 60'lı yıllarda bu senkronize, bu biçimde senkronize olmak işçi hareketinin gelişiminde önemli bir yer oluşturdu. Ya yani Kemal Türkler şimdi 50'li yıllar boyunca İstanbul İşçi Sendikaları Birliği içerisinde bir sendikal mücadeleyi ancak grev hakkıyla birlikte sürdürülebileceğini, ancak bir sınıf perspektifi içerisinde sürdürülebileceğini savunan bir sendikacı. 61 Saraçhane mitingi büyük ölçüde onun önerisiyle ortaya çıkmış bir eylem. 63 Kavel grevi yine onun yaklaşımının bir sonucu. Enteresan tutumlar sergiliyor. İşçiyle birlikte mücadele ediyor. Mesela Kavel'de buna ilişkin örnekler var. İşçilerin anlattığı falan. Dolayısıyla Kemal Türkler önemli bir aktör. Fakat şöyle bir haksızlığa da uğradığını ben düşünüyorum. Özellikle 70 sonrasında DİSK'te TKP ağırlığı artınca sol içi rekabetin ve politik tartışmaların nesnesi haline getirildiğini düşünüyorum. O yüzden Kemal Türkler'in hakkının biraz yendiğini, ihmal edildiğini, tabii ki yani sonuçta bir sendikacı olarak yanlışları, eksikleri, hataları olabilir ama hakkının tam anlamıyla teslim edilmediğini düşünüyorum. Belki bu yıl yapılacak bu etkinlikler çerçevesinde bunu da biraz öne çıkartmayı başarabiliriz umarım.
0: Çok iyi. Peki Kemal Türkler'in sendikacılık anlayışını birkaç cümleyle özetler misin?
1: Sınıf sendikacılığı, demokratik sendikacılık, işçiyle birlikte davranma, alınan karara işçiyi de katma. Yani şimdi 63 bir şey söyleyeyim. 63 Kavel'de greve karar verdiklerinde grev yasağı var. Grev yapan işçinin hapisle cezalandırılacağı hükmü orta yerde duruyor. Bu ortamda cesur bir karar alıp greve gidiyorlar. Grev kararını almak için bir kahvede, İstinye'de bir kahvede toplantı yapıyorlar. Oylama yaptırıyor Kemal Türkler. İşçilerden greve evet oyu çıkıyor. Evet oyunun üzerine bir de sonuna kadar gideceğiz diye namus ve şeref sözü verdiriyor. grevci işçilerden birisi Aspal Kayalı'yla görüştüm. Bu greve katılıyor. Fabrikanın inşaatında çalışmış bir işçi. Hı hı. İşveren bunu grevde görünce çok şaşırıyor. Dönüyor, diyor ki ya sen bizim adam mısın? Sen niye gittin, bu greve katıldın falan. Adam diyor ki ben namus ve şeref üzerine söz verdim. Nasıl vazgeçebilirim? Hı hı. Yani bu şimdi işçiyi birlikte, işçiyi tanıma, işçiyle birlikte nasıl mücadele etme, alınan kararı doğrudan ya da dolaylı olarak etkilenecek işçileri o kararın içerisine sokarak onlarla birlikte mücadele etmek Kemal Türklerin sendikacılık anlayışının önemli göstergelerinden birisi. Değil bu mi? Aynı zamanda bir sendikal demokrasi örneği de, hem de ilk zamanlar için, yani erken bir dönem açısından bir sendikal demokrasi örneği de.
0: Sendikalar bugün işçinin hayatına gerçekten dokunabiliyor mu Zafer? Değil mi? Oldukça yani zayıf.
1: Yani dokunabildiğini söylemek ne yazık ki
0: mümkün değil.
1: Mümkün değil yani.
0: Peki bugünkü kuşakların bu döneyimden öğrenmesi gereken en önemli ders nedir sence Zafer? Programın sonuna doğru geliyoruz.
1: Vallahi gençler. En önemli ders yani bir kere sınıf bakış açısını yeniden kazanmak olması lazım. Bu 60'lı yıllar boyunca 15-16 Haziran'da dahil olmak üzere işçi mücadelesinin gelişmesinde temel faktör işçinin işçiden başka dostu yoktur, kabalaştırarak söylüyorum. Kabaca. Yaklaşımının bir ortak duyguya tekabül etmesi ve o duygu etrafında işçilerin örgütlenerek kendi hakları için, hak ve özgürlükler için mücadele etmesiydi. Bugün ise baktığımızda mesela bir işçi için, hakları için

0: geliştirmek yerine patronla birlikte davranmayı, onunla birlikte tutum almayı seçiyor. Burada tabii esas mesele bu sınıf olgusuna unutulması, sınıf bakış açısının unutulması, sınıf körlüğü. Çünkü şöyle bir şey oluyor. Sınıf bakış açısı gelişirse sınıfın refleksi gelişiyor. Sınıfın refleksi gelişirse sınıfın eylemi de gelişiyor. Eylemi gelişirse hak ve özgürlükleri de gelişiyor. Bütün bunlar zincirin halkaları gibi birbirine bağlı. Eğer sınıfın bakış açısını kaybederse sınıf bilinci geriliyor. Sınıf bilinci gerilediğinde de sınıf refleksi geriliyor. Sınıfın eylemi geriliyor. Sınıfın hak ve özgürlükleri de geriliyor.
1: Birbirine bağlı.
0: Birbirine.
1: Peki emek tarihi üzerine birçok kitap yayımladın. Yıllardır araştırmalar yapıyorsun. Türkiye İşçi Hareketi'nin en büyük başarısı nedir diye sorsam. Yani işte geçen yüzyılın başlarından itibaren başlayan bir işçi sınıf hareketi var. İşte 2026'dayız. Geriye dönüp baktığında işçi hareketinin en büyük başarısı ne oldu sence Türkiye'de?
0: Yani Türkiye'de en büyük başarısı diyebileceğimiz şey bence kırılma noktası. Daha doğrusu hani belki başarı sözcüğüyle tam derdimizi anlatamayabiliriz ama kırılma noktası 1963 Kavel grevidir. Çünkü Kavel grevi Cumhuriyet'in kurulduğu andan itibaren çalışma ilişkilerini işçilerin kolektif olarak kullanacağı grev örgütlenme hakkını yasaklayan, bireysel haklarında biraz daha devlet baba figürüyle cömert davranan ve 1947'den itibaren sendikalar var olduğunda da onları denetim ve kontrol altında tutmaya çalışan, yani yasağa, lütufa ve vesayete dayalı üç ayaklı bir statükonun kırılma noktasıydı Kavel. Kavel dar anlamıyla bir işçilerin ödenmeyen ikramiyeler için verdikleri bir mücadeleydi. Geniş anlamıyla grev hakkının eylemiydi. Ama eylem boyunca tartışmalara ve grevin sonuçlarına baktığımızda yasağa deldiler. Yasağa rağmen grev yaparak yasağa deldiler. Lütuf karşısına hak kavramını getirip oturttular ve hak temelli mücadelelerin önünü açtılar. Patronun istediği sendikayı Kavel'e sokmayıp maden işle yollarına devam ederek de vesayet kırdılar. Dolayısıyla
1: En
0: üç
1: büyük başarı bu
0: ayaklı
1: değil mi?
0: statükoyu kıran bir işlev gördü Kavel.
1: Programın sonuna geliyoruz Zafer. Aslında çok konuşacak çok şey var. Hem 15-16 Haziran'a dair hem de emek tarihine dair gelecek günlerde de yine zaman zaman bir araya gelmek isterim seninle. Bu emek
0: Elbette.
1: tarihine ışık tutan çalışmaların için, bugün davetimi kırmayıp programa konuk olduğun için çok teşekkür ediyorum Zafer.
0: Rica ederim. Ben de çok teşekkür ederim. Bana böyle bir imkan yarattınız. Sağ
1: Keyif,
0: olun.
1: keyifle her zaman.
0: Açık Radyo emekçilerine çok teşekkürler.
1: Sağ olasın. Bugün Türkiye emek tarihinin hafızasına doğru bir yolculuk yaptık. Konuğum, araştırmacı, yazar, sevgili arkadaşım Zafer Aydın'dı. 15-16 Haziran'ın 56. yılında o günlerin tanıklarını, mücadelelerini ve bugüne bıraktıkları mirası zamanımız el verdiği ölçüde konuşmaya çalıştık. Haftaya pazartesi yine canlı yayında konuklarım olacak. Geçen yıl çırak bağlama takımını kuran 7 müzisyen, geçen yıl Haziran ayında hayata veda eden hocaları Mehmet Erenleri canlı yayında anlatacak ve onun anısına türküler seslendirecek. Biraz sonra Fotih Benlisoy ve Doğan Çetinkaya, Holokost'tan Gazze'ye soykırım tartışmasında zulmün adını koymanın zorluklarını ve önemini konuşacaklar. Hakikatin Hikayesi programıyla mikrofonu bizden devralacaklar. Apaçık Radyo'da kalın. Program destekçim Sayın Simge Demiral'a ve sevgili arkadaşım Defne Kor Yüre'ye çok teşekkür ediyorum. Bu yayını teknik masada sizlere ulaştıran sevgili arkadaşım Andre Grisku'ya çok teşekkür ediyorum. Babil'den sonrayı Blue Sky, Instagram ve Facebook hesaplarından takip edebilirsiniz. Programın eski kayıtlarına Babil'den sonranın Facebook sayfasından ulaşabilirsiniz. 15-16 Haziran'ın işçileri bugün aramızda olmayabilir ama onların yürüdüğü yollar, söyledikleri sözler ve bıraktıkları mücadele mirası yaşamaya devam ediyor. 15-16 Haziran yalnızca Türkiye'nin hikayesi değildir. Dünyanın farklı ülkelerinde işçiler, emekçiler ve sıradan insanlar benzer taleplerle ayağa kalktılar. Kimi zaman madenlerde, kimi zaman fabrikalarda, kimi zaman da savaşın ve yoksulluğun ortasında. Şimdi sözü dünyanın dört bir yanındaki emekçilerin ortak

0: şarkısıyla Chumba Wamba grubuna bırakmak istiyorum. Ciao Bella'yı dinleyeceğiz. Ben Ercüment Gürçay ve konuğum Zafer Aydın. Hepinize güzel bir hafta diliyoruz. Bu hafta ve her zaman her şey gönlünüzce olsun. Esen kalın.
1: Esen kalın.

Babil'den sonra. Rüzgara bırakılmış sesler. Hazırlayan ve sunan Ercüment Gürçay.

0: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Simge Demiral ve Defne Koryürü'ye teşekkür ederiz.
1: Ben kısa bir şey söylemek istedim. Şu anda Türkiye'de de dünyada da çok zor bir süreçten geçiyoruz hep beraber. Bu süreçte özellikle kendimizi iyi hissettirecek, iyi tutacak yaşam alanlarını oluşturmak ve tutmak çok önemli diye düşünüyorum. Her zamankinden daha önemli. Dolayısıyla enseyi karartmadan çalışmaya devam ediyorum.
2: Apaçık Radyo.

0: Ladies and gentlemen.
1: Polychrome.
2: Caz ve cazın beslendiği türler arasında bir gezinti.
1: Hazırlayan Nazlı Zaman.

0: Salı günleri 14.30'da Apaçık Radyo'da.
1: Hazırlayan ve sunan Hande Akkan. Evet.

0: Kainatın tüm titreşimlerine
1: Apaçık Radyo.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Mukadder Noa'ya teşekkür ederiz.
3: Hakikatin Hikayesi.

0: Tarih ve Toplum. Hazırlayan ve sunanlar Doğan Çetinkaya ve Foti Benlisoy.
1: Herkese merhaba. Yine bir Hakikatin Hikayesi Tarih ve Toplum programında birlikteyiz. Ben Doğan Çetinkaya.
2: Ben Foti Benlisoy.
1: Evet, ikimiz bugün iki kişiyi ağırlıyoruz. Onun için bugün programımız biraz kalabalık. Sevgili Ümit Kurt ve Devrim Sezer. Neden? Çünkü Metis yayınlarından kısa bir süre önce Zulmün Adını Koymak, Soykırım ve Ötesi kitapları kitabı yayınladılar. Bir derleme dolu dolu. Bugün onun için Holokost'tan Gazze'ye Soykırım Zulmün Adı Ne? Diye bir program teması seçtik ve bu kitapla ilintili olarak çok netameli bir konuyu konuşacağız. Bu konuyu konuşmak biliyorsunuz artık güncel Türkiye'mizde, canım ülkemizde biraz zor biliyorsunuz. Özellikle bu radyoda karasal yayınımızı çok hukuksuz bir şekilde RTÜK tarafından 1915 ile ilgili olarak kullanıldığı için bu terim ne yazık ki hukuksuz bir şekilde düşünce ve ifade hürriyetine aykırı bir şekilde radyomuz cezalandırılmış oldu. Yani belli bir fikri, bir kavramı, bir düşünce çerçevesinde şu anda Türkiye'de yayın yaparken kullanmak net bir şekilde yasaklanmış oldu. Ama biz bu soykırımı bir kavram olarak çeşitli örnekleriyle Ümit Kurt ve Devrim Sezer sayesinde bugün konuşacağız. İlk önce hoş geldiniz efendim.
3: Hoş bulduk.
4: Hoş bulduk. Merhabalar ikinize de.
1: Merhabalar, merhabalar. İsterseniz hemen kitabın adından başlayalım. Zulmün Adını Koymak. Yani dedim soykırımı tartışmak ülkemizde biraz netameli bir konu. Onun için bu Zulmün Adını Koymak herhalde kendisi de bir netameli. Onun için tebrik ediyorum. Çok güzel bir başlık bulmuşsunuz her şeyden önce.
3: Çok teşekkürler.
1: Neden Zulmün Adını Koymak kitabın adı?
3: Ben başlayayım mı?
1: Tabii.
4: Lütfen.
3: Davet için çok teşekkürler her şeyden önce.
1: Rica ederiz.
3: Kitabın başlığını özellikle böyle seçtik. Çünkü temel iddiamız şu, bunu giriş yazımızda da vurgulamıştık. Zulmü adlandırma meselesi yalnızca hukuki bir mesele değil. Çoğunlukla hukuka indirgenerek ele alınan bir konu ama bunun ötesine geçen bir meseleden bahsediyoruz. Bunun yanı sıra tabii bu konuda çok ciddi bir kafa karışıklığı da söz konusu. Kamusal tartışmalarda sürekli şunu görüyoruz. Soykırım, etnik temizlik, katliam, insanlığa karşı suçlar. Bütün bu kavramlar ya birbirine karıştırılıyor ya da bazı durumlarda özellikle kullanılıyor. Yani birinci durum için belki bilgisizlik durumu, bilgisizlik sorunu diyebiliriz ama sorun yalnızca bilgisizlikten kaynaklanmıyor. Çünkü bazı durumlarda da adlandırmaktan özellikle kaçınıldığını görüyoruz. Biz kitapta iki probleme özellikle dikkat çektik kitabın giriş yazısında. Araçsallaştırma ve inkar stratejileri. Dolayısıyla bu iki tutumu sorgulayabilmek için kavramsal berraklığa ihtiyacımız olduğunu düşündük. Ve bu bizi motive eden başlıca meseleydi diyebiliriz.
5: Nedir bu araçsallaştırma ve inkar stratejileri? Kısaca bahsetmeniz mümkün olur mu?
3: Araçsallaştırma stratejisinden şunu kastediyoruz. Zulüm türlerine ilişkin kavramların siyasal çıkarlar doğrultusunda eğilip bükülmesi, yerli yersiz kullanılması, hatta zaman zaman yalan yanlış kullanılması. Buna araçsallaştırma stratejisi dedik. Farklı şekillerde karşımıza çıkıyor. Bunun örneklerine de değiniyoruz. İnkar stratejisi ise bundan biraz daha farklı. Burada belirli kavramlar bazı tarihsel deneyimlerden özellikle esirgeniyor. Ve kavramlarla birlikte hiç şüphesiz onların işaret ettiği deneyimler de görünmez hale geliyor. Araçsallaştırma ve inkar stratejileri derken bunları kastediyoruz.
5: Aslına bakılırsa kitabınızda bu araçsallaştırma ve inkar stratejilerinden bahsederken zaten doğrudan doğruya sizin de bahsettiğiniz bu meselenin sadece bir hukuki tartışma ya da bir metodolojik tartışma olmadığı, esas itibariyle bir siyasal tartışmayı da içerdiği vurgulanmış oluyor. Yani aslında hani Türkiye'de bunu tartışmaya zaten belki de gerek yok. Doğan daha girişte bahsetti işte Açık Radyo'nun yaşamış olduğu sorunlardan. Zulmün adını koymanın ya da koyamamanın neden politik bir mesele olduğunu işte 1915'te Osmanlı meselesinden ya da işte günümüzde aslında kitabın tam da denk düştüğü, kitabın çıkışının denk düştüğü, işte Gazze'de son 2 senedir, 3 senedir yaşanan süreci nasıl adlandırmamız gerektiği ya da nasıl adlandırıp adlandıramayacağımız meselesi hep aslında siyasal bir mesele, öyle değil mi?
4: Kesinlikle bu kitabın ana hatlarından, daha doğrusu girişteki ana argümanlarımızdan bir tanesiydi. Şimdi kitabın çıkış noktası biraz bu kitlesel zulüm türleri arasındaki kavramsal ayrımları da belirginleştirmekti. Yani hareket noktası zor geçmişler yalnızca ne oldu sorusuyla değil, aynı zamanda biz olana bitene ne ad veriyoruz yani. Bu soruyla da ilgiliydi. Dolayısıyla bu Türkiye'nin hafıza peyzajında işte Devrim Hoca'nın özellikle bu meseleyle ilgili ciddi çalışmaları var bu kitabın haricinde. Bu Türkiye'nin hafıza peyzajında bu zulüm türlerine ilişkin maalesef tırnak içinde zengin bir repertuar söz konusu. Senin de bahsettiğin gibi bu zorlu geçmişlerin iç içe geçtiği bir ülkede büyüdüğünüzde, yetiştiğinizde belli kavramların kullanılmadığını, bazılarınınsa özellikle tercih edildiğini akıl bali çok olduğunda fark ediyorsunuz. Ama pek sorgulamadan da sahipleniyorsunuz bunları. Bu nedenle adlandırma meselesi sadece terminolojik ve dar anlamda akademik bir tartışma değil. Tam da senin vurguladığın gibi siyasetin son derece siyasal bir mesele ve tarihe bakışımızı, zihniyet dünyamızı ve siyasal tutumlarımızı da şekillendiren bir mesele bu nedenle. Ama bunların yine Türkiye'nin bu konuda istisnai bir vaka olmadığını, bu durumun, bu adlandırma sorununun sadece Türkiye özgü bir mesele olmadığının da altını çiziyoruz biz kitapta. Baktığımızda farklı ülkelerde, farklı tarihsel bağlamlarda benzer gerilimler ve gerilim örüntüleri ortaya çıkıyor. Tabii bu kavramların siyasal çıkarlar doğrultusunda esnetildiğini ya da tam tersine belli deneyimlerden özellikle esirgendiğini görüyoruz. Ya bu deneyimden en fazla etkilenen aslında soykırım kavramını bulan bunun mucidi Raphael Lemkin'in bu kavramın Birleşmiş Milletler'de biz işte bu uluslararası anlaşmaya dönüştürülmesi sırasında yaşadığı problemlerin, gerilimlerin aynısı yani. Dolayısıyla bu biz kitapta adlandırma meselesinin yaygınlığını göstermek için Almanya, ABD, İsrail, Kanada ve Rusya gibi farklı örneklere de temas ediyoruz.
1: O zaman şöyle gireyim hemen ben. Çokça kamuoyunda aslında insanların merak ettiği ayrımlar da bunlar. Bunları birbirinin yerine de bazen kullanıyoruz. Siz bu konuda çok titizsiniz ve bunun aynı zamanda siyasal ve etik bir sorumluluk olduğunu da çok net bir şekilde ortaya koyuyorsunuz. O zaman biraz bize kısaca soykırım, insanlığa karşı suçlar, etnik temizlik, katliam ve zorunlu nüfus nakilleri arasındaki farkları biraz kısaca anlatabilir misiniz?
5: Hemen bir ek yapayım. Şu yüzden de önemli aslında bu böyle bir ne diyeyim izahat. Çünkü bizde çoğu zaman özellikle soykırım dendiğinde işte etnik temizliğin daha şiddetlisi, bir takım insanlığa karşı suç teşkil eden fiillerin daha şiddetlisi, bir derece farkı ve
1: Evet, bir
5: niceliksel bir
1: niceliksel
5: fark
1: bir
5: olarak
1: fark
5: ortaya çıkıyor.
1: olarak değil mi? Yani daha kötüye doğru giden
5: Evet,
1: bir
5: popüler
1: kategorizasyon
5: gündemde
1: var.
5: bu aslında soykırım. Böyle mi gerçekten? Biz
4: Evet.
5: çok şiddetli olduğunda mı soykırım diyoruz bir suça, bir zulme?
4: Ben devam edeyim isterseniz o zaman. Şimdi öncelikle uluslararası hukukta etnik temizliğe dair açık bir tanım yok. İşte eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi bu tür bir tanım sunmuş olsa da bu vurgu işte Roma statüsüne ya da başka bir uluslararası hukuka dahil edilmiş durumda değil. Yani etnik temizliğe uluslararası hukukta en yakın suç baktığınızda zorla yerinden etme. Aynı zamanda bu hem bir savaş suçu hem de insanlığa karşı suç. Şimdi etnik temizlik bir etnik grubun başka bir etnik grubu münhasıran kendisine ait kılabilmek için belli bir coğrafyadan çıkarma girişimi baktığımızda. Bunlar fakat zorunlu yerinden etme suçu belli bir etnik gruba değil herhangi bir sivil nüfusa yönelik eylemleri gerektiriyor. İnsanlığa karşı suçlarla Soykırım arasındaki esas ayrım da burada. Şimdi insanlığa karşı suçlar herhangi bir sivil nüfusa yöneltilen ne bileyim cinayet, imha, zorunlu yerinden etme, köleleştirme, işkence, tecavüz, hatta apartheid gibi ırk ayrımı gibi fiillerin içinde yer aldığı yaygın ve veya sistematik saldırıların bir parçası olarak gerçekleştiren eylemler bunlar. Bu suçlar savaş ya da barış zamanında işlenebileceği gibi ülkenin kendi nüfusunu ya da başka devletlerin nüfusunu da hedef alabilir. Ancak soykırım ulusal, etnik, ırksal ya da dinsel bir topluluğu bir bütün olarak ya da kısmen yok etmek kastıyla, buradaki kasıt unsurunun altını çizmek istiyorum. Bu uluslararası bir savaş sırasında olsun ya da olmasın, yok etme kastıyla işlenen topluluk üyelerini öldürmeyi ya da onlara ciddi bedensel veya zihinsel zarar vermeyi, topluluğu tamamen ya da kısmen fiziksel olarak yok olmasına yol açacak koşulların kasten uygulanması. Buradaki kilit nokta kasıt unsuru. İkincisi ise sadece belli bir gruba üye olduğunuz için, o grubun mensubu olduğunuz için, o grup dinsel, milli, ırksal bir grup olabilir, bir cemaat olabilir, bir tarikat olabilir. Ne olursa olsun sadece o grubun üyesi olduğunuz için hedef alındığınızda bu soykırım suçu işlenmiş oluyor. Dolayısıyla soykırımdan söz edebilmek için şiddet eylemlerinin bir topluluğu olduğu haliyle yok etmeye yönelik belli bir kasıtla gerçekleştirildiğini göstermek gerekiyor. Ama insanlığa karşı suçların tespitinde kasıtın ya da kasıt unsurunun kanıtlanmasına gerek yok.
1: Burada önemli
4: Çok
1: bir soru
4: kısaca.
1: kasıtla birlikte, pardon Foti, bu kısmen ve bütünüyle. Genelde soykırımdan bütünü insanlar anlamayı tercih ediyorlar. Ya kardeşim işte bak burada şu kadar da insan kalmış, demek ki tamamen yok etmemişler gibi argümanı çok net ve sık duyuyoruz ana akım medyada. Bu kısmen ve bütünüyle yok etmedeki kısmen önemli değil mi, kısmen o kısmı?
4: Tabii ki. Yani soykırımı biz genelde hep fiziksel şiddet ya da bir üzerinden düşünüyoruz ama soykırım bir topluluğun üyelerinin hayatla olan bütün bağlantılarının ortadan kaldırılması demek. Onlara başka bir hayat düsturunun ya da prensipler manzumesinin ve kimliğin, bu etnik kimlik olabilir, dini kimlik olabilir, ulusal kimlik olabilir, bunun da aynı zamanda yüklenmesi demek oluyor. Dolayısıyla soykırımı düşündüğümüz zaman sadece şiddetin en şiddet hali ya da fiziksel bir yıkım anlaşılmamalı.
3: Ben buna bir şey ekleyebilir miyim?
1: Tabii Devrim
3: Tabii,
1: Bey,
3: buyurun.
1: buyurun.
3: Bu ayrımları belirginleştirmek için ve bir sohbet havasında bunu yapmak istedik. Ve Ömer Bartoğlu'na bir söyleşi ekledik kitaba. Bütün bu ayrımları daha detaylı olarak nasıl birbirinden ayrıldığını görmek isteyen okur için gayet güzel bir giriş olacaktır diye düşünüyorum söyleşi. Biraz önce sizin söylediğiniz gibi soykırımın ayırıcı niteliği kesinlikle niceliksel değil. Ümit'in de vurguladığı gibi niteliksel bir ayrımdan söz ediyoruz. Ve bu da bir grubu, bir topluluğu kısmen veya toptan ortadan kaldırma kastı. Ama yani bu analitik ayrımı yapmak önemli çünkü kavramların işaret ettiği deneyimler arasında da farklar var. Bir ve aynı deneyimden bahsetmiyoruz. Etnik temizlikten veya soykırımdan bahsederken veya insanlığa karşı suçlardan bahsederken. Bu ayrımları görmek, onların farkına varmak önemli. Fakat bunlar arasında herhangi bir hiyerarşi kurmadan, bir mağduriyet veya acı hiyerarşisine dönüştürmeden bunu yapmamız gerekiyor. Bir de belki şunu da eklemekte fayda var. Sanılanın aksine bazı durumlarda bir katliamda mesela soykırım başlığı altına yerleştiremeyeceğimiz bir katliamda çok daha fazla kayıp yaşanabilir. Dolayısıyla soykırım en fazla kayıp yaşatan, en çok acı yaşatan zulüm türüdür gibi bir sonuca varmak da epey yanlış olacaktır.
5: Bu çok önemli, evet. Bir ek yapmak istiyorum. Ek derken hani zaman da hızlı ilerlediği için sizin kitabın önemli bir vurgularından bir tanesine dair soru sormak istiyorum. Bu zulmün adını koymanın öneminin aslında onun bir adalet meselesi olduğunu vurgulayarak da sunuyorsunuz. Bu çok önemli kuşkusuz. Yani bir zulmün adını koyamamanın ya da şu değil de bu biçimde koymanın neden bir adalet meselesi olduğuna dair de birkaç bir şey söyleyebilir misiniz acaba?
3: Evet, bu bizim için gerçekten önemli bir konuydu kitabın hazırlıklarına başladığımızda. Buna cevap vermeden önce şunu da ekleyeyim. Belki Ümit vakit kalırsa açacaktır. Her ne kadar zulüm türleri arasındaki ayrımları belirginleştirmenin öneminden bahsetsek de zaman zaman kimi tarihsel deneyimlerde bu zulüm türlerinin iç içe geçebildiğini veya birbirine dönüşebildiğini de görüyoruz. Gazze, eğer vaktimiz kalır da konuşursak, buna örnek teşkil eden vakalardan biri.
5: Yani
3: Adalet
5: bunların
3: meselesi.
5: üstünde böyle tabiri caizse Çin yok. Bir geçişkenlik söz konusu. Biri birine
3: Evet.
5: evrilebiliyor.
3: Evet. Böyle örneklerle karşılaşıyoruz. Adalet meselesi önemli. Tabii hani kavramsal berraklığa ihtiyaç duyduğumuzdan söz etmiştim, ama söze başlarken hiç şüphesiz zulmün doğru adlandırılması yalnızca kavramsal bir sorun değil. Aynı zamanda bir adalet meselesi. Çünkü herhangi bir zulüm türünü nasıl adlandırdığımız onun kamusal hafızada nasıl hatırlanacağını da belirliyor. Nasıl tartışılacağını da belirliyor. Hangi çerçevede anlamlandırılacağını da belirliyor. Adaletin yerine gelmesi için nasıl adımlar atılabileceğini, hangi aşamada ne tür adımlar atılabileceğini de belirliyor. Dolayısıyla bir adalet meselesinden de bahsediyoruz. Ama burada tabii bir parantez açarak şunu da eklememde fayda var. Adaleti yalnızca cezalandırıcı adalet anlamında kullanmıyorum. Onarıcı, iyileştirici adaleti de kastediyorum burada. Yani geçmişle yüzleşmeyi, mağdurların tanınmasını, toplumsal iyileşmeye imkan sağlayabilecek siyasal süreçleri başlatmayı, bütün bunları kastediyorum. Yani dolayısıyla doğru kavramın kullanılmaması yalnızca tarihsel bir gerçeğin eksik ifade edilmesi anlamına gelmiyor. Aynı zamanda mağduriyetin tam olarak tanınmaması anlamına da geliyor.
1: Bence bu tanımlama meselesi çok önemli ve aynı zamanda geldiğimiz bu adalet tartışmasıyla birlikte geçmişte yaşanmış olgulara dair etik bir siyasal sorumluluk ya da hukuki akademik bir tartışma olmadığını aslında iyileşme, sağıtma ve gelecekte bir arada yaşamaya ilişkin projelerinde bu tartışmalarla ne kadar önemli bir bağı olduğu hususu öne çıkıyor. Ben buradan hemen bu Holokost meselesine girip oradan hızlıca Gazze'ye doğru gelmek istiyorum. Biraz daha zamanımız var. Bu Holokost'un bu programda ileride belki bir faşizm tartışması da yapacağız. Çünkü şu anda dünyada ve Türkiye'de de önemli tartışmalar yapıyor. Tam da bu noktada faşizmde olduğu gibi Holokost'ta da faşizmin içinde yaşanmış bir soykırım olarak bunun bir mutlak standart gibi görülmesi, yani Holokost'un özgünlüğü meselesi ama aynı zamanda da bunun çok net bir hani soykırım ölçütü haline getirilmesi ne de değiniyorsunuz. Bu mesele bence önemli. Bunun üzerine biraz birkaç kelam alabilir miyiz?
4: Tabii. Ya esasında bu benim 2010 yılında doktora başladığım ilk seneden beri bir çeşit bir heyula gibi ya da bir demokrasi kılıcı gibi her zaman boynumda sallanan bir şeydi. Doktora programındaki tedrisatımla alakalı bir şey bu tabii ki. Çünkü doktora programında kayıtlı, yani doktora programı şeydi, Holokost ve soykırım çalışmalarıydı benim doktora programım. Ve her zaman ben neden Holokost, neden soykırım çalışmaları ya da sadece neden soykırım çalışmaları değil diye ilk düşündüğüm şey buydu. Tabii literatürle hemhal olunca şöyle bir durum ortaya çıktı. Şimdi bu soykırım fiilinin arketipi veya standardının senin de bahsettiğin gibi Holokost olduğu yanlış ama epey yaygın bir kanıydı bu 1990'lara kadar. Ama 90'lardan bugüne pek çok tartışmaya konu olan bu argümanın belki de ilk çarpıcı örneğiyle biz işte Hannah Arendt'in 1961 tarihli Kötülüğün Sıradanlığı başlıklı kitabında karşılaşıyoruz. İşte Arendt'e göre bu kitlesel kıyımlar, tarihte pek çok kez yaşanmış felaketler, bunların hepsi burada Ermeni tehcir ve katliamlarını da dahil ediyor. Güvenlik kaygıları veya askeri hedefler gibi bir takım araçsal gerekçelerle yapıldığını söylüyordu. Gel gelelim soykırım bambaşka ve daha önce eşi benzeri görülmemiş bir olgu. Naziler dünyadaki tüm Yahudileri hiçbir faydacı veya askeri amaç gütmeden yeryüzünden kazımak istediğinde soykırım tarih sahnesine böylece yepyeni bir suç veya ihlal olarak tekrar bu Avrupa'nın tam kalbinde belirmiştir diyordu Arendt. İşte bu aynı savın daha yumuşak versiyonlarını biz Holokost çalışmaları alanında tekrar tekrar görüyoruz. İşte evet, Holokost öncesinde ve sonrasında pek çok soykırım yaşanmıştır belki, fakat bu literatüre göre Holokost gerek kapsamının, ölçeğinin büyüklüğü, gerekse de herhangi bir faydacı amaç taşımayan ve ırkçı nefret sahikinden kaynaklanması nedeniyle diğer soykırımlardan ayrılıyordu bu teze, bu sava göre. Şimdi bu iddia Türkiye'de de sıklıkla dile getiriliyor ve zaman zaman olarak adlandırılması için Holokost'ta uzaklığı ve yakınlığı, onun çapına olan uzaklığı ve yakınlığıyla ölçülebilen bir şey haline gelmişti. Halbuki bir de tabii başka zulüm örneklerini de inkar etmek için bu Holokost'u bu şekilde araçsallaştırma eğilimi vardı. Bu Türkiye'ye özgü bir eğilim değil tabii. Örneğin işte Holokost'u bu anlamda bir istisna haline getiren işte Kanada'dan Avustralya'ya kadar birçok ülkede cereyan eden bu hafıza tartışmalarında bunları gördük. Oysa soykırım dendiğinde akla ilk gelen şeyin gaz odaları ve ölüm kampları olması yine bizim kitabımızda giriş kısmında özellikle vurguladığımız üzere epey yanıltıcı. Çünkü bu tür karşılaştırmalar derlemede yer alan pek çok yazıda da vurgulandığı gibi Holokost'un özgün yanlarının soykırım kavramının tanımına dönüştürmesine yol açıyor. Evet, Holokost'un kendine özgün nitelikleri vardır. Ve bir yandan da hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak şekilde soykırım fiilinin de tarihte birçok örneği de vardır. Bunu Lemkin anlatıyor kitabında. Dolayısıyla bugün baktığımızda 90'ların sonuna doğru bu vaziyetin değiştiğini, eleştirel ve revizyonist tarihçilerin biraz da bu yerleşimci sömürgecilik, Peter Wolff'un bu kavramı üzerinden Avrupa kolonilerinin Afrika'da otokton halklara, Avustralya'da aborjinlere ve Amerika'da yerlilere yönelik bu sömürgeci, imha edici siyasaların gündeme gelmesiyle birlikte yeni bir tabi paradigma da ortaya çıkıyor ve Yahudi soykırımı pekala bu vakalarla karşılaştırılabilir.
1: Evet, şimdi süremizin de sonuna doğru yaklaştığımız için bu yerleşimci sömürgecilik üzerine de Foti ile bir program yapmıştık. Meraklı dinleyicilerimiz arşivden bakabilirler. Ben hızla Gazze'ye gelmek istiyorum. Çünkü Gazze şuradan da önemli. Gazze'de şu anda yaşanan soykırım İsrail'in gerçekleştirdiği ve gerçekleştirmekte olduğu. Şimdi Avrupa'da özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra çok ciddi anlamda yüzleşme politikaları resmi düzeyde de akademik düzeyde de çok önemli mesafeler katletti aslında. Yani 1970-80'lerde vesaire müzeler yapıldı, buna ilişkin programlar yapıldı. Fakat bu Gazze soykırımının bir önemli olayı da Avrupa'nın bu konuda özellikle Avrupa'nın boyalarının çok hızlı dökülüp çok ciddi bir inkarcı ve baskıcı bir politikaya dönmesi, bazen tanıyarak ve isteyerek üzerine gitmesi vesaire çok ciddi anlamda bir gerileme aslında dünya çapında da. Yani o bugüne kadar Holokost'la ilişkin yapılmış yüzleşme politikalarının ne kadar aslında boşa çıktığını da gösteriyor. Bu meselenin ne kadar politik bir mesele olduğunu da aslında yüzümüze çarpıyor. Kapatırken aslında biraz bunun üzerine de konuşmak yerinde olur diye düşündüm. Ne dersiniz?
3: Gazze deneyimi bir davasla gerçekten evrensel bir ilke mi, yoksa bazı hayatlar için daha geçerli olan seçici bir ilke mi? Bu tartışmayı yeniden başlattı. Bence bugün yaşanan en büyük krizlerden biri bu, Gazze bağlamında özellikle. Uluslararası hukukun evrensellik iddiası tam da burada sınanıyor. Gazze tartışmaları bize hafıza siyasetinin adlandırma mücadelelerinin herhangi bir ülkeye özgü olmadığını, bunun küresel bir mesele olduğunu tekrar gösterdi. Belki Ümit'in de bu konuda ekleyeceği şeyler olabilir diyerek sözü ona bırakayım.
4: Teşekkür ederim. Bu, yani bu tabii çok kritik, önemli bir soru ve benim üzerine çok da düşündüğüm bir mevzu. Biliyorsunuz belki ben 5 sene İsrail'de yaşadım. Yani orada çalıştım. O toplumu çok yakından tanıma fırsatı buldum. Toplum farklı kesimleri den gelen insanlarla ilişkilenme fırsatı buldum. Bunu bir söyleşimizde daha belirtmiştim. Tekrar burada da vurgulamak isterim belki başka kelimelerle. Şimdi şöyle bir açma söz konusu bence İsrail toplumu açısından. Çok farklı bir toplum bu arada. Çok farklı damarları, kanalları, aksları olan bir toplum. Bir topluluk. Doğal olması gereken de bu zaten. Toplumsal olan böyle bir şey zaten. Şimdi Gazze'de yaşanan soykırımın Holokost'la şöyle bir bağlantısı var. Daha doğrusu Holokost'u hatırlama ve Holokost'la yaşama. Bu da şu. Yani Holokost tabii ki muazzam, devasa bir ölüm endüstrisinin sonucu. Bunun hayatta kalan ve hayatta kalan İsraillilerin, Yahudilerin ikinci, üçüncü jenerasyon bunlar tabii ki şu anda. Bunlar açısından şöyle etik ve ahlaki bir açma söz konusu. O da şu. Yani Holokost gibi bir şiddete maruz kalmış toplumun başka bir toplumun benzer bir hadiseye maruz kalması ve bunda sorumluluğu olması, bunda rollerinin olması, bunda faillinin olması meselelerinin sorgulanmaması. Daha doğrusu bu toplumun belli bir kesiminin özellikle de karar vericilerin hem bunu araçsal bir şekilde kullanılması hem de Holokost felaketini yaşadıkları için onların yaptığı ya da yapacağı her türlü eylemin bir ahlaki, bir etik testten, sınavdan, sorgulamadan kendilerini ari görmeleri. Bu bence bu toplum açısından, bu toplumun devamlılığı açısından çok ciddi bir açmaza, çok ciddi bir varoluşsal çıkmaza doğru ilerliyor. Ve bunun İsrail kimliğini belirleyen unsurlardan biri haline gelmesi o toplumunda bu meseleyle sağlıklı bir biçimde hemhal olamamasına ve şiddetin ve şiddetliğini arttırmasına ve bunu uygulayan politikacıların da buradan bir toplumsal rıza ve meşruiyet üretmesine sebep oluyor. Dolayısıyla Holokost meselesi tabii ki kabul bu tartışılıyor. Literatürde muazzam bir çalışmalar yapılmış ama buna maruz kalan topluluğun ve onu devam ettiren jenerasyonun benzer eylemlere karşı etik bir sorumluluktan, ahlaki bir sorumluluktan yoksun kılacağı ya da bundan münezzeh kılacağı anlamına
1: Evet,
4: gelmemeli.
1: evet.
4: Dolayısıyla Gazze'de böyle bir açmazın yani etik bir açmazın olduğunu da görmek gerekiyor.
1: Evet,
4: Bunu
1: ne
4: aç bunu
1: yazık
4: aç
1: ki.
4: bu açmazı bertaraf etmekte bir hayli zor.
1: Çok güzel bağladım bence. Çünkü süremizi de açtık şu anda. Andrei bana bağırıyor oradan. Çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Bence güzel bir yerde bitirdik. İsrail aslında bunun kendini bu konuda bir hapishaneye çevirmiş durumda gerçekten. Bunu nasıl açacağı da
5: Evet,
1: çok
5: tabii
1: zor bir durum.
5: Holokost belleğinin yani mesela Almanya gibi bir ülkede de nasıl bir hani yeni ve başka soykırımları örten bir şala dönüşebildi falan, bu çok uzun bir tartışmaya da aslında
1: Aynen.
5: bir köprü
1: O
5: oluyor.
1: zaman
5: Evet,
1: burada
5: evet,
1: bir
5: evet.
1: virgül koyalım diyelim. Bir başka programda
5: Evet,
1: bence buradan
5: belki
1: devam
5: ayrıca
1: edebiliriz.
5: bunu da tartışmak gerekir, Holokost
1: Evet,
5: belleğini
1: evet.
5: bir bütün olarak.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Bir Hakikatin Hikayesi programını daha burada bitiriyoruz. Sağ olun.
4: Hoşça kalın.
3: Teşekkürler.
5: Hoşçakalın, çok teşekkürler.
0: Hakikatin Hikayesi.

0: Tarih ve Toplum. Hazırlayan ve sunanlar Doğan Çetinkaya ve Foti Benlisoy.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Mukadder Noa'ya teşekkür ederiz.
2: Şimdi ve burada.
3: Reklamlar.
4: 1-1-2
3: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
6: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
7: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
8: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
9: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112-112.
3: Reklamlar bitti.
2: Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Nedret Öztokat Kılıçer'ine teşekkür ederiz.
10: Opus 94.9. Dünya klasik müzik tarihinin dahi bestecileri. Hazırlayan ve sunan Berna Uzunoğlu.

Merhaba sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri. Opus 94.9'a hoş geldiniz sevgili klasik müzik severler. Bugünkü programımızda erken modern dönem besteciler arasında yenilikçi tarzda eserleriyle Rus sembolik akımına öncülük etmiş bir besteciye yer vereceğiz. Piyanist besteci Alexander Scriabin. Erken modern besteciler arasında en yenilikçi piyanist ve besteci olarak tanımlanıyor sanatçı. Kariyerin başlangıcında Chopin'den ilham alarak çok lirik karakterli ama kendine özel tonlu eserler yazdı. Gittikçe müziğini atonal olarak besteledi ve 12 tonlu kompozisyon akımının öncülüğünü yaptı Scriabin. İyi bir piyanist olan annesi çok erken yaşta öldüğü ve babası diplomat olarak yurt dışında bulunduğu için Scriabin teyzesinin yanında büyüdü. 1892'de Moskova Konservatuarı'ndan en iyi dereceyle mezun olduktan sonra ismini duyurmaya başladı. Kariyerindeki ilk çıkışı uluslararası turneleriyle yaptı. Mezun olduktan 6 yıl sonra mezun olduğu yerde piyano öğretmeni olarak çalışmaya başlasa da 5 yıl sonra kendisini hiçbir şey tarafından kısıtlanmadan sadece bestelerine, enstrümanına ve konserlerine adayabilmek için konservatuardan ayrıldı. Uğruna eşinden ve çocuklarından ayrılıp 1905'te evlendiği Tatiana Schotzer ile uzun süre batıda yaşadıktan sonra İsviçre'ye yerleşti. Bir yıl sonra genişletilmiş bir turne sayesinde ününü Amerika kıtasına da taşıma imkanı buldu Scriabin. Bu esnada gittikçe daha çok ruhani ve sufi fikirlerle uğraşmaya başladı. 1910'da tekrar geldiği Moskova'da özenle büyük bir teozofik yani mistik ve ezoterik bir eser üzerinde çalışmaya başladı. Ancak bir kan zehirlenmesine sebep olduğu ani ölümü nedeniyle eserini bitiremedi. 1910'da yazdığı senfonik şiir Prometheus'ta ilk kez renkli piyanoyu kullanmış, eserin 1915'te New York'taki galası dünyadaki ilk ışık şovu olmuştu. Şimdi ilk olarak sanatçının kariyerinin ilk yıllarında bestelediği piyano eserlerine yer vereceğiz. Opus 2, piyano için 3 parçadan 1 numaralı Do diyez minörünü dinliyoruz ilk olarak. Ardından Opus 9, sol el için yazdığı nocturne ile devam edeceğiz. Eserleri Michael Janet icra ediyor.

Alexander Scriabin'in Sol El için Nocturne'ünü dinledik. Şimdi Opus 8, piyano için 12 etüdün son parçası, 12 numaralı Do diyez minör eseri Michael Janet yorumuyla dinliyoruz.

Alexander Scriabin'in Opus 8, 12 numaralı etüdünü dinledik. Şimdi sanatçıdan iki prelüt geliyor. Opus 11, 24 prelüdünden 1 ve 15 numaralı eserleri Michael Janet yorumuyla dinliyoruz.

Alexander Scriabin'in Opus 11 prelütlerine yer verdik. Şimdi sanatçının oldukça önemli bir eseri geliyor. Opus 54, La Poème, Vecd şiiri olarak bilinen bu eserin taslağını ilk 1905'te yazmaya başladı Scriabin. Yaşam felsefesinin duygusal yönlerinin müzikle ilişkisini yansıttığı bu eseri, kendi yazdığı şiiri Vecd şiiri üzerine yazdı. Stravinsky'nin Bahar Ayini adlı eseriyle büyük benzerlikler taşıyan bu besteyi şimdi Pierre Boulez yönetiminde Chicago Senfoni Orkestrası'ndan dinliyoruz.

Alexander Scriabin'in Wedge şiirini dinledik sevgili dinleyiciler. Şimdi Opus 57 Kares Dans geliyor. Bestecinin 1907'de yazdığı piyano için iki parçada yine o her zamanki müziğindeki aynı esrarlı mistik hava izleniyor. O yıllarda sevgilisi Tatiana Schlözer ile New York'a giderler. Ancak haklarında ahlaka aykırı davranış nedeniyle soruşturma açılacağı haberi üzerine iki sevgili Paris'e döner. O yıl yazılan bu iki parçanın ilki Arzu adını taşıyor. İkinci parça ise Kares Dans, okşayıcı dans ediş. Besteciye özgü büyük bir özlemi, içe dönük anlatım özelliklerini ve giderek atonaliteye ulaşan bir armoni ile bağımsız ezgilerin kontrastını kullanarak yansıtıyor eseri. Şimdi piyanist Jean-Pierre Armangu'dan dinliyoruz.

Scriabin'in Kares dansından sonra son olarak piyano sonatına yer vereceğiz. Opus 6, 1 numaralı sonatı Yakov Kasman'ın yorumuyla dinliyoruz.

0: Sevgili dinleyiciler, Rus besteci Alexander Scriabin'i ayırdığımız programımızın sonuna geldik. Haftaya pazartesi 14.30'da yeniden Apaçık Radyo'da buluşmak üzere hepinize sağlıklı ve huzurlu bir hafta diliyorum. Hoşça kalın.
1: Opus 94.9. Dünya klasik müzik tarihinin dahi bestecileri. Hazırlayan ve sunan Berna Uzunoğlu.

0: Apaçık Radyo.
1: Reklamlar.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklamlar bitti.
3: Sonsuz Çilek Tarlaları. Güncel sahneden söyleşiler. Hazırlayan ve sunan Tuğçe Yapıcı.
4: Pazartesi akşamları 20'de Apaçık Radyo'da.

Ada. Adalılar, adasızlar, adalar arasılar, kendi adasını yaratanlar ve kendiliğinden ada olan her şey. Hazırlayan ve sunanlar Deniz Pak ve Levon Bağış. Salı sabahları 11'de Apaçık Radyo'da.

0: şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Sayfiye.

Herkese merhaba. Apaçık Radyo'ya hoş geldiniz. Sayfiye, arşivden günümüze yaz programındasınız. Ben sunucunuz Fatma Zişan Tokaç. Bu programda İstanbul'da yazları ve aşırı sıcaklara dair her şeyi konuşuyoruz. Tabii ki şimdi Haziran ayının ortasına geliyoruz. 15 Haziran'da yayınlanacak bu kayıt. Bu hafta havalar 27-28 dereceye kadar çıkmış oldu. Ve onun dışında tabii yasaklarla gelmiş oldu ormanlık alanlarda. Örneğin ateş, mangal, yakma yasakları var. Barajların doluluk oranları düşmeye başladı. 12 Haziran'da %68,5 doluluk oranı. 1 Haziran'da %71'di. Ve geçen senenin verilerine baktığımızda Temmuz sonunda %53'e, Ağustos'ta %40'a düşmüştü. Sene sonunda da %17'ye düşüp son 10 yılın en düşük baraj doluluğu oranına ulaşmıştı. Şu an İstanbul'da 2026 yılında güncel olarak böyle bir yaz yaşanıyor. Ama bu programda biz İstanbul'un tarihindeki yazlara bakıyoruz. Ve aslında İstanbullular tarih boyunca yazları nasıl geçirdiler, aşırı sıcaklarla ilgili ne tür sıkıntılar yaşadılar diye arşivi karıştırıyoruz. Tabii İstanbul'da yaz ya da genel olarak yaz ve aşırı sıcaklar deyince sudan ve su yönetiminden bahsetmeden olmuyor. Biz de bu programda İstanbul'un su yönetimi tarihini konuşacağız. Ve aslında önceki programlarla da bu programın önceki bölümleriyle de bağlantılandıracağız. Onlarda da küçük bir özet geçeceğim onlarla ilgili. Ve İstanbul'un su kültürüne, su yönetimi tarihine dair bir bölüm olacak bu. Tabii İstanbul'un çok köklü bir su kültürü var. Bizans döneminde sarnıçlar var. Sarnıçlar tabii durgun su içeriyor. Osmanlı döneminde ise durgun su temiz bir su olarak görülmüyor. Dini bir anlayışın da etkisi var bunda. Dolayısıyla farklı su yapıları meydana çıkmaya başlıyor. Ve farklı su kaynakları da devreye giriyor. Birçok örneğini verebiliriz bunun. İşte Terkos'tan Halkalı'ya, Kıyathane'ye, Kırkçeşme'ye. Ama daima İstanbul'un nüfusuna kıyasla bir su sıkıntısı problemi, suyun yetmemesi problemi ve suyun dışarıdan getirilmesi ihtiyacı mevcut olmuş oluyor. Bu anlamda çeşitli su yönetimine dair çeşitli gelişmeler oluyor tarih boyunca. Bunların detaylarına gireceğiz. Fakat buna girmeden önce belki biraz İstanbul'da su kültürüne dair yapılardan çok kısaca bahsetmek gerekir. İşte çeşmeler ve sebiller daha çok hayır için yapılan, her köşe başında bulabileceğiniz, hala daha bugün bile bulabileceğiniz sayısız çeşme ve su dağıtılan sebiller. Hatta şu an günümüzde enteresan bir şekilde bazen bu tarihi yapılarda akan su olmuyor, ancak içerisinde işte plastik şişede ya da karton bardakta hala su dağıtılıyor olabiliyor. Enteresan bir durum. Bu çeşmeler, sebiller hayır amacıyla yapılıyor. Bu nokta önemli çünkü Osmanlı'nın su yönetiminde Tanzimat dönemine kadar bu hayır olarak su meselesi daha merkezde. Tanzimatla birlikte ise bunun kamulaşması ve daha sonrasında belediyeleşmesi süreci başlıyor. Tabii bunun dışında farklı su yapıları da var. Şadırvanlar var örneğin, ya da varlıklı kesimin evlerinde, köşklerinde bulunan havuzlar var. Evlere su getiren sakalar var. Bütün bunlar Osmanlı'nın su kültürünün parçaları. Hatta bir noktada sakaların bir tür
loncası bile oluyor. Yani bu çok yaygın bir ihtiyaç olduğu için. Ve aslında İstanbul'da birçok semtin ismi de suyla alakalı isimler. Belki ondan da bahsetmek lazım. İşte Kuruçeşme, Söğütlü Çeşme, Ayrılık Çeşmesi gibi çeşme ile ilişkili isimler var. Onun dışında Kemerburgaz, Kemer'den dolayı, Su Kemerinden dolayı ya da Ayazma, bu kutsal su, kutsal pınara ithafen, Çukurbostan mesela, çukur yapıdaki bir sarnıç olmasından dolayı. Sonra Maslak ve Taksim var. Maslak daha çok suyla ilgili, suyun depolandığı bir havuz yapısı. Taksim ise bölme, pay etme anlamında, yani suyun dağıtıldığı yer. Ve hatta Horhor'un bile su ile ilgili bir semt ismi olduğuna dair bir rivayet var. Oradan Horhor su sesi geldiği için ismi böyle konulmuş şeklinde. İsminde dere olan, su olan, işte bülbül dere, büyük dere, küçük su, gök su gibi farklı örnekler de mevcut. Bu kısmı çok uzatmayalım. Ben bu su meselesine geçmeden önce önceki bölümlerin kısa bir özetine geçeceğim. Burada biraz akademisyen cübbemi de giyip daha önce ne konuşmuştuk ve bu su meselesiyle nasıl bağlantılı, biraz ondan bahsedeceğim. Aslında zaten ilk bölümde bahsetmiştim. Bu sayfaya programı benim kendi tez projemin bir uzantısı olarak ortaya çıktı. Ben İstanbul'da aşırı sıcaklar üzerine çalışıyorum. Ve İstanbul'da aşırı sıcakların tarihine baktığımda ilk olarak karşıma çıkan şey sayfiye olgusu. Yani yazları kentten bir kaçış, imkanı olanların kentten kaçışı. Bunun nedenleri neydi? İşte kentin tabii ki sıcaklığının verdiği rahatsızlık. Onun dışında çeşitli afetler, örneğin yangınlar ve hastalıklar da bunun arasındaydı. Yaz hastalıkları dediğimizde aslında çok çeşitli hastalıktan bahsedebiliriz. Yani tifo gibi mesela tamamen yaza dair olduğu düşünülen ve işte kışın tifo olur mu diye mesela gazete küpürlerinde okuduğumuz bir hastalık da olabilir. Ya da kolera gibi mesela yaza dair olmayan ancak yaz sıcakları ile şiddetlenen hastalıklar da olabilir bunun içerisinde. Çok farklı hastalıkları buna örnek olarak verebiliriz ama biz geçen bölümde koleraya özellikle odaklanmıştık. Çünkü İstanbul 1831'de ilk kolera salgınını görüyor ve onun üzerinden sonraki dönemlerde salgın üzerine salgın görmüş oluyor. Ve sonunda bu salgınların suyla da ilişkisi ortaya çıkınca aslında bir yerel yönetim ve su yönetimine dair gelişmelerin kaynağı olmuş oluyor bu kolera salgınları. Tabii suyla nasıl bir ilişkisi var bunun? İstanbul'un kanalizasyon altyapısı çok yetersiz bu dönemde ve özellikle belirli mahallelerde çok yetersiz. Atık sular sıklıkla kaynak sularına, kuyu sularına karışıyor ve kolera bakterileri de orada ürüyor ve şehirde salgınlara neden oluyor. Burada tabii işte bu sayfiye bölgelerinin bu hastalıklardan daha uzak olduğu için tercih edildiğini de tekrar vurgulamak gerekir. Şimdi bir alıntı okumak istiyorum. Hagop Baronya'nın İstanbul Mahallelerinde Bir Gezinti kitabından. Bu kitapta İstanbul'un çeşitli mahallelerini anlatıyor. Ve oraların havasından, suyundan, sağlığından da bahsediyor. Kandilli'yi okuyorum mesela. Şöyle başlıyor. İşte ne kolera girmiş ne de moda olan bir köy. Ondan sonra çeşitli bilgiler veriyor Kandilli ile ilgili. Sonra havasına, suyuna dair bir bilgiyle bitiriyor. Şöyle diyor. Biraz da esprili bir tarzı var.
Köyün havası ve suyu o kadar sağlıklıdır ki herhangi birisi burada bir hafta kalsa ertesi hafta sandalyesini değiştirip daha genişine geçmek zorunluluğu duyar. Yani o kadar sağlıklıymış ki orada kalan bir şekilde semiriyormuş. Fakat Kasımpaşa örneğine bakalım. Kasımpaşa için ise şöyle diyor. Nasıl ki dikensiz gül olmaz, Kasımpaşa da lağımsız olmaz. Gülü sevenin dikeni de sevmesi gibi Kasımpaşa'da oturan da neden lağıma saygı göstermesin diyor. Ondan sonra devam ediyor. Diyor ki havasına suyuna geldiği kısımda Kasımpaşa'nın havası doktorlar için çok iyidir. Şehirde kolera baş gösterdiğinde Kasımpaşa'da doğmuş, diğer mahallelerde ölmüştür. Lakin doktorları Kasımpaşa'nın havası sayesinde çok paralar kazanmıştır. Sonra burada bir kanun vardır diyor. Fakirlerin hastalanması kesinlikle yasaktır. Yalnız zenginlerin hastalanmaya hakkı vardır. Burada bir örnek veriyor nasıl bir fakirin hastaneye kabul edilmediği ile ilgili. Sonra da şöyle bitiriyor. Bu mahallenin deresi lağımdır. Peradan akar, buradan geçerek denize dökülür. Buralılar hava alıp sigara ve nargile ile vakit geçirsin diye derenin kenarına gazinolar yapılmıştır. Bu derede sandallarla gezilebilir. Ama yolcular ya burunlarını kesmeli ya da burunları kesik yolcu bulunmalı. Bu Osmanlı İstanbul'un 19. yüzyılın ikinci yarısındaki halinin bir özeti. Ve bu durum aslında kolera davet de çıkaran bir durum. Şimdi kolera kısmına geçeceğiz ve detaylı olarak su ve su yönetimiyle ilişkisini de konuşacağız. Ama önden önce kısa bir müzik arası vereceğiz. Nihavend Longa'yı dinleyeceğiz Timur Selçuk'tan.

Apaçık Radyo'ya tekrar hoş geldiniz. Sahipiye Arşiv'den Günümüze yaz programındasınız. İstanbul'da yazın ve su yönetiminin tarihini konuşuyoruz. Öncelikle kolera salgınlarından başladık bu konuyu konuşmaya. Bir önceki bölümde detaylı olarak birkaç büyük salgından bahsetmiştik. Tabii çok sık olduğu için İstanbul'da bu salgınlar o dönemde her birine girememiştik. Bahsetmediğimiz bir tanesi de 1853'te başlayan Kırım Savaşı döneminde İstanbul'da meydana gelen salgındı. Tabii bu dönemde Osmanlı, İngiltere ve Fransa ile ittifak içerisinde ve Fransız askerleri Osmanlı topraklarına geliyorlar ve o esnada da Fransa'da bir kolera salgını var. Dolayısıyla bu salgını taşımış oluyorlar İstanbul'a. Öncelikle Fransız askerleri Davutpaşa kışlasında kalıyorlar ve oradan yayılmaya başlıyor. Davutpaşa kışlası bugün Yıldız Teknik Üniversitesi'nin kampüsü olarak kullanılıyor. Daha sonra Maslak'ta yine askerlerin olduğu yerde tespit ediliyor bu kolera. Aynı zamanda İngiliz askerlerin komutanı da hatta Üsküdar'da koleradan ölüyor. Ve tabii ki kaçınılmaz olarak sonunda bu hastalık askerlerden halka yayılıyor. Ve çeşitli önlemler alınıyor. Bu önlemlerden geçen bölümde bahsetmiştik. Çünkü o esnada henüz hastalığın suyla ve kolera bakterisiyle ilişkisi net olarak bilinmiyor. Dolayısıyla işte kirli havaya dair çeşitli önlemler, temizliğe dair çeşitli önlemler alınıyor. Ancak suya dair alınan önlemler de var ve taşan kanalizasyonlara dair alınan önlemler de var bu dönemde. Karantina meclisi var. Yine geçen bölümde daha detaylı anlatmıştık. Onlar mesela Sirkeci'deki kanalizasyonun dolduğunu, taştığını tespit ediyorlar ve işte evlerin bu kanalizasyondan dolayı işte evlerde atık su bulaşı olduğunu, sokaklara lağım suyunun taştığını onlar tespit ediyorlar ve bu konuda önlem alınmasını istiyorlar. 1855'e gelindiğinde kolera askerler arasında ve özellikle Fransız İngiliz askerleri arasında çok yaygın. 1855 Temmuz'unda ve bugün İstanbul Teknik Üniversitesi'nin binası olan Taşkışla binası, o zamanki mühendishane, Fransız askerleri için bir hastane olarak kullanılıyor. Orada koleraya dair bir tedavi görüyorlar. 1856'da bu kolera salgını bittiğinde resmi olarak toplam ölüm sayısı 3500 olarak ilan ediliyor. Ama Fransız konsolosluğundaki bir sağlık konseyi delegesi diyor ki bu sayı aslında çok daha fazladır. Toplamda çeşitli hastalıklardan 9000 asker ölmüştür. Bunların başında kolera, iskorbüt ve tüfüs gelmektedir. Burada bu döneme ait olmasa da benim aklıma Sait Faik Abasıyan'ın Havada Bulut kitabındaki

Yani bu aslında sürekli işte savaş ve savaştan kaynaklı hastalık durumu İstanbul'u çok uzun yıllarca aslında terk etmiyor. Sık sık ziyaret ediyor. Ama şimdi tekrar 1850'lere dönelim. 1850'lerde işte Kırım Savaşı dolayısıyla İstanbul'a bu hastalık yayıldığında bir yandan da aslında bir tür yerel yönetim düzenlemelere ihtiyacı da doğmuş oluyor. Ve 1854'te şehir emaneti kuruluyor ve belediyeleşmenin bu anlamda öncüsü olmuş oluyor. Bundan birkaç yıl sonra 1857'de İstanbul bir nizamname ile 14 belediye dairesine ayrılacak. Ve bu belediye dairelerinin işte hijyen anlamında çeşitli görevleri olacak. Sokakların temizliği ve işte suya dair çeşitli önlemler de bunun içerisine girecek. Yalnız bu noktada henüz su yönetimi tamamen belediyeleşmiş bir yönetim değil. Su yönetimi dağınık. Su yönetiminin belediyeleşmesi aslında Cumhuriyet dönemini bulmuş olacak. 1865'te ise bir başka büyük kolera vardı. Bundan da geçen bölümde yine bahsetmiştik. Burada çok detaylı girmeyeceğim. Ama bu büyük kolerada yine Kasımpaşa Deresi'nin salgının yayılmasında çok büyük bir rolü vardı. Ve Kasımpaşa hatta en çok kayıp veren yer de olmuştu. Bunu hatırlatmak istedim. Çünkü az önce Hagop Baronya'nın kitabından Kasımpaşa'yla ve Kasımpaşa'nın bu atık su sorunuyla, kolera sorunuyla ilgili bir alıntı okumuştuk. Kasımpaşa Deresi'nin kapatılması talep ediliyor tabii bu durumda. Ancak buna dair çok hızlı bir önlem alınamıyor. 1873'te bir tramvay hattı döşenmek isteniyor oraya ve ona dair bir ruhsat talep ediliyor. Derenin kapatılıp tramvay hattı yapılmasına dair. Bir yandan işte derenin kenarlarına atık su kanalları yapılmaya başlanıyor ve bunların tamamlanması ve temizlenmesi 1890 yılını buluyor. Tabii bu hem uzun bir süreç olmuş oluyor hem de bu süreçte İstanbul sayısız daha kolera salgını görmüş oluyor. Şimdi bir yandan da burada artık koleranın anlaşılmasıyla ilgili gelişmeler de var dünyada. Bunlardan da bahsedelim. Ancak buna girmeden önce yine bir müzik arası verelim. Yarim Gitti Çeşme'ye eserini dinleyeceğiz. Bir arp sanatçısından, Cecil Corbell'den dinleyeceğiz.

Tekrar merhaba. Apaçık Radyo'dayız. Sayfiye programındayız. Az önce Yarım Gitti Çeşme'ye eserini dinledik. Burada kısa bir anekdot girerek başlayayım. Yusuf Atılgan'ın Aylak Adam kitabında mevsimler üzerinden anlatılıyor kitap ve yaz bölümünde işte bir tür yazlık sahnesi var ve karakter deniz kıyısında gazinodan kalkıp yürüyor ve evlerin birinden bir türkü geliyor. Elinden su içmeye yar yar yaraman diye, işte bu dinlediğimiz türküydü. Şimdi programımıza dönelim. Sayfiye programında İstanbul'un tarihinde yazları ve salgınları ve su yönetimini konuşuyoruz. Şimdi 1892 yılına geldiğimizde Hamburg'da bir salgın var ve bu salgın dolayısıyla, bu kolera salgını dolayısıyla artık su şebekelerinin, suyun kolera salgınlarının kaynağı olduğu tespit edilmiş oluyor ve bunun mikropla bulaşan bir hastalık olduğuna dair yayınlar yapılmış oluyor. Dolayısıyla bilimsel anlamda ciddi bir gelişme var. Türkiye'de de bunu takip eden dönemde, Osmanlı İstanbul'da bunu takip eden dönemde koleraya dair önlemlerin daha çok suya ve su yollarına kaydığını görmüş oluyoruz. 1893-95 arası bir başka kolera salgını var. Bu dönemde zaten hani sıklıkla şehrin atık su giderlerinin taştığı görülüyor. Kanalizasyonların patladığı görülüyor. Ve buna dair önlemler alınmaya çalışılıyor. Örneğin bu 1893'teki salgında Belgrad'da, işte Büyük Bent'in yanındaki Belgrad köyde suların işte çeşitli aktivitelerle kirletildiği, işte çamaşır yıkamak olsun, hayvanlarla ilgili aktiviteler olsun, kirletildiği görülüyor ve asker gönderiyor yönetim oraya ki halk bentleri kullanmasın diye. Ama aynı zamanda köyde bir kanalizasyon sistemi de yok. Dolayısıyla bunun anlamlı bir yasak olmadığı ortaya çıkıyor ve işte foseptik çukurları örneğin kazdırılıyor. Yine bunu takip eden dönemde su örneklerinin analizini görüyoruz. Yani bu modern anlamda salgın yönetimine geçiş olarak görülebilir. Su örnekleri analiz ediliyor. İçinde hastalık yapıcı bakteriler olup olmadığı tespit ediliyor böylelikle. İkinci Abdülhamit bu dönemin hükümdarı. Ve Avrupa'dan da uzmanlardan destek alınıyor bunun için. Fransa tıbbı o esnada çok güçlü. Pasteur çeşitli hastalıklara dair aşılar geliştirmiş ve bir Pasteur Enstitüsü var. Oradan bir doktor davet ediliyor, André Chantemesse. Ve İstanbul'a geliyor, çeşitli incelemeler yapıyor ve raporlamalar yapıyor. Ve hastalığın kaynağının su olduğunu, ilk kişi olarak şehir sularının iyileştirilmesi gerektiğini söylüyor. Ve hatta bu işte sultana bir rapor olarak arz ediliyor. Yine bu kapsamda Belgrad'da Büyük Bent'in yanında köylerin boşaltılması ve köylülerin Kemerburgaz'a yerleştirilmesine dair bir durumda gerçekleşiyor. Kendisi Paris'e döndükten sonra Pasteur'ün talebesi Dr. Maurice Nicole İstanbul'a geliyor. O da burada çalışmalarına devam ediyor. Bir yandan da bu esnada bakteriyoloji hane-i şahaneyi inşa etmek gibi bir gündem var. Onun da inşası önümüzdeki dönemde tamamlanacak ve orada da analizler yapılacak. Bu analizlerde
suda kirlilik tespit edildiğinde çeşitli yasaklamalar da geliyor. Suyun içilmesine, kullanılmasına, balık tutmaya, işte o suyla yetiştirilen meyvelerin satılmasına, yenmesine dair. Daha sonra ise daha modern yöntemleri, filtre kullanımına geçilecek. Ayrıca salgının 1895'te devam ederken Almanya'dan da bir başka uzman getiriliyor. Rudolf Emmerich, Münih Üniversitesi'nden ve o da kendisi teftişlerini yapıyor. Yine yazdığı raporda sorunun birincil kaynağı olarak şehrin kanalizasyon sisteminin eksikliğini vurgulamış oluyor. Ve bentlerden genel su kullanılabilir nitelikte olsa da işte Terkos ve Belgrad sularına filtre konulması gerekir diyor. Bu kanalizasyon projesi maliyetinden dolayı hayata geçirilemiyor. Bu arada belki şundan da bahsetmek gerekir. Bu kolera salgını en çok kimi etkiliyor diye baktığımızda yine Alman sefareti doktoru Mortmann bu 1893-1895 salgını ile ilgili gözlemleri makale olarak yayınlıyor ve diyor ki salgının çıktığı Hasköy ile Topkapı Sarayı'nın bulunduğu Haliç'e inen vadide Rumeli'den gelen göçmenler ile yoksul Kürt işçileri yaşamaktadır. Bu bölge kısmen kanalizasyondan mahrumdur. Dolayısıyla yani burada en çok etkilenenlerin aslında yine yoksul göçmenler ve işçiler olduğunu görmüş oluyoruz. İçme suyunu nereden sağlıyor bu buralardaki insanlar? Yere batan sarnıcından sağlıyorlar. Ve yine raporunda, makalesinde diyor ki içme suyu son derece bulaşık vaziyetteki sarnıçtan alınmaktadır. Yere batan sarnıcı bu bahsettiği. Bu sarnıç tabii son günlerde bizim de gündemimize girmiş oldu. İyi ve Beden Vakıfları devretilmişti. Sonra İdare Mahkemesi'nin durdurma kararı geldi. Bunu da böyle bir küçük anekdot olarak düşmüş olalım. Tabii bu salgınlar sadece 19. yüzyıla sınırlı kalmıyor. 20. yüzyılda da bunun örneklerini görüyoruz. Belki özellikle Balkan Savaşı'ndan ve o dönemdeki kolera salgınından da kısaca bahsetmek gerekir. Bu dönemde dahi hala kanalizasyon sistemi yeterli değil ve deniliyor ki İstanbul'un suyundan içmek caiz değildir. Çünkü o kadar kirli bir su. 1912'de Balkan Savaşı'ndan sonra koleralı askerler İstanbul'a sevk edildiklerinde şehirde tekrar bir salgın başlamış oluyor. Ve Fransız gazetesi Le Petit Journal bunu kapak yapıyor bir illüstrasyonla. Tırpanlı bir ölüm meleği sarıklı ve fesli işte Osmanlı erkeklerinin başında hani onları yıldırmış koleradan. Böyle bir illüstrasyon. İlerleyen dönemde tedbirhaneler var bu konuyla ilgili. Onlar aşıları sağlıyorlar. Farklı hastalıklarla ilgili tifo, tüfüs, veba, difteri gibi hastalıklar için de aşılama yapılıyor yaygın olarak. Dezenfeksiyon yapılıyor yaygın olarak. Ve aslında Cumhuriyet'e kadar olan dönemde bu hastalığın kanalizasyon sistemlerinin iyileştirilmesi üzerinden kontrol edilmesi ve su yönetiminin merkezileştirilmesi, belediyeleştirilmesi gerçekleşmemiş oluyor. Şimdi Cumhuriyet dönemine de kısaca gireceğiz ama tekrar bir müzik arası verelim burada. Özellikle 1990'lara atlayacağız burada hızlı bir şekilde. Zamanımız da azaldığı için bu dönemdeki su krizinden bahsedeceğiz. Şimdi bununla ilgili bir eserle ara verelim. Grup Vitamin'den İstanbul'da.

Tekrar merhaba. Apaçık Radyo'dasınız. Sayfiye, Arşivden Günümüze İstanbul'da yaz programındayız. Az önce Grup Vitamin'den İstanbul'da şarkısını dinledik. 90'ların başında bu minvalde yazılmış çeşitli şarkılar, bunu konu edinen çeşitli filmler, tiyatro eserleri, edebi eserler görüyoruz. Neden bahsediyorum? Su kıtlığından bahsediyorum. İstanbul'daki su sıkıntısından bahsediyorum. Bu şarkıda da suları akmayan bir İstanbul'dan bahsediyordu. Gittiğin yerler nasıl bilinmez güzelim, İstanbul'da sular akmıyor diyerek. Şimdi biraz hızlıca bir geçişle biz de bu döneme atlayacağız. Şimdiye kadar İstanbul'da kolera salgınları ve salgınlara dair önlemler çerçevesinde İstanbul'da su yönetiminin nasıl geliştiğini konuşmuştuk. Cumhuriyet'in başlangıcıyla tabii farklı yapılaşmalar devreye giriyor. Burada sular idaresinden ve daha sonra İSKİ'den bahsetmek lazım. Şimdi Osmanlı'da bu programın başında da bahsettiğimiz gibi öncelikle hayır işleri kapsamında değerlendirilen bir su yönetimi modeli görüyoruz. Daha sonra Tanzimat'la bunun çeşitli düzenlemelerle düzenlendiğini görüyoruz. Hatta 1883'te Dersaadet su şirketi kuruluyor. Terkos'tan su getiren ve boruyla su getiren bir şirket kurulmuş oluyor. Daha sonra Hamidiye şirketi de kurulacak bu bağlamda. Ancak belediyeleşmeye dair yapılan girişimler aslında su yönetimini tam anlamıyla kapsamıyor. Su yönetimi dağınık bir şekilde. Cumhuriyet döneminde belirli değişiklikler yapılıyor ve 1933'te Dersaadet su şirketi belediyenin kontrolü altına girmiş oluyor ve İstanbul Sular İdaresi oluşturuluyor. Dolayısıyla suyun yönetimi hem merkezileşmiş hem kamulaşmış oluyor ve su yönetimi artık şehir planlamasının bir konusu olarak görülüyor oluyor ve tabii salgın yönetiminin, sağlık yönetiminin, halk sağlığı yönetiminin de bir parçası olarak görülmüş oluyor. Belediyenin yetkisi dahilinde işte içme suyu temini, şebekelerin işletilmesi, su kalitesinin izlenmesi var. Ve tabii yine çeşitli sorunlar da eşlik ediyor buna. Hani mükemmel bir işleyiş henüz yok burada. 1981'de ise yaşanan çeşitli sorunlardan sonra İSKİ kuruluyor. Ve sular idaresinden aslında daha geniş yetkilere sahip bir kuruluş oluyor bu. Ve suya daha geniş çaptan bakan, havza koruma açısından da bakan örneğin bir kurum olarak kurulmuş oluyor. Tabii İSKİ'nin yaptığı çok önemli girişimler var ve alınan önemli önlemler var bu süreçte. Ancak ben daha çok 1990'lardaki su krizine odaklanmak istiyorum. Bu tabii artık Türkiye'de bir darbeler dönemi ve darbeler sonrası bir koalisyonlar dönemi. Hani bunu atlamamak lazım. 1980 darbesinde bütün siyasi partiler kapatılmış. Kapatılmış CHP'de SHP olarak seçimlere giriyor ve kazanıyor belediye seçimlerini. Ve bu süreçte İstanbul'da ciddi anlamda su yönetimi sıkıntısı yaşanmış oluyor. Suların kesik olduğu, kirli olduğu bir süreç yaşanmış oluyor. Ve az önce de bahsettiğim gibi bu birçok sanat eserine de aslında yansımış oluyor. Birazdan bununla ilgili bir başka şarkı. Hatta süremiz yeterse belki
bir kısa şarkı daha dinleyeceğiz. Bir tiyatro eseri için yazılmış bir şarkı olacak ikincisi. Fakat burada bunların detaylarına girmeye süremiz kalmamış olsa da şunu vurgulamak gerekiyor. Bu 1990'lardaki kriz, tabii ki kuraklığın bir etkisi de var. Belki kuraklıkla ilgili ayrı bir bölüm de yapmış olacağız. Ama bir yönetim krizi esasen ve bu yönetim krizinin sonucunda farklı bir siyasi yönetim talebi ortaya çıkmış oluyor. Ve bunun sonrasında işte Erdoğan'ın İBB başkanlığı sürecini ve oradan da sonra işte Türkiye'nin bu son 20-25 yılda gördüğümüz dönüşümüne doğru yol almış oluyoruz. Bunun aşırı sıcaklar bağlamında, kentsel gelişme, kentsel dönüşüm bağlamında tabii ki bir önemi var. Ayrıca farklı bir bölümde bunlara değineceğiz. Ama bu bölümü böylece kısa bir girizgahla kapatmış olalım. Şimdi bir şarkı arası verelim kapanışa geçmeden önce. Mazhar Fuat Özkan'dan Belediye Nerede?

Tekrar merhaba. Apaçık Radyo'da Sayfiye programını dinliyorsunuz. Bu bölümde İstanbul'da kolera salgınının ve su yönetiminin tarihinden konuştuk. Tabii ki süremiz her türlü detaya girmeye yetmemiş oldu. Ancak bu konuda yine konuşmaya devam edeceğiz. Gerek kuraklık olsun, gerek yangınlar olsun, İstanbul'da yazın ve aşırı sıcakların farklı boyutlarına değineceğiz. Tabii ki ilerleyen bölümlerde bunun keyifli boyutlarına da değineceğiz. İşte plajlar, mesireler, gece gezmeleri, sandal gezmeleri gibi. Bu programda arşiv kaynaklarından faydalanıyoruz. İstanbul'da yazın tarihini her türlü boyutuyla yansıtabilmek için. Ancak program kapsamında yapmak istediğimiz bir başka proje daha var. Bu da aslında dinleyicilerin katılımıyla gerçekleştirilebilecek olan bir sözlü tarih projesi. Sizden yapmanızı istediğimiz şey, kendin İstanbul'da yaza dair anılarınızı, belki varsa fotoğraflarınızı, videolarınızı bizimle paylaşmanız ve bu İstanbul'da yazın tarihi anlatımına kendi sesinizle, kendi deneyimlerinizle katkıda bulunmanız. Buna nasıl katkıda bulunabileceğinizi merak ediyorsanız sosyal medya hesaplarından Sayfiye İstanbul adresine gidebilirsiniz. Sayfiye İstanbul birlikte yazılacak ve orada buna dair bir yönlendirme olacak. Bu programda bana katıldığınız için çok teşekkür ederim. İyi günler.

kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.

0: Dünya Mirası Adalar. Hazırlayan ve sunanlar Derya Tolgay ve Nevin Sungur. Salı günleri 14'te Apaçık Radyo'da.
1: Reklamlar.
2: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin.

0: yesler geçer. Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye. QNB'ye geçer. Sıla'da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Reklamlar bitti.
1: Let me take you down. Yeryüzlerinde.

forever. Kentin köpüğü. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen, Funda Dönmez Ferhanoğlu ve Murat Güvenç. Çarşamba sabahları 11'de Apaçık Radyo'da.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Gülay Direk ve İbrahim Direk'e teşekkür ederiz.
2: Hariçten Sanat. Gezegenden Kültür Sanat Haberleri. Apaçık.

0: Hazırlayan ve sunan Çelenk Bartra.
1: Merhaba, iyi haftalar. Apaçık Radyo'da Hariçten Sanat programındasınız. 2006 yılının Haziran ayının ortasına geldik. Yaz kapıda. Son bienaller, fuarlar, açılışlar dönemi. Yaz biraz daha göreceli olarak sakin geçecek. Türkiye'de ardı ardına bienaller açıldı. Mardin Bienali 7. edisyonuyla 20-21 Haziran hafta sonu kapanış programıyla Dara Antik Kenti'nde 20 Haziran Cuma günü Zahit Mungan'la yapılacak uçurtma şenliği, arkeologlarla, yazarlarla, Mardin ve çevresindeki 7. Mardin Bienali katılımcı sanatçılarıyla, Bienal ekibiyle düzenlenecek konuşmalar, konserler, okumalar, buluşmalar gibi etkinliklerle tamamlanacak örneğin. Yurt dışında da hali hazırda özellikle Manifesta Bienali'nin heyecanı devam ediyor. Onun da açılışı Haziran ortasında. Türkiye'den de pek çok isim katılıyor ve Almanya'nın Ruhr kentinde düzenleniyor. Dolayısıyla bir kısım insan özellikle bu gezici diyelim, göçebe diyelim Avrupa Bienali olan Manifesta'nın çoklu küratörlü, çoklu mekanlı Almanya'nın Ruhr bölgesinde düzenlenen edisyonuna odaklanacak 1990'lardan beri devam eden 21 Haziran'dan 4 Ekim'e kadar devam edecek. Herhalde gündemdeki önemli konulardan biri. Ondan öncesinde de Sydney Bienali'nin kapanışı vardı Bienal dünyasında, uluslararası alanda. 14 Haziran'da tamamlandı. Kapanışında IBA yani International Bienal Association büyük bir buluşmada düzenledi. Bunun yanı sıra elbette sürmekte olan bir Venedik Bienali var. Özellikle uzaklardan Avrupa'ya gelen insanlar programlarına Venedik Bienali'nde mutlaka ekliyorlar. Art Basel'e gelecekken. Çünkü konuyu dünyanın en büyük ve artık zincirleşmiş fuarı olan Art Basel'in kurulduğu yer olan İsviçre'nin Basel kentindeki edisyonuna getirmek istiyorum. Biliyorsunuz Basel artık uzunca bir süredir Hong Kong'da, Miami'de ve hatta Paris'te de düzenlenmekte. Bu açıdan baktığınız zaman ve hatta son eklenen Katar edisyonuyla içinde bulunduğumuz coğrafyaya iyice yaklaşmış durumda. Bunu da devam ettirmek istiyorlar. En büyük ölçekli fuar, yani o kadar büyük ölçekli bir fuar ki etrafında düzenlenen diğer uydu fuarlar bile son derece nitelikli ve son derece ilgi görüyor, onu söyleyebilirim. Öncelikle neler var bahsetmek istiyorum. Art Basel'den ve daha uydu sayılabilecek, giderek bazılarının önemi neredeyse Art Basel'in önüne geçecek kadar en azından içeriksel ya da farklı odaklar bakımından olan fuarlardan bahsetmek istiyorum. Art Basel'in tetikleyici etkisiyle sadece Basel kentindeki müze ve sanat kurumlarında ya da galerilerde düzenlenen sergiler değil, hemen Basel'in öncesine getirilen ve artık kendisi de klasikleşmiş olan Zürih Sanat Hafta sonundan, Zürih Art Weekend'den ve Zürih'teki sergilerden biraz bahsetmek istiyorum. Fuarın kendisinin yanı sıra Basel'deki görülmezse olmaz önemli sergi ve buluşmalardan bahsetmek istiyorum. Tabii ki bütün bunları yaparken biraz her zaman yapmaya çalıştığım gibi Türkiye kökenli hangi sanatçılar, galeriler, projeler var bulabildiğim, takip edebildiğim kadar onu görmek istiyorum. Siz bu programı dinlerken ben de İsviçre'de olacağım elbette ama öncesindeki araştırmalarımı sizinle paylaşmak istiyorum. Tam da bu noktada söylemek istedim. Genelde hafta sonu yani 13-14 Haziran hafta sonu hatta biraz evvelinden sanat alanından pek çok isim Zürih'le programa başlıyor. Pazartesi 15 Haziran pazartesi itibariyle hemen herkes artık Zürih'te ise Basel'e geçer ya da doğrudan Basel'e gelir. Basel resmi tarihleri 18-21 Haziran ama ön izlemesi oldukça birkaç gün evvelinden çeşitli kategorilerde başlıyor. Keza diğer fuar ve etkinliklerinde bazı sergiler önceden açılmış oluyor. Ve sonrasında da vakti olanlar özellikle uzak coğrafyalardan örneğin Amerika Birleşik Devletleri ya da işte Amerika kıtasından gelenler Avrupa'da Milano olabilir, gelmişken Venedik Bienali'ni görmek olabilir, Almanya'ya, Fransa'ya geçmek olabilir. Bazel kentinin bu özellikle Almanya, Fransa ve İsviçre arasında kalan, tabii ki İsviçre'ye bağlı konumu itibariyle pek çok yere eklemlenmek mümkün. Keza İtalya'ya da geçmek son derece kolay. Şuradan başlayayım öncelikle. Zürih Sanat Hafta Sonu 13-14 Haziran tarihlerinde düzenlendi. Pek çok tabii ki etkinlik yapıldı. Her zaman olduğu gibi oldukça ses getirdi. Ben bu programı kaydederken hala hazırda devam etmekte. Aslında Cuma'dan da başlıyor. Yani pek çok insan Cuma, 12 Haziran Cuma itibariyle de gidiyor. Dolayısıyla artık 3 güne yayılmış bir uzun hafta sonu olarak tabir edebileceğimiz bir etkinlik. Yani Basel'e gidenlere zaten Zürih çok yakın, trenle geçmek 1-1,5 saatlik bir mesafeden bahsediyoruz. Mutlaka tavsiye ederiz. 70'ten fazla mekanda, 150'nin üzerinde etkinlik, 65 sergi, 3 güne yayılmış bir program diyorlar. Hani benim için burada neler ön plana çıkar, ne görürüm diye soracak olursanız, Löwenbräu Kunst adlı bir bölge var. Eski bir bira fabrikasına dönüştürülmüş olduğu bir bölge. Burada birkaç sanat mekanı birden var. Bir tür sanat kompleksi. Bence çok vaktiniz yoksa, Zürih'te zaten bir hafta sonu geçirmeyi planlamıyorsanız ama belki günübirlik ya da bir gününe gidecekseniz, en azından bunlara bakmakta fayda var diyebilirim. Çünkü burada hani bizim Migros olarak bildiğimiz Migros Museum für Gegenwartskunst, yani güncel sanat müzesi var. Burada İstanbul Modern Koleksiyonu'nda da çalışmaları bulunan önemli ve Avrupa müze dünyasının güçlü isimlerinden, sanatçılarından biri olan Cezayir kökenli Fransız bir sanatçı olan Muhammed Bourouissa'nın Pour Nubia adlı bir solo sergisi var. Art Forum bunu ön plana çıkartıyor. Kişisel hikayelerini, kendi tarihini, tabii ki göçle, kolonizasyonla, toplumsal görünürlük, yabancı, düşmanlığı, aidiyet, dışlanma gibi meseleleri de ele alan ama görsel olarak da son derece çarpıcı işleri var. Zürih'te bu sergi devam ediyor. Dolayısıyla görmek mümkün ama Art Weekend'in ön plana çıkan işlerinden biriydi. Kunsthalle Zürih'te ise Henrik Olsen var. 20 yıl sonra Zürih'teki ilk büyük kurumsal sergisi bu sanatçının. Dolayısıyla bakılabilir. İskandinav kökenli bir isim olması bakımından önemli. Başka neler var diye bakacak olursanız, ben mutlaka görmek isterim ki Frances Ellis, Belçika, Meksika arasında yaşayan, dolayısıyla coğrafyaya da yakın bir sanatçı. Onun bir galeride sergisi var. Yeni açılmış bir sergi. Ona mutlaka bakılabilir. Hauserwerth buradaki galerilerden biri. Aynı zamanda tabii ki ona da bakmak mümkün olur diye düşünüyorum bütün bu galeri dünyası arasında. Zürih'te tabii Cabrera Voltaire'den pek çok sanat kurumuna, önemli tabii ki birçok kurum ve kuruluş daha var ama ben size şöyle kısacık içinden bir şey seçtim. Sanat rotaları da var tabii ki burada yapabileceğiniz. Zürichartweekend.com sitesinden hala neler yapıldı, neler takip edilebilir, bunlara bakmak elbette mümkün. Basel'e geçecek olursak hızlıca, bir defa Art Basel var. Art Basel'e baktığımız zaman farklı farklı bölümler olduğunu görüyoruz. Özellikle Unlimited bölümü. Bu yıl küratörlüğünü Ruba Hatrip üstleniyor. Anıtsal projeler, yani sadece enstalasyon ya da heykel gibi düşünmeyelim. Video, fotoğraf ya da resim de olabilir. Ama ölçek ya da sınırları zorlama ya da medium alanında anıtsal, büyük ölçekli, sınır tanımayan, Unlimited adından da anlayacağımız işler olması gerekiyor. Burada Türkiye'den İnce Evinleri görüyoruz bu yıl. Önemli bir bileşen tabii ki. Başka neler görüyoruz? Feature bölümü var. Özellikle fuar, yani bütün fuarlar ama Art Basel fuarı da giderek küratöryel seçkilerle, tematik, yani küratörlere emanet edilmiş bölümlerle dikkat çekmeye çalışıyor. Sadece bir pazar yeri gibi her galerinin kendi stand açtığı değil de belli temalar, dönemler, medium, belki işte Unlimited gibi ölçek üzerinden odaklı ve küratörlere emanet edilmiş bölümlere bakıyor. Feature bunlardan biri. Daha tarihsel sunumlar var. 20. yüzyıl sanatçıları, yani 21. yüzyıl değil de 20. yüzyılın sanatçılarını sanatına odaklanıyor. Statements diye bir bölüm var. Burası yükselen sanatçılar. İlla yaş belki belirleyici değil ama daha genç ve yükselen sanatçılar diyelim. Burada örneğin Elif Saydam'ın çalışmalarına geçen fuarda denk gelmiştim. Sonra İstanbul Bienali'nde denk geldiğim için söylüyorum geçtiğimiz edisyonunda. Premier diye bir bölüm var. Bunu da çok tavsiye ediyorum. Bu da dikkatlice küratöryel olarak düzenlenmiş bir bölüm. Ya tek bir sanatçı ya da özel bir küratöryel seçkili, belki ikili üçlü bir sanatçı ikilisi arasında özellikle küratöryel çalışması yapılmış bölümler. Onun dışında benim ilgilendiğim bölümler, edisyon bölümü var. Hakikaten edisyonlu işler, baskılar falan bakılabiliyor. Kabinet diye bir bölüm var. Kabineler yine. Belki bazen küçük sanat tarihsel sergilemeler ya da solo yine sanat tarihsel sergilemeler olabiliyor. Tabii dergiler, yayınlara ait bölümler de var ama en çok gezmeyi sevdiğim bölümlerden birini tavsiye ediyorum. Çünkü Basel kentini ve özellikle Ren Nehri'nin etrafını da keşfetmeniz için son derece enteresan, biraz daha böyle bienallere, mekana özgü yapılan işleri alan açan ya da kamusal alanda, şehirlerde yapılan sergilere benzer bir yaklaşım var. Arada parkur, yani şehir içinde bir rota çıkartıyor. Bir alışveriş merkezinden bir kaldırıma, nehrin üstünden bir dükkanın içine ya da terk edilmiş yerlere, işte tünellere vesaire uzanan bir yaklaşımı var. Bu senede Clara Strasse'nin etrafında, yine Ren Nehri'nin etrafında yer alıyor. Buna bakmak lazım. Burada ön plana çıkan şey de Türkiye'den de Can Altay'ın katılımının olması ve parkurun küratörlüğünü giderek yükselen bir isim olan, yakın dönemde de New York'taki Swiss Institute'un direktörlüğüyle iyice ön plana çıkan sevgili Stephanie Hessler'in yapıyor olması önemli. Saygı duyulan bir küratör. Unlimited'ın, yani bu ölçeksel olarak çok devasa işlerin ya da iddialısını tanımayan işlerin küratörlüğü ise Ruba Katrip'e, yani MoMA PS1'ın baş küratörüne emanet edilmiş durumda. Bu iki isim tabii ki burada ön plana çıkıyor. Bir de yeni bir inisiyatifi var Art Basel'in. Son olarak onu vurgulayayım. Tabii yüzlerce galerinin standı da var. Yani bunu da söylememiş olmayayım. Basel Exclusive adını taşıyor bu bölüm. Yeni bir inisiyatif olduğunu söylemem lazım. Art Basel ile ilgili kendi kişisel sanatçılarını seçtikleri bir yaklaşım var. Ve burada çok önemli isimler var. Francelis Etel, Adnan, Pavel Altamer, Arman, Kader Atiya, Guido Brada gibi isimler. Burası hakikaten o anlamda belirleyici bir yer. Yeni bir inisiyatif olduğu için, yeni bir bölüm olduğu için Basel Exclusive. Biraz galerilerin de kendi tarihlerine, kendi Basel'e katılımlarına baktıkları bir bölüm olduğu için özellikle kıymetli olduğunu söylemek zorundayım. Kaçırılmaması gerektiğini söylemek zorundayım. Ve de Premier bölümünde Koray Arış'ın olduğunu vurgulamak isterim. Öktem Aykut Galeri Art Basel'e ilk kez katılıyor. Uzun yıllar Art Basel kadar neredeyse dikkat çeken, Art Basel'e gelecekte girecek galerilerin sinyalcisi olan, daha alternatif, daha genç, daha az piyasa ya yerleşmiş sanatçıları keşfetmek için önemli bir fuar olan listeye katılmıştı. Artık Öktem Aykut ilk kez Art Basel'e katıldı. Uzun yıllardır oraya emek verdiler. 43 ülkeden 290 galeriyi ağırlayacak bu edisyona böylece dahil oldular. Basel Exclusive girişimi. Bu, Basel'in keşif ve ilk karşılaşma anlamında önemli bir konumda yer alıyor. Doğrudan katılımcı galerilerin talepleri doğrultusunda geliştirilen bir bölüm. Biraz önce size zaten bahsettim bu bölümden. Dolayısıyla oldukça dikkat çekiyor. Koray Arış bu kez fuara katılıyor. Onu söylememiz gerekiyor. Ve Art Basel Awards'un geçtiğimiz yıl kazananları olan İbrahim Mahama, Ganalı bir sanatçı ve Neyri Bakramian da yeni kamusal yapıtlarıyla fuarın dışına taşan yine Mesteplatz'ı Bahremian dönüştürüyor. Mahama ise Münsterplatz'ta çok iddialı bir mekansal yerleştirme hayata geçiriyor. Dolayısıyla bunlar böyle büyük ölçekli, herkesin görebileceği kamusal alanda, açık havada sanat örnekleri olarak fuarın dikkat çekici bölümlerinde. Parkur bölümünde, yani kente yayılan bölümdeki Can Altay'ı da Öktem Aykut'un temsil ettiğini söylemeliyiz. Ve premier bölümü de 17 katılımcıya yükselerek hacmini geliştiren bu bölümde de Koray Arış ile Öktem Aykut yer alıyor. Dream Art ise İnci Evner ve Unlimited bölümünde ve Yorin the Void ile oldukça kapsamlı bir katılım sergiliyor Art Basel'de. Liste fuarından bahsettim. Dolayısıyla listeyle devam etmek istiyorum doğrusu. Çünkü Basel'deki, dediğim gibi, olmazsa olmaz bence. Art Basel'i görmeden hemen önce bile görülebilir. Çünkü 15 itibariyle açılıyor. Yani pazartesi itibariyle açılıyor. Fuar ise salı günü ziyarete ve ön izlemeye, aslında yavaş yavaş kademeli olarak ziyaretçileri önem sırasına göre diyelim karşılamaya başlıyor. Genç galerilerin Basel'i diyebiliriz listeye. 105 galeri, 36 ülke. Buradaki pek çok galerinin hedefi Art Basel'e geçmek ama Basel olmak zorunda değil. Mutlaka bu fuara bakmak lazım. Bu yıl burada Türkiye'den pilot galeri var. Geçtiğimiz yıl da vardı iki sanatçıyla. Bu yıl da yine iki sanatçıyla listedeler. İrem Tok ve Hamra Abbas, her ikisi de 7. Mardin Bienali'nde de çalışma fırsatı buldu. Pilot galeriyle de uzun yıllarda çalışmakta olan sanatçılar yeni üretimleriyle buradalar. Dolayısıyla listede, liste fuarını genel olarak tavsiye ederim. Ama tabii ki pilot galeriye de uğramak gerekir diyelim. Benim ilgiyle takip ettiğim, hani adı fuar olmayan ama fuar niteliğinde bir alternatif oluşumda Basel Social Club. Her yıl farklı bir mekanda düzenleniyor. Geçtiğimiz yıl eski tarihi bir banka binasında böyle, ama bayağı güzel, İsviçre zaten bankalarla alınan bir yer olduğu için bayağı tarihi bir yapı içinde gerçekleşmişti. Plevne'yle örneğin geçtiğimiz yıl buraya Ryan Gander gibi isimlerle katılmıştı. Bu yılın yine en heyecanlı platformu bu kez eski bir ofis binası, tren garına yakın bir yerde yapıyorlar. Dediğim gibi her yıl bir şekilde İsviçre'nin ekonomisiyle, toplumsal yaşamıyla da ilişkisellik içinde bir yapının, bir binanın, bir mimari işlevi de olan bir yerde yapıyorlar. Boş bir çok katlı ofis binasını adeta işgal etmiş durumdalar. Ana tren garına çok yakın bir yer. Yapay zeka, dijitalleşme, uzaktan çalışma kültürü günümüzde yerleşmiş olan pandemi itibariyle üretim ve emek kavramları üzerinden sergiler, performanslar, partiler, yemek programları, yemek parti çok önemli. Çünkü bu ofis ve Social Club, adından da anladığı gibi, adeta bir kulüp, bir sosyalleşme alanı, gece 2'lere 3'lere kadar açık ve geç açılıyor. Yani öğlen 3'ten 4'ten sonra açılıyor ama neredeyse sabaha kadar DJ setlerle, partilerle, yemeklerle, performanslarla da takip edebildiğiniz farklı bir sergileme ve sanat etkinliği formatı. Yani biraz böyle daha rave şeylere, alternatif alanlara, biraz böyle Berlin Bienali'nin ilk zamanlarına, Documenta'nın ilk zamanlarına, sanatçı alternatif oluşumlara benziyor. Ama oldukça ticari bir yapı yine de. Financial Times birkaç yıl önce bunu Art Basel'in alternatifi gibi konumlandırmıştı. Bir diğer oluşum Volta. Bu daha ikinci, üçüncü bir fuar ama tabii ki çok yakından takip ediliyor. Volta yaklaşık 70 galeri ve 26 ülke var. Art Basel'e konum olarak çok yakın. Bu arada liste de çok yakın. Yani hemen tak tak fuar, Art Basel fuarı çok büyük tabii, bitirebilirseniz. Bir gün içinde örneğin bitirmesi oldukça zor. Diğer iki fuara bakabilirsiniz. Fish diye bir bölüm var. Adından da anlaşılacağı üzere yeni galerilere ayrılmış deneysel bir bölüm Volta'da. Volta son yıllarda belli bir coğrafyaya, belli bir bölgeye de odaklanmaya başladı. Örneğin bir önceki edisyonunda biraz böyle Orta Doğu, Arap dünyası falan odağı vardı. Bu kez de mesela Çağdaş Aborjin Sanatı Pavyonu gibi bir bölüm var. Daha kolay satın alınabilir. Büyük galerilere henüz açılmamış sanatçılar alan açan bir yer. Bakılabilir. Foto Basel var. Adından da anlaşılacağı üzere fotoğraf ve geniş anlamda lens temelli sanatları alan açıyor. Artık kalıcı hale gelmeye başlamış, sürdürüleceği anlaşılmış olan takibe değer bir fuar. Buna da bakılabilir. Nomad gibi bir oluşum var. Klasik bir fuar değil ama daha çok koleksiyonu yapılabilecek zanaat.

O da tasarım odaklı, adından anlaşılacağı üzere daha sanata yaklaşmış bir çağdaş tasarım anlayışı olduğunu söylemek elbette mümkün. Ama hani nelere bakılır özellikle? Bir defa Art Basel fuarı olmazsa olmaz, şöyle toparlayacak olursa. Art Basel Unlimited dediğim bu monumental ve ince evlerin de işin olduğu bölüm oldukça büyük ve ayrı bir hangar neredeyse. Ona bakmak lazım. Kamusal alanda sanat işleri yapacak İbrahim Mahama gibi fuarın özel davetlisi, büyük iş yapacak sanatçılar işlerine yine Messeplatz ve Münsterplatz'da, yani meydanlarda bakmak lazım. Parkur adını verdiğimiz işin içinde Türkiye'den bu kez Can Altay'ın da olduğu kente yayılan o rotayı görebildiğimiz kadar karşımıza da çıkacak ama görmek lazım. Ben mutlaka bazı social club'a bakmak isterim. Listeye mutlaka bakmak isterim. Hani diğer fuarlarla ilgili vakit buldukça belki onları daha ikinci bir kategoride tutarım ama bunlar olmazsa olmaz. Tabii ki fuarın ana bölümlerine, özellikle küratöryel seçkilerin olduğu bölümlere mutlaka bakmak isterim. Kurumlar olarak nelere bakarım diye soracak olursanız aslında Zürih'te nelere bakacağımı söylemiş oldum. İsviçre'ye bir program daha ayıracağım için ve sergileri gördükten sonra özel bir değerlendirme, bir eleştiri niteliğinde ayrı bir program yapmak istediğim için orayı kısa tutuyorum. Ama kısacık bahsedersem Fondasyon Beyler'de Pierre Huyghe sergisi var. Fransız sanatçı, 90'lardan beri çok ön planda. Bu sergiyi ve yeni koleksiyon seçkilerini mutlaka göreceğim. Kunsthalle Basel var, yani Basel'de de bir Kunsthalle var. Tıpkı Zürih'te olduğu gibi Kunstmuseum Basel var, çok büyük. Üç ayrı neredeyse mekandan oluşuyor. Ana binası da iki farklı kanat diyebileceğim, birisi yeni yapılan yer var. Yani 7-8 farklı sergi var. Tengili Müzesi var, görülmesi gereken mutlaka. Pek çok farklı o anlamda görmeye değer önemli yer var Basel'de. Hepsini bir günde görmeye imkan olmayabilir. Örneğin Kunstmuseum Basel'de Helen Frankstaller var bir mekanda. Bir başka mekanda da, biraz daha uzakça bir mekanda, Chao Fei adlı Çin kökenli, çok önemli ve yapay zeka ve oyun kültürünü ilk geliştiren isimlerden birinin sergisi var. Bunu mutlaka tabii ki görmek gerekir. Bütün bu kurumları atlamamak gerekir. Ama sanırım olmazsa olmazım bu sergiler olurdu. Başka bir şey kaçırıyor muyum diye bakıyorum. Tabii pek çok, yani hem fuarda hem fuar dışında Basel'de galeriler de var. Onlara da tabii ki bakmak gerekiyor. Ama bütün bunlara ne kadar vakit ayrılabilir? Hauser Elektronischen Kunst'te bile var, yani elektronik sanatlar mekanı var. Pek çok farklı Vitra Müzesi var civarda. Mülüz'de, yani Fransa bölgesinde kurumlar var. Baselland'da çok yine önemli bir sanat mekanı var. Bütün bunları incelemek gerekir. Ben programın sonunda size bir müzik parçasıyla veda etmek istiyorum şimdilik. Önümüzdeki birkaç hafta sonra buradaki sergileri değerlendirdiğim bir program daha yaparım. Ben programcınız Çelenk Bafra. Bu haftalık bu kadar. Size Zürih ve Basel'den selamlar ileterek Deep Purple'dan Smoke on the Water çalıyorum. Hoşçakalın.

0: Hazırlayan ve sunan Çelenk Bafra.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Gülay Direk ve İbrahim Direk'e teşekkür ederiz.
2: Apaçık Radyo.
3: Ahşaptan betona, mecidiyeden jetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri.
4: Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan.
5: Salı sabahları 10.30'da Apaçık Radyo'da.
2: Şimdi ve burada Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ali Bayraktar'a teşekkür ederiz.
6: Dünyanın cazı.
5: Hazırlayan ve sunan Nazlı Toprak.

Merhaba değerli Apaçık Radyo dinleyicileri. Haftanın ilk Dünyanın Cazı programında birlikteyiz. Ben Nazlı Toprak. Bugün programımızda 12 Haziran 1941'de doğmuş Chick Corea'nın bir doğum günü vesilesiyle parçalarını dinleyeceğiz. 1960'ların başından 2021'deki ölümüne kadar uzanan o uzun kariyeri boyunca hem akustik üçlü caz, Latin müziği, füzyon, modern klasik, beste ve elektronik deneyler arasında geçişler yapmıştır bilirsiniz. Ve programımıza aslında kronolojik bir sırayla başladık. Onun ilk albümü 1966 yılında kaydettiği lider olarak Tones for Jones Bones ismiyle. Burada işte hard bop'a hala selam gönderdiği bir albüm. Trompette Woody Shaw ve tenor saksafonda Joe Farrell'ı dinledik. Ve tabii basta, ya daha sonra elektrik basa geçecek ama Steve Swallow ve davullarda Joe Chambers vardı. Bir Ira Gershwin bestesiydi, This Is New. İşte Chick Corea'nın solosunu da dinledik. Kimi yorumcu bu ilk lider albümünde onun kendi sesini arayan genç bir piyanistin izlerini dinledik diye söylerler. Ve şimdi 1968 yılında yine 60'ların önemli üçlü piyano kayıtlarından biri olarak hala kabul edilen Now He Sings, Now He Sobs albümünden bir parça dinleyelim. Aynı ismi taşıyacak ve burada Chick Corea'ya basta Miroslav Vitos ve davullarda Roy Haynes eşlik edecek. Dinleyelim.

Evet, Chick Corea, Now He Sings, Now He Sobs albümünden aynı isimli parçayla dinledik. 63 kez Grammy adaylığı var sanatçının. En çok aday gösterilen sanatçılarından ve 23 kez de bu ödüle sahip oldu. Klavye virtüözü, 50 yıllık o yaratıcı sanatsal hayatıyla ve en iyi enstrümantal albüm kategorisinde de en çok ödül kazanan sanatçılardan. Tabii piyanoya çok erken yaşta, 4 yaşında başlıyor, müzik eğitimi alıyor. Fakat esas New York Jazz sahnesine adım atarak Stan Getz, Blue Mitchell isimlerle böyle pişiyor diyelim, ama asıl çıkışını hatırlarsınız 60'ların sonlarında Miles Davis'in o elektrik dönemdeki gruplarına katılarak yapıyor. Herbie Hancock'un yerine geliyor. Fakat bugün yine Silent Way ya da Beaches Brew'dan parça çalmayacağım. Ama işte 70'lerin başına geldiğinde Chick Corea, özellikle Return to Forever topluluğu ile cazın en etkili grup liderlerinden biri haline geliyor. Onun yanında akustik projeleri, klasik müzik temelli çalışmalarını da paralel olarak sürdürüyor. İşte çok yönlü, doğaçlamaya çok önem veren bir sanatçı. İşte şimdi Return to Forever albümüne geçelim. O efsane füzyon grubu Return to Forever'ın ilk kadrosu. Joe Farrell, soprano, saksafon ve flütte. Brezilyalı vokalist Flora Purim ve davulda, perküsyonda Arto Moreira ile elektrik bas virtüözü Stanley Clarke'ın yer aldığı bu klasikleşmiş albüm 1972 tarihli. Ve buradan Crystal Silence, bir meditatif parçayla programımıza devam edelim.

Evet, biraz rüya gibi diyelim. Crystal Silence bir yorumcu değeri yeterince bilinmeyen bir mücevher olarak adlandırıyor bu parçayı. Elbette Return to Forever'ın bu versiyonu, ilk versiyonu yüksek enerjili jazz rock'a henüz yönelmiyor. Ama işte en yaratıcı, özgün, erken dönem füzyon kayıtlarından birisidir. Şimdi 1973 yılına geçelim. Vibrafon ustası Gary Burton ile kaydettiği Crystal Silence albümüne geçelim. Caz tarihinin en uzun ömürlü ikililerinden birinin başlangıcını temsil eder bu albüm. Ve ECM albümüdür. İşte pek çok ECM albümünde olduğu gibi doğaçlamalarda ve o Avrupa sesinde kulağımıza gelir. Evet, dinleyelim. What game shall we play today?

Evet, bugün Chick Corea'yı anıyoruz ve tabii ki onun Light as a Feather albümünü de almadan olmaz. Şimdi iki parça üst üste dinleyelim. Bu 1972 yılında ECM etiketiyle yapılan aslında ilk kayıt ama daha sonra yayınlanıyor. 75 yılında yayınlanıyor. Yine Chick Corea, Stanley Clark, Arto Moreno, Joe Farrell ve Florya Purim var. Önce muhtemelen Chick Corea'nın en tanınan bestesi Spain'i dinleyelim. Bir Latin caz ritimleriyle ve hemen ardından yine bir füzyon sambası Captain Marvel'a kulak verelim.

Evet, Chick Corea, Return to Forever kayıtlarından en etkileyici eserlerinden dinledik. Ve şimdi Chick Corea'nın akustik piyano eşliğinde tenor saksafonda Michael Brecker, basta Eddie Gomez ve davullarda Steve Gadd'in buluştuğu bir albüm, Three Quartets. Burada caz ile klasik oda müziği arasında bir şeyler araştırıyor Chick Corea. Ve dinleyeceğimiz Quartet No. 2 bölüm 1 aslında iki bölümden oluşuyor ve Duke Ellington'a adanan ilk bölümü dinleyeceğiz. O lirik anlatım ön planda. Dinleyemeyeceğimiz ikinci bölüm John Coltrane'e adanıyor aslında ama uzun doğaçlamalar var. Süremizi göz önüne aldım. Evet, dinleyelim.

0: Apaçık Radyo.
1: Reklamlar.
2: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin.

0: geçer, Türkiye QNB'ye geçer, Sıla'da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Reklamlar bitti.
1: Şimdi şehirlerde çok araba olduğu için ve şehirler sıcak olmaya başladığında ağaçlar yok oldu. Ben bunu anlatmak istedim.
2: Apaçık Radyo.

0: Gezegenin Geleceği. Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. Bugün 15 Haziran 2026 Pazartesi günü sizinle COP31 öncesi fosil yakıtlardan çıkış çağrısını, Amerika'da güneşin kömürü geride bırakmasını, Kanada ormanlarının karbon yutağından kaynağa dönüşmesini, şehirlerde artan aşırı sıcak maruziyetine, dolu fırtınalarına dair yeni bir projeksiyonu ve Türkiye'de orman yangınlarındaki sıçramayı ve Bursa Orhan Gazi'den su kaynaklarını kurtaran bir mahkeme kararını ele alacağız. İlk durağımız Bonn'dan yükselen güçlü bir çağrı. İklim ağının da bileşeni olduğu 94 kuruluş, COP31 Başkanı Murat Kurum'la müzakerelerden sorumlu Başkanı Chris Bowen'a ortak bir mektup yazdı. Türkiye ve Avustralya'yı temsil eden sivil toplum, iki ülkenin yakın işbirliğinin fosil yakıtlardan çıkış için tarihi bir fırsat olduğunu vurguluyor. Mektup, 1,5 derece hedefine pusula alan adil ve düzenli bir çıkışı, büyük kirleticilerinin ödediği güçlü bir iklim finansmanını ve müzakerelerde fosil yakıt lobisine karşı sivil topluma açık bir alan talep ediyor. WWF Türkiye İklim ve Enerji Programı Müdürü Tanyeli Behiç Savuncu, ülkedeki elektriğin 1/3'ünün hala kömürden geldiğini, ekonomik meşruiyetini yitirmesine rağmen yeni kömür santrallerinin planlandığını hatırlatarak Türkiye'nin bu zirvede kömürden çıkışı ertelememesi gerektiğini söyledi. Climate Action Network Avustralya Direktörü Dennis Koshy ise fosil yakıt çağının sona erdiğini, derinleşen enerji krizinin bu bağımlılığı gerçek maliyetini gözler önüne serdiğini belirtti. İkinci haberimiz enerji dönüşümünün eşiğinden. Enerji Düşünce Kuruluşu Amber'ın verilerine göre Mayıs ayında güneş Amerika Birleşik Devletleri elektrik üretiminde ilk kez kömürü geride bıraktı. Güneşin payı %12,8'e çıkarken kömürün payı ise %12,2'ye geriledi. Güneş tüm zamanların rekoru olan 45,5 terawatt saat üretti ve bu bir önceki yılın aynı ayına göre %17'lik bir artışa tekabül ediyor. Son 5 yılda kömürün payı %19,7'den yarıya inerek güneşin payı ise %5,4'ten 2 katından fazla artarak %12,8'e ulaştı. Bu modern elektrik sisteminde gerçek bir geçiş dönüm noktası ve Climate Action Network Avustralya Direktörü Dennis Koshy'nin az önce haberini verdiğimiz sözleriyle de çok örtüşüyor. Üçüncü haberimiz ise Kanada'dan. Engin ormanlarından kaygı verici bir dönüşüm. Global Change Biology dergisinde yayınlanan araştırmaya göre 20. yüzyıl ortasından beri karbon yutağı olan Kanada ormanları 2000'li yılların başından bu yana orman yangınlarının da baskısıyla karbon kaynağına dönüşüyor. Yalnızca 2023'te rekor düzeyde 12 ila 15 milyon hektar alan yandı burada. Bu yangınların saldığı karbon ise yılda 900 milyon tona kadar ulaştı. Dördüncü haberimiz ise ısınan şehirlerden. Communications Earth and Environment dergisinde 1400 şehri kapsayan bir çalışma yayınlandı. 2-10 yıllık verilere göre aşırı gündüz sıcağına maruz kalan kent nüfusu küresel ölçekte %51 arttı. Çalışma bu artışın %80'inden fazlasının nüfus artışından değil doğrudan iklim ısınmasından kaynaklandığını ortaya koyuyor. En sert yükseliş soğuk kışlara sahip olan Doğu Avrupa ve Batı Asya kentlerinde göründü. Bu kentlerde gündüz artışının yaklaşık %71'i doğrudan ısınmadan kaynaklanıyor. Kurak şehirlerde ise sıcak geceler %47 daha sık yaşanıyor. Ve beşinci habere gelecek olursak bu bir uyarı esasında. Nature dergisinde yayınlanan projeksiyona göre fırtınaların yol açtığı hasar potansiyeli 100 yılın sonuna kadar emisyon senaryosuna bağlı olarak %37 ila 42 oranında artabilir. Isınan atmosfer dolu oluşum koşullarını arttırıyor. Tarım, mülk ve kentler için bu bir risk. Türkiye'ye gelecek olursak ormanlarımızda acı bir tablo var. Kanada gibi Türkiye Ormanları Derneği Başkanı Hüsrev Özkara, bu yılın Haziran ayında çıkan yangın sayısının geçen yılın aynı ayına göre 4,3 kat, yanan alanın ise 25,3 kat arttığını açıkladı. Geçen Haziran 138 yangında 155 hektar zarar görmüşken bu Haziran ayında 590 yangında 3921 hektar yandı. Özkara daha büyük alanların yanmasının sıcaklık ve rüzgarın arttırdığını, nemin düştüğünü gösterdiğini, bunun Temmuz ve Ağustos için büyük bir alarm olduğunu vurguladı. Ve geldik programımızın son haberine. Sevindirici, umut veren bir haber, bir hukuk zaferi. Orhan Gazi'nin Fındıklı Mahallesi'nde 15 yurttaş mutlak koruma alanı ilan edilen Nadir Pınarbaşı Gedelek Erenler su kaynaklarındaki taş ocaklarına karşı dava açtı. Bursa İdare Mahkemesi fiilen süren ocaklara ayrıcalık tanıyan muafiyet maddesini iptal etti. Karara göre 25 Haziran'a kadar bölgedeki tüm madencilik faaliyetleri, izinler ve ruhsatlar sonlandırılmak zorunda olacak. Tahrip edilen alanlarsa yeniden doğaya kazandırılması hukuken gerekiyor. Avukat Erol Çiçek, siyasi partilerin ve derneklerin sessiz kaldığı bir yerde bu zaferin 15 yurttaşın direnciyle kazanıldığını söyledi. İklim krizine neden olanlara karşı ve doğa için harekete geçmek üzere esen kalın.

0: Gezegenin Geleceği. Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi.
1: Kedola Music.
0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Suay Aksoy'a teşekkür ederiz.

0: Herkese iyi akşamlar. Apaçık Radyo burası ve Açık Dergi programı başladı. İlk Sema Aytun'a ben, Teknik Masa'da Feryal Kabil ile birlikte haftanın ilk dergisi başladı. Hepiniz hoş geldiniz. John Spencer yaptı açılışımızı. New Yorklu müzisyen. Songs of Personal Loss and Protest isimli 12 Haziran da yayınlanan son plandan bir parçayla size dinlettiğimiz, evet, ünlü rock efsanesini John Spencer'ı bu hafta kulaklarımızdan eksik etmeyeceğiz. Yeni yayınladı bu albüm haftanın albümü olarak bizlere eşlik edecek olan kayıtlardan ilki. Gitar ve vokal yanı sıra synth, organ ve perküsyonda John Spencer'a, bas, vokal, gitar ve piyano ve organda Kendall Wint, davullar, vokal ve perküsyonda da Mackie Spider Bowman'ın eşlik ettiği bir plak olacak bu. At Woodstock'tan punk ikili The Bobby Lee's'den tanıyoruz bu iki grubu, iki ismi. John Spencer'la kendi ismiyle müzik yapmaya başladıktan sonraki kariyerinde eşlik edenler bunlar. 2024 yılında Sick of Being Sick isimli bir kısa çaları olmuştu Spencer'ın. Bu haftada kuvvetli bir garaj punk örneği olarak kulaklarımızda onun taptaze albümü Songs of Personal Loss and Protest yer alacak. Açılışta albümün de açılış parçası Fanfare Another Point of View isimli kayıt vardı. İlerleyen dakikalarda en az bir, belki de iki parçasına daha yer vereceğiz bu planın. Haftanın ilk dergisinde kültür ve sanat çevresinden notlarımızı sizlere aktarırken yapacağız bunu. 64. yayın döneminde Açık Dergi eski saatlerine geri döndü. Saat 6 ve 8 arası sizlerle buluşuyor. 3. haftamız bu. Bu akşam da saat 7'ye kadar geçecek sürede kültür ve sanat çevresinden son haberleri ve bu hafta için etkinlik önerilerimizi sizlere aktararak bu saati değerlendireceğiz ve bu da bizi köşelerimize ulaştıracak. Saat 7 itibariyle Açık Dergi'de Güne Bakan İletiler ve Kültürel Miras ve Koruma Kuşakları siz sevgi ve Açık Dergi dinleyicilerini bekliyor. Kısaca onlarda olup bitenlere de bir bakayım. Sonra da hızlıca notlarımı aktarmaya başlayacağım. Güne Bakan İletiler bu yayın dönemi itibariyle Açık Dergi kuşağına katılan yeni bölümümüz. Işıl Çoban'la Erdönmez hazırlayıp sunuyor. Bu haftaki programda Dünya Selfie Günü nedeniyle kendimizi çekmek görsel alanda neye denk gelir, öz çekimin tarihçesi nedir başlıklarını iletişim kültürü üzerinden tartışıyor bizlerle Işıl Hoca. Saat 7 ile 7.30 arası kent takviminin hemen ardından duyabileceksiniz. Peşi sıra Fatih Artveli'nin katılacağı Kültürel Miras ve Koruma Kuşağı'nda Heybeliada Sanatoryumu'nu konuştuğumuz söyleşi sizlerle buluşacak. Avsu Aksoy ve Burçin Altınsay tıp tarihçisi Profesör Doktor Fatih Artveli'ye mikrofon uzatıyor. İstanbul ve adaların önemli kültürel miraslarından biri olan Heybeliada Sanatoryumu'nun tarihini, kurumsal hafızasını ve geleceğini değerlendiriyorlar. 1924'ten 2005'e kadar hizmet veren sanatoryumun yalnızca binaları değil, arşivi ve kütüphanesi de zaman içinde maalesef yok oldu. Son dönemde yeniden gündeme gelen tahsis kararları ışığında bu çok katmanlı mirasın nasıl korunabileceğini, dünyadaki benzer örnekleri ve olası gelecek senaryolarını ele alıyorlar söyleşte. Sevgili dostumuz Fatih Artvinli geçen haftada Direnen Akademi buluşmalarının sezon kapanış etkinliğinde Heybeliada'ya hafıza ve bellek perspektifinden baktı. Kıymetli bir sunum yapmıştı, katkıda bulunmuştu. Bu akşamda bir hafta sonra bir başka pazartesi günü de Apaçık Radyo'ya konuk oluyor ve Heybeliada Sanatoryumu'nun tarihini, kurumsal hafızasını ve geleceğini değerlendiriyor. Bizlerle kaçırmamanızı tavsiye ederim. Açık Dergi'nin bu akşamki kapanış kuşağında yer alacak bu söyleşi. Evet, böyle olacak. 15 Haziran tarihli yayınımız bu şekilde cereyan edecek. Şimdi vakit kaybetmeden kentten notlarımıza geçelim. Geçen hafta büyük bir kayıp oldu sanat dünyası için ve sanatseverler için. İngiliz sanatçı David Hockney kaybettik. 88 yaşındaydı. Ayın 11'inde evinde huzur içinde öldüğünü, 89 yaşına varmadan bir ay önce bizleri terk ettiğini söylemiş yayıncısı Erica Bolton. Geçen hafta sonu bunun haberini sizlere aktaramadım. Şimdi haftayı açarken bir David Hockney demek isterim. 1960'lardan itibaren çağdaş sanatın en etkili isimlerinden biri olarak addedildi Hockney. İstanbul'da yakında Sakıp Sabancı Müzesi'nde bir sergisi açılmıştı. Sanatçının resim, fotoğraf, baskı sanatı ve dijital çalışmalara tanınan muazzam bir eseri geride bıraktığını söyleyebiliriz. Apaçık Radyo programcısı ve yazar, Yörünge programından bildiğimiz Yavuz Baydar, Substack'ı kendi blogunda onun ardından çok güzel bir yazı kalemi aldı. Bir rengahenk filozofuydu, hayatı sevin dedi ısrarla, bize gökkuşaklarına bıraktı başlıklı. Bu blogunu Yavuz Baydar'ın apaçıkradyo.com.tr adresine aldık muhakkak. David Hockney'i bir de onun gözünden görmenizi, okumanızı tavsiye ediyoruz. Evet, baktığı her yanda en göz alıcı yeşili, moru, sarıyı ve renklerin arasındaki sakin boşluğu gördü David Hockney diyordu Yavuz Baydar. Biz de ona bakarken eşlik ettik, farkında olmadan ve olarak yaptık bunu demişti. Açık Radyo.com.tr'de Hockney anmamıza sizleri yönlendirmek isterim. Evet, 88 yaşında aramızdan ayrılan 20. yüzyılın çok büyük bir simasıydı hiç şüphesiz. David Hockney toprağı bol olsun ve tüm sanatseverlerin de başı sağ olsun demek isterim. Evet, bu notu sizlere aktarıp Yavuz Baydar'ın bir rengahenk filozofuydu yazısına da yönlendirdikten sonra şimdi kentten notlarımıza geçelim. Bakalım 15-21 Haziran tarihinde İstanbul Kültür Sanat Çevresi'nde neler olmakta.
1: Açık Dergi.
0: Sezon boyunca pazartesi bültenlerimizi Direnen Akademi etkinlikleriyle açtık ama az evvel de söylediğim gibi Fatih Artvinli'nin 8 Haziran'da gerçekleşen dersinden sonra sezonu kapattım Direnen Akademi. Sonbaharda tekrar buluşacağız onlarla ama yine de ben bu akşam Direnen Akademi'nin blog sayfasında ve sosyal medya kanallarında ve hatta YouTube kanalında da geçtiğimiz açık derslerin, geçtiğimiz dönemin derslerinin tüm kayıtlarının bulunabileceğini de sizlere bir hatırlatmak isterim. Bu sezon son defa Direnen Akademi demişken bu hatırlatmayı yapmasam olmaz. Şimdi kitap günleriyle başlayalım. Kadıköy Kitap Günleri başladı geçen hafta sonu. Biz de biraz geç haberdar olduk maalesef. Çok geniş bir iletişim yapılmadı nedense bu konuda. Bir buna değinelim. Sonra da Kültür Atları Festivali'ne bakalım. İş Vapur'da gerçekleşiyor. O da ardından güncel sanat çevresinden notlarla sürdüreceğiz yayınımızı. Evet, bu yıl 10. kez düzenlenen Kadıköy Kitap Günleri 12 Haziran'da başlamış. Geçen Cuma günü Kadıköy Belediyesi bahçesinde 100'e yakın yayın evi bir araya gelmiş vaziyette. Yoğun bir faaliyet var. İstanbul'un farklı alanlarında buluşmalar olurken bir şekilde gözden kaçtım bizim için. Ama olsun, birkaç gün sonrasında hemen yakalıyoruz etkinliği. İmza günleri, dinleti ve söyleşiler tasarlanmış Kadıköy Kitap Günleri kapsamında. Bu yılın onur konuğu da Ayşe Kulin olarak belirtilmiş. Ona da kıymetli etkinlikler düzenleniyor. 21 Haziran'a kadar sürecek festival kapsamında, kitap günleri kapsamında şiirden kurguya, gazetecilikten çocuk edebiyatına, poetikadan mimariye ve kent hafızasına uzanan çeşitli konular ele alınacak bu etkinliklerde. Başta Ayşe Kuyun olmak üzere pek çok konuşmacıyı görmekteyiz. Aslı Alpar, Barış Terkoğlu, Timur Soykan, Murat Uyurkulak, Mahir Ünsal, Eriş gibi isimlerim anmak iyi olur galiba. Evet, 10. edisyonunda Kadıköy Kitap Günleri Kadıköy Belediyesi'nin bahçesinde 21 Haziran tarihine kadar ücretsiz olarak gezilebiliyor. Evet, Kültür Atları Festivali demiştim. Haftanın sonunda şimdi oraya uzanalım. Ayşegül Sönmez küratörlüğünde sanat eleştirmeni ve yazar, yani Sanat Atak tarafından hazırlanan bir özel program var. İş Vapuru'nda gerçekleşecek. İstanbul'un kültürel hafızası, çağdaş sanatın dinamizmi ve denizin ilham veren sesinin bir araya getirme iddiasındaki bu buluşma cumartesi ve pazar günleri gerçekleşecek. Evet, Vokal Akademi'nin genel koordinatörü Ezgim Barhan'ın vapurun seyrini performansa dönüştüren ses ve dans atölyesiyle başlayacak buluşma. Kültür sanat gazetecileri Efnan Atmaca ve Emrah Kolukısa'nın Çağdaş Sanat Dünyayı Değiştirir mi? Başlıklı münazarasıyla sürecek. Ardından ressam Burcu Perçin yürütücülüğünde dinle ve yarat atölyesi olacakmış. Güney Mahalle'nin şarkı sözü yazma atölyesinde aynı gün gerçekleştirecekmiş. Kapanışta da Ezgi Aydınoğlu moderatörlüğünde içinde deniz geçen şarkılarla karaoke etkinliği tasarlamış Sanat Atak ekibi. İkinci günün odağında ise ekoloji yer alıyor. Deniz biyoloğu ve belgesel yapımcı Mert Deniz Gökalp ile gazeteci ve yazar Eski Açık Radyo programcısı Mehve Şevin bir araya geliyorlar pazar günü İş Vapuru'nda. deniz ekosistemini ve kentle kurduğumuz ilişkiyi tartışacaklarmış. Peşi sıra etnomüzikolog Profesör Doktor Evrim Hikmet Öğüt, sevgili dostumuz, o da bir başka açık radyo programcısı, Deniz Kızı Eftelya üzerinden İstanbul'un kültürel hafızasına bir yeni perspektif sunacağı bir konuşma düzenleyecek. Çocuklar için de bir buluşma var. Müzede gör etkinlikleri düzenleniyor. Evet, ayrıca başkaca deniz şarkılarıyla ilintili etkinliklerde tasarlanmış Sanat Atak'ın organizasyonuyla Kültür Hatları Festivali bir müddettir söyleşilere yer veriyor İş Kültür ekibim. İş Vapuru'nda bu hafta sonunda bir mini festival tasarlanmaktaymış. Kent takvimine bir bunu alalım. Evet, bu arada hafta sonu Mardin Bienali'ni gezmek için de ideal bir zaman, eğer yolunuzu oradan düşürecekseniz. 21 Haziran'da sona erecek Bienal'in kapanış etkinliklerinin hafta sonuna yayıldığını hatırlatmak isterim. Evet, Çelenk Baffa'yla detaylı bir şekilde konuşmuştuk. Geçen hafta Açık Dergi'de konumuz olmuştu. 7. Mardin Bienali'nin küratörü vasfıyla programcımız ve dostumuz Çelenk Baffa'yla da konuşmuştuk, ama olsun, dinlemeyenler vardı, dinlememiş olanlar vardır. Kapanış programında Mardin Bienali'nin Dara Antik Kenti'nde buluşuluyor. Sanatçı Zahit Mungan'la bir uçurtma şenliği olacak cumartesi günü Mardin'de. Antik kentte Göksem'in turunda nekropoli gezilecek Dara'nın. Bu sırada arkeolog doktor Devrim Hasan Menteş'e, Çelenk Baffa ve Mardin Bienali ekibine katılacak ve burada Dara'da zindan önünde Ait Işık ve Yeser Vesek'in dinletisiyle kapanış programının ilk günü sona eriyor. Pazar günü Kuşlar Okumaları ve Pazar Kahvesi konseptiyle tarihi Mardin'deki Marangozlar Kahvesi'nde buluşuluyor. Yazar Mahsum Oral, Selen Erkal, Baver Doğanay, Mehmet Ali Boran ve Çelenk Baffa'dan oluşan bir ekibi burada görüyoruz. Ekip daha sonra Kent Müzesi'ne geçecek. 7. Mardin Bienali'nin ana sergileme alanlarından biri olan Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi'nin 1. galerisinde arkeolog Mesut Alp, Erkan Özgen ve Çelenk Baffa ile Mardin Bienali ekibi kapanış konuşmalarını gerçekleştirecekler. Bu ay gerçekleşti Mardin'de Bienal. 15 Mayıs'ta, daha doğrusu tam bir aydan da biraz uzun sürdü. Çelenk'le de öyle konuşmuştuk. 5 haftaya yayıldı. Göksem'in başlığı altında. Kendini tarihi Mardin'e de sınırlı kalmayacak bir şekilde konumlayan Dara Antik Kenti ve Devri Zafer'in yanı sıra Kızıltepe'ye de uzanan 7. edisyonunda 42 sanatçı ve sanatçı grubunun Mardin'e işleriyle katkıda bulunduklarını hatırlayalım. Açık Dergi'nin podcast kanallarında zaten sevgili Çelenk'le yaptığımız bu kaydı bulabiliyorsunuz. Evet, Göksem'in temalı 7. Mardin Bienali son haftasına giriyor ve hafta sonunda da cumartesi, pazar günlerinde özel etkinlikler bulunmakta burada. Şimdi İstanbul'a dönelim. Güncel sanat çevresinden ilerleyelim. Saha Stüdyo'da sanatçı buluşmaları var. Stüdyonun 11. dönemi için yapılan açık çağrı sonucunda ağırladı Eda Gecikmez, Yekaterina Grigorenko, Zeynep Güller, Elif Öner ve Furkan Öztekin'in 6 aylık program süresince geliştirdikleri yeni çalışmalarını İMÇ'deki program mekanlarında izleyiciye sunacakları hafta bu hafta. Tarihlerde 17-20 Haziran olarak belirtilmiş. Programa İstanbul, Düzce, Ankara ve Tekirdağ'dan katılan 5 sanatçı 6 ay boyunca Türkiye ve farklı ülkelerden gelen 33 sanat profesyoneli tarafından ziyaret edildi. Geri bildirimler aldı. Dönem boyunca atölye ziyaretlerinin yanı sıra ara dönem buluşmalarında da izleyicilerden de fikirlerini aldılar. Şimdi 17 Haziran Çarşamba günü itibariyle stüdyolarını, çalışma alanlarını kamuya açıyorlar. Saha Stüdyo Açık başlığı altında buluşma ve sunumlar duyuruldu. Detaylı bilgi için saha web sitesi ve sosyal medya hesaplarını da takip edebilirsiniz. Ben yarın akşam tekrar bir hatırlatırım diye düşünüyorum. Evet, çok kıymetliyim. 5 sanatçının Ocak ve Haziran ayları içerisinde İMÇ'de gerçekleştirdikleri çalışmaların çarşambadan itibaren gidip görmek mümkün. Çarşamba günü Metrohan'da da bir sergi açılışı var. İsveç'te Türkiye arasında ki yüzyıllara dayanan ilişkinin izini süren bir sergi. İsveç ve İstanbul yüzyıllar ötesine uzanan karşılaşma ve etkileşimler başlığını taşıyor bu buluşma. İBB Kültür ve İBB Miras tarafından organize ediliyor. 17. yüzyıldan günümüze uzanan bir seçki. İsveç'in İstanbul Başkonsolosluğu ve Araştırma Enstitüsü arşivlerinden derlenen portreler, belgeler ve kişisel anlatıları bir araya getirmekteymiş. 1924 yılında İsveç Krallığı ile Türkiye Cumhuriyeti arasında imzalanan Dostluk Anlaşması'nın 100. yılının ardından organize ediliyor bu buluşma. Metruhan'da çarşamba akşamı bir açılış etkinliği var. Sonra da önümüzdeki haftalar ve aylar boyunca Metruhan'da görülebilecek İsveç ve İstanbul sergisi. Bir yandan Metruhan'ın vakıflara devredilme ihtimali ve davaları da konuştuğumuz bir süreçte bu sergi açılış haberini verdiğimde belirtmek isterim. Şimdi buradan salta geçelim. Geçen hafta başlayan bir etkinlik serisi var. Sadık Kara Mustafa'nın arşivim online olarak erişime açıldı ve bu kapsamda da konuşmalar organize ediliyor peyderpey. Geçen hafta başladı bu etkinlikler. Bu perşembe gününde mimar ve şair Ali Cengizkan'ın Kara Mustafa'nın kitap kapağı tasarımlarını odağına alan bir konuşmasını organize edildiğini görüyoruz. Sadık Kara Mustafa Arşivi ile tasarımcının üretimi üzerine Manifold'da yayınlanmış yazıları da vardı mimar ve şair olduğunu söylediğimiz Ali Cengizkan'ın. Buradan da örnekler verecekmiş. Kara Mustafa'nın 1995'te Kavram yayınlarının Yeryüzü Şairleri dizisi için tasarladığı kitap kapakları odağındaki bu buluşma herkesin katılımına açık. Dönemin tipo baskı kültüründen offset baskı tekniklerine geçişi, 90'ların ortalarından dijital araçlarla baskı tekniklerin gelişimini de ele alan bir hattı var buluşmanın. Perşembe akşamı saat 6.30'da Salt Beyoğlu'nun Açık Sineması'nda bu etkinliğe katılınabiliyormuş. Sadık Kara Mustafa Arşivi'nin de saltonline.org üzerinde her zaman erişimde olduğunu belirtelim ve Yunt'a bir uğrayalım. Sultanbeyli'de bulunan kar amacı gütmeyen bir sanat ve etkileşim alanı olarak konumluyor kendini Yunt ekibi. Ve pek çok etkinliğe sergilemelerin yanı sıra ev sahipliği yapıyorlar açıldıklarından bu yana. Yeni bir konuşma etkinliği duyuruldu ve ilk konuşmada bu cumartesi. Doçent Doktor Ferda Keskin tarafından gerçekleştirilecek, güncel kent politikalarından güvenlik rejimlerine uzanan bir çerçeveyi ele alacakmış Ferda Hoca. Neoliberalizm ve kamusal alanın dönüşümü, yeni bir ortaklık tahayyülü ve bu ortaklığın mekansallaşmasında kamusal alana yüklenebilecek anlamın ne olabileceği sorusuna temas edilmeye çalışılacak Yunt'taki bu konuşmada. Katılımda ücretsiz, etkinlik değil de Türkçe tabii ki. Dileyenler cumartesi günü Sultanbeyli'ye ulaşabilirler. Metro ile çok da karmaşık olmayan bir şekilde bu arada alana ulaşılabildiğini de belirtmek isterim. Bu sırada evet Yunt'ta da bu sezon Var Yok programım vardı. Halen o da devam ediyor. Merve Veren ve Meriç Öner'in küratörlüğünü üstlendiğim etkinliğin son bölümün 6 Mayıs'ta izleyiciye sunulduğunu söylemek isterim. 3 bölüm halinde bir yıla yayılan bir sergi olarak tasarlanmıştı. Var Yok, kamusalla ilişkin uzun soluklu soruşturmayı derinleştirerek Piruzan, Melike Sümertaş ve Deniz Tortul'un katılımıyla son bir modül önermekte. 16 Ağustos tarihine kadar da gidip burada deneyimlemek mümkün. Bir yıl boyunca birbirine eklemlenen, azalan ya da çoğalan üretimler aracılığıyla sürekli değişikliğe uğrayan bir sergi mekanı olarak tasarlanmıştı Var Yok programı. Evet, Yunt'un kamusallığın dönüşümünü anlamaya yönelik kolektif bir düşünme pratiğini sürdürme daveti için çok katmanlı bir zemin olarak da tarif edilmişti buluşmalar. Bu üç katmanlı buluşma. İşte şimdi buna da katkı sunacak bir konuşma serisinin açılışını Ferda Hoca'nın yapacağını görüyoruz. Neoliberalizm ve kamusallığının dönüşümü başlığıyla bu cumartesi günü gerçekleşecek. Bu arada Deniz Tortum demişken Yunt'ta bir yandan onun işlerini görmek mümkün bir müddettir. İstanbul Modern'de de Tortum'un Sister Sylvester'la birlikte yazıp yönettiği sanal gerçeklik VR projesi Gölge Zaman'da bu hafta boyunca deneyimlenebiliyor. ilginç bir konuyla ilginç bir başlık. Adını çağımız için üretilmiş yeni bir kelimeden alıyor bu VR çalışması. Aynı anda birbiriyle uzlaşması imkansız iki farklı zamanın içinde yaşama hissini tarif ediyormuş gölge zaman. Mesela bir çocuk için kahvaltı hazırlarken onun yaşamı boyunca binlerce yıllık bir çiçek türünün yok olacağını bilmek ya da trafikte işe yetişmeye çalışırken motorunuzdaki yakıtın tarih öncesi canlıların sıkışmış kalıntılarından oluştuğunu fark etmek gibi farklı zaman deneyimlerinden örneklemeler verilmiş. İşte proje bu zamansal ve duygusal çelişkileri sanal gerçeklik ve simülasyon teorisi üzerinden keşfe davet ediyordu izleyicisini. Yer kaldım emin değilim. Seanslar çünkü tek tek deneyimlenebiliyor. Öyle toplu bir deneyim alanı değil buradaki VR alanı. Gölge Zaman ama İstanbul Modern'de bu hafta sonuna kadar Türkiye gösterimini sürdürüyor. Bu arada ayın 18'inde de İstanbul Modern Sinema'da bu projeyi üreten Deniz Tortum ve Sister Sylvester'ın kısa deneme filmi Our Ark'ında özel bir gösterimde yeniden izleyiciyle buluşacağını belirtelim. Evet, istanbulmodern.org adresinde sinema programının detaylarına dileyenler ulaşabilirler. Biz Açık Dergi'de kısaca hatırlatıyoruz, hatırlatmalarımızı sürdürüyoruz geçen haftadan bu yana ve şu anda da Kent Akgün'e ayırdığımız ilk yarım saat sonlanıyor. Kısa bir araya gideceğiz. Bu kısa aranın ardından sinema, müzik ve tiyatro çevresinden haberlerle Açık Dergi devam edecek.
1: Açık Dergi
2: Apaçık Radyo.
3: Reklamlar.
4: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin.

0: Türkiye QNB'ye geçer. Sıla da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Genç sanatçılar çağdaş sanat sahnesinde. Akbank Sanat, Resim ve Heykel Müzeleri Derneği ve Elgiz Müzesi işbirliğiyle düzenlenen Akbank 44. Günümüz Sanatçıları sergisi 31 Temmuz tarihine kadar Elgiz Müzesi'nde ziyaretçilerini bekliyor. Detaylı bilgi akbanksanat.com'da.
3: Reklamlar bitti.
4: Kainatın tüm seslerine.
5: Ay, ay, ay, ay.
4: Apaçık Radyo.

Vermin Attack'te dinlediğimiz parça John Spencer'ın Songs of Personal Loss and Protest albümünden dinlediğimiz ikinci parça oldu bu. Kendall Wint ve Mackie Spider Bowman'ın kendisine eşlik ettiği bu albümü geçen cuma yayınlamıştı John Spencer ve bu hafta kulaklarımızda evet New York'tan bir plak olarak dönmeyi sürdürüyor. Şimdi Kent Akvi'nin ikinci kısmına başlayalım. Sinema çevresinden notlarımızı da açalım bu kısmı. Ardından müzik dünyasına ve tiyatro sahnesine kısaca bakacağız. Sinema çevresinden ilk haber dokümenterist olabilir tabii ki. 19. İstanbul Belgesel Günleri geçen cuma akşamı başladı. Hafta sonunda yoğun bir program vardı. Göç, hafıza, aidiyet, kadınların tanıklığı, ekolojik yıkım ve adalet arayışı etrafında şekillenen belgeselleri izleyiciyle buluşturuyor 19. edisyonda dokümenterist. Türkiye Panorama filmlerinden çok detaylı bahsedememiştik. Bir tık en azından onu açmak istedim. Pera Müzesi'nin auditoriumunda festival boyunca ağırlıklı olarak Türkiye Panorama filmlerinden oluşan bir program sunuluyor. 28 belgesel bir araya geliyor Pera Müzesi'nde. Dokümenterist İstanbul Belgesel Günleri kapsamında göç yollarında askıda kalan hayatlardan aile hafızasının sessiz izlerine, kadınların tanıklığından ekolojik yıkıma, kültürel mirastan adalet arayışına uzanan bir anlatı alanı sunuluyor burada. Kişisel hikayelerle toplumsal belleği yan yana getirirken bu seçki, bugünün dünyasında aidiyet, sınır, hafıza, dayanışma ve direniş kavramlarını yeniden düşünmeye çağırıyor notunu buluyoruz. Pera Müzesi'nden bize ulaşan bültenden olduğu gibi aktardım sizlere. Dokümenteristin sosyal medya hesapları da oldukça aktif. Web sitesine tabii ki göz atabilirsiniz. Yoğun bir program var burada. Özetlemenin de çok imkanı yok aslına bakarsanız. Fransız Kültür Merkezi'nde de gösterimler var. Mesela bu akşam İstanbul'dan Kahire'ye Modern Olmanın Bin Şekli isimli filmin göstereceğini görüyoruz. Yönetmen katılımıyla alternatif sinema salonları üzerine bir yuvarlak masa toplantısı Galata'da Postane'de şu dakikalarda gerçekleşirken Aynalı Geçit'te gösterimler gündüz gerçekleşti ve şu dakikada bitmiş gözüküyor. Evet, önümüzdeki haftanın sonuna kadar çok kıymetli pek çok etkinliğe ve programa ev sahipliği yapıyor. Bu senin onur konuğu Susana de Sousa Diaz'ın Masterclass'ının da ayın 20'sinde yani önümüzdeki cumartesi günü Postane'de gerçekleşeceğini belirtelim. Portekizli usta, belgeselci ve sanatçı festival vesilesiyle İstanbul'a geliyor. Çoğunlukla devlet arşivlerinde saklı görüntü malzemesiyle çalışıyor yönetmen de Sousa Diaz. Despotik rejimin ürettiği imajlarda faşizmin hayaletlerinin izini süren filmleriyle tanınmaktaydı. Bu cumartesi günü dediğim gibi önümüzdeki hafta sonu yani Postane'de Masterclass'ı gerçekleşecek. Detaylı programda ve başvuru alanında dokümenteristin web alanında bulunmakta. Bir başka belgesel etkinliği de Beykoz'da gerçekleşiyor bu sırada. Kundura Sinema'da hafıza ve arşivle kurduğumuz ilişkiyi sorgulayan bir belgesel seçkisi sunulmaya başlandı. Programın ilk haftasını geride bırakmışız. Burada Tahran'ın yüzyılı aşan dönüşümünü nadir arşiv görüntüyle harmanlayarak İran'ın sosyopolitik tarihine katmanlı bir perspektif sunan etkinlikler olmuş. Luisita Foto Studio ile de ayrıca buluşmalar gerçekleşmiş. Brezilya'dan Buenos Aires'ten arşivler izleyiciye sunulmuş. Kundura Sinema'nın etkinliklerinde arşiv görüntüleri, kişisel kayıtlar ve buluntu materyaller aracılığıyla kullanılan filmler izleyiciye sunuluyor. Şimdi önümüzdeki cumartesi günü de iki belgeselin burada yer aldığını görüyorum. Hafıza ve arşivle kullanılan ilişkiye daha şiirsel ve deneysel bir yerden yaklaşan yapıtlar bunlar. Herbaria, bitki arşivleriyle film koruma pratikleri arasında bir bağ kuran bir yapım. Yok oluşa karşı direnmenin ve hafızayı korumanın izini sürdüğü notunu buluyorum. Yanı sıra Una Sombra Oscillante, karanlıkta kurulan imgeler ve kişisel anlatılar üzerinden hafızanın politik ve duygusal katmanlarını görünür kılan bir yapım olarak Kundura Sinema'nın hafıza ve arşiv programında kendine yer bulan bir belgesel bu cumartesi günü görülebilir.
Bu arada pazar günü de Kundura Hafıza Arşiv ve Araştırma Merkezi'nde bir özel tur var. Bu belgesel gösteriminden bağımsız, o notu da atlamak istemiyorum. İşitme engelli ziyaretçiler için Türk işaret dili eşliğinde rehberli turla burada sergilerin hafta sonu boyunca gezilebileceğini ileteyim sizlere. Beykoz Kundura'nın kendi web alanında detaylı programa bakılabilir. Şimdi Gökçeada'ya uzanıyoruz. BİFET Uluslararası Ekolojik Film Günleri bu hafta sonu Gökçeada etkinlikleri düzenliyor. Üçüncü kez adanın farklı köşelerindeki hikayeleri, insanları ve mücadeleleri bir araya getiriyoruz diyorlar. Bugün elimize ulaştı bu haber. Hızlıca bakalım. Evet, Gökçeada'da Uluslararası Ekolojik Film Günleri'nde hem film gösterimleri var, bu film gösterimlerine eşlik eden etkinlikler de, konserler ve doğa yürüyüşleri de duyuruldu. Tüm bunların detaylarını sizlere aktarmak istiyorum. Ve dünyaya uzanan yeni bağlar kurmaya başlıyoruz demiş BİFET bu yılda Gökçeada'da. Birlikte izlemeye, dinlemeye, düşünmeye ve dayanışmana mümkün olduğu başka hikayeleri keşfedeceğiz hep birlikte diyorlar. Evet, Memleketime Bir Şarkım filminin gösterimini analım. Perşembe akşamı merkezde yer alan Namık Usta Açık Hava Sineması'nda gösterecek bir Arjantin yapıtı bu. Arjantin kırsalında bir müzik öğretmeni ve öğrencilerin hikayesini anlatıyor. Pestisitlerle kuşatılmış yaşam alanlarını korumak için şarkılarla direnişe geçen bir grup bunlar. Açılışım BİFET ekibi Gökçeada'da bu filmle, Arjantin'den bu belgeselle yaptıktan sonra bir konser gerçekleşecek. Gökçeada'nın çok kötülü hafızasını yansıtan Pulya İmroz korosu adanın ezgilerini ve ortak kültürel mirasını müzikte buluşturuyor. Notunu görüyorum önümde. Gökçeada'daki bu mini festivalin ilk günü sabah saatlerinde eski Bademli Gliki'den Yıldızköy'e uzanan bir doğa yürüyüşüyle başlayacak. Keçilerin izinde başlığını taşıyor bu etkinlik. Sonra da aynı gün Domates Biber Depresyon isimli film gösterilecek Yeni Bademli'nin ilkokul bahçesinde. Adana'nın bir köyünde biber salçası üretiminin zorlu emeğiyle iç içe geçen görünmez bir mücadeleyi depresyonu konu alan bir film de Aybüke Avcı tarafından üretildiğine çok da beğenilmişti burada. Evet, Yeni Bademli'de Gökçeada'da BİFET'in organizasyonu bu film cuma akşamı deneyimlenecek. Bu sırada da aynı anda Adana'nın kadın çiftçileriyle zehirsiz tarım üzerine bir söyleşi tasarlanmakta. Evet, cumartesi pazarda yoğun etkinlikler var, film gösterimleri, başkaca programlar var. Detayları BİFET'in web sitesinde ya da sosyal medya hesabında siz de bulabilirsiniz. Hafta sonuna doğru ben de etkinliğe yeniden döneceğim. Evet, Bolca'da Uluslararası Ekolojik Film Günleri üçüncü kez Gökçeada'ya uzanıyor. 18-21 Haziran tarihlerinde çok kıymetli bir buluşma olarak bunu da kenara not etmiş olalım. Evet, Apaçık Radyo'da Açık Dergi programında Kentten Notlar'da sinema çevresinden etkinlik önerileri bu şekildeydi. Şimdi etkinlik önerilerinde müzik kısmına geçelim. Sinema çevresinden haberleri galiba atlamam gerekecek. Avrupa Film Akademisi'nin yeni üyelerinden de bahsetmek istiyordum. Çeşitliliği ve çok sesliliği arttırmak için aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 50 ülkeden 640 yeni üyeyi bünyesine kattı Avrupa Film Akademisi. Çok kıymetli isimler var burada Türkiye sinema sektöründen. Bunları da ilerleyen günlerde değerlendiririz diye düşünüyorum. Saraybosna Film Festivali'nden bir haber var. Emily Watson jüri başkanı olmuş. 14-21 Ağustos tarihlerine düzenlenecek 32. edisyonda onu da görmek mümkün. Bunun yanı sıra TÜİK'ten 2025 yılın verileri açıklanmış vaziyette. Sinema seyircisi azaldı, tiyatro seyircisi arttı başlığıyla pek çok yerde belki siz de bu haberi gördünüz. TÜİK'in 2025 yılı sinema ve gösteri sanatları istatistiklerine göre sinema seyirci sayısı bir önceki yıla göre %15 düşmüş. Yerli film seyircisi %18.3 azalırken yabancı film seyircisinde %10.7 azaldığını görüyoruz. Türkiye genelinde 2161 sinema salonuna toplam 771 film gösterilmiş. Bunun yanı sıra bunun yanında 2024-25 sezonunda tiyatro seyirci sayısında yükseldiğini aynı TÜİK araştırmasından görüyoruz. Sahnenin eser sayısı %4.8 artmış. Çeviri eserlerin seyirci sayısı da %14 yükselmiş. Çok karmaşık veriler tabii ki bunlar.
Özellikle ödenekli tiyatroların burada aldığı pay çok konuşulmuyor. Öte yandan bağımsız tiyatroların tüm bu tablo içerisinde nereye denk geldiği, izlenmelerden ne kadar pay aldığına tartışmanın da çok kamusallaşmadığını görüyoruz. Dolayısıyla bu verileri görüyor olsak da yorumu çok katmanlı bir analizi gerektireceği için sadece buna değinmekle yetinelim. Ama biraz şüpheyle yaklaşılan başlıklar bunlar. Sinema seyircisi azaldı, tiyatro seyircisi arttı demek için. Evet, epey oylumlu bir şekilde tartışmayı kapsamlandırmak gerekiyor ki o da zaten bu haftanın kültür sanat çevresine baktığımız bu akşamın bültenin boyunu epey aşmakta. Şimdi biz etkinlik önerileriyle sürdürelim yayınımızı. Kent Akvin'e ayırdığımız süreyi de yavaş yavaş sonlandırıyoruz çünkü ikinci yarım saatinde yarısına yaklaştık. Müzik festivali başladı tabii. Önce bir onu söyleyelim. Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonu'nda bu akşam Almanya'dan bir oda orkestrası Kamer Akademi Potsdam dinleyicisiyle buluşuyor. Haydn, Mozart, Schreker ve Ravel eserlerinden oluşan bir programla değerlendirecekler bu buluşmayı. Lukas ve Arthur Jussen piyano ikilisi de sahnede Potsdam Kamer Akademi'ye eşlik edecek olan virtüözler. Saat 8'de bu akşam AKM'de bu büyük müzik buluşması tiyatro salonunda gerçekleşirken opera salonunda yarın akşam bir sinema müzik buluşması var. Sinema tarihinin unutulmaz bestecilerinden Ennio Morricone'nin eserlerinin seslendirileceği bir buluşma bu. Borusan İstanbul Flamoni Orkestrası Morricone sinemanın sesi konserine imza atacak. Evet, genç soprano Nazlıcan Karakaş'ın burada yer alacağını söyleyelim. Yanı sıra flütçü Veronika Vitaskova, Pierre Planas, Nurkan Renda ve Tunca Olcayto'nun da orkestraya Morricone icraları sırasında eşlik edecek müzisyenler olduğunu da kenara not etmek lazım. Efrus Çakırkaya ile detaylı bir şekilde konuşmuştuk Morricone buluşmasını. Açık Dergi'nin podcast kanalında bu kayda da ulaşabilirsiniz. Evet, festival İkinci haftasına bu şekilde başlarken haftanın sonunda rahat konser uygulamasının olacağı bir özel buluşmanın olduğunu da söyleyelim. Kadıköy Belediyesi'ne bağlı Süreyya Operası'nda cumartesi ve pazar günleri rahat konser uygulaması var. Klasik müziğin daha sakin, doğal ve kapsayıcı bir atmosferde dinlenebileceği konserlerde düşük desibel seviyesi, yumuşak ışıklandırma, azaltılmış seyirci kapasitesi ve numarasız oturma düzeni bulunmasının yanı sıra repertuarda önceden paylaşılıyordu. Yine Efruz Hanım'la detaylı bir şekilde konuştuğumuz kıymetli bir uygulamasıydı Rahat Konser. İstanbul Müzik Festivali'nin bu cumartesi ve pazar günü öğleden sonra saat 3'te Lepidus Ensemble'la bu etkinliğin deneyimlenebileceğini belirtelim. Evet, hafta sonu klasikleri kapsamında Yıldız Parkı'na uğruyor festival. Cumartesi akşamı saat 5'te onu orada görmek mümkün. Ayrıca Arter'de de bu senenin temasına odaklanan bir atölye tasarlanıyor. Arp sanatçısı Merve Kocabeydir'in yürütücüsü olduğu Anın İçinde Çalmak atölyesi. Evet, o da müzik.iksv.org adresinde kayıt olunabilecek bir etkinlik. 53. Müzik Festivali yoğun bir programla bu haftada izleyiciyle buluşmayı sürdürecek. Açık Dergi'de de etkinlikleri takip etmeye, izlemeye çalışıyoruz. Bu sırada Şerefiye Sarnıcı'nda Derinden Gelen Sesler konserleri de sürüyor. Hafta sonuna mahsus etkinlikler olarak duyurduk bugüne kadar Şerefiye etkinliklerini. Ama bu hafta bütün haftaya yayılmış vaziyette her akşam burada bir müzik buluşmasının deneyimlenebileceğini görmekteyiz. Mimari, tarih ve müziğin iç içe geçtiği bir atmosfer tasarlanıyor Şerefiye Sarnıcı buluşmalarında. Bu akşam bir solo piyano icrası var. İdil Baykara bir kemanın hikayesi dinletisini sunacak. Hafta boyunca başkaca etkinlikler de var. İstanbul Flüt Topluluğu, Berceste Kuartet, Nova Altere Kuartet, Trio Dolce gibi isimleri görüyoruz. Detaylara yarın öbür gün bakarız ama Şerefiye Sarnıcı'nın kioskundan biletleri temin edilebilen bu etkinliğin sadece hafta sonu değil, bütün haftaya yaygın şekilde ilgisini beklediğini belirtelim. Derinden Gelen Sesler Buluşması İstanbul'un tarihi alanı Şerefiye Sarnıcı'nda bu haftada deneyimlenebilmekte.
Bu sırada terasta caz konserleri de devam ediyor. İstanbul Kitapçısı'nın Kadıköy şubesinde düzenleniyor bu ay. Caz buluşmaları İdil Meşe ile başlamıştı. Geçen hafta Ayşe Tütüncü ve Ezgi Daloğlu ile bir saksafon ve piyano buluşması yer almışken bu haftada Efe Demiral ve Simge Pınar'ın bir duo performans için 17 Haziran Çarşamba akşamı 19.00'da dinleyicileri Kadıköy'de beklediğini görüyoruz. Terasta caz buluşmaları bu arada ücretsiz gerçekleşiyor, onu da belirtmiş olayım. Antalya'da da Akra Caz Festivali'ne devam etmekte. Son haftası aslında, kapanışı olacak yani. 17 Haziran günü Alfredo Rodriguez ve Richard Bona'yı bir araya getiren bir Afro-Küba Latin Caz projesinin Antalyalılarla buluşacağını görüyoruz. 18 Haziran günü ise, yani Perşembe günü ise Akra Genç Caz konseri var. Su Trio, Leviers ve Mojo Five ekipleri burada sahnede yer alırken hafta sonunda iki gün Fazıl Say ve ekibine ayrılmış vaziyette. Fazıl Say'ın şarkılar ve caz uyarlamalarında oluşan özel bir repertuarı burada seslendireceğini görüyoruz. Piyaniste sahnede flütte Aslıhan Antsay, vokalde Seda Krankaya ve perküsyonda Aykut Köseler'le eşlik edecek. Evet, geçen hafta sonu en son Kenny Garrett'la müthiş bir performansa ev sahipliği yaptım Akra ekibim. Bu haftada çok farklı tarzlardan caz etkinliklerini izleyicisiyle, dinleyicisiyle buluşturmayı sürdürüyorlar. İstanbul'a geri dönelim, komüniteden bahsedelim. Bu hafta Moses Yufi triosu ile bir performansa imza atacak. 18 Haziran akşamı saat 9.30'da davulcu No Fulbringer ve basçı Roman Klobe, piyanist Moses Yufi'ye İstanbul'daki bu konserde eşlik ediyor komünitede. Bu arada komüniteden çok heyecan verici bir başka haber de gün içinde bizlere ulaştı. Caz tarihinin en etkili topluluklarından Sandra Orkestra'nın komüniteye konuk olacağını öğrendik. 12 ve 13 Temmuz tarihleri için duyuruldu bu etkinlik. Evet, Afrofuturist düşünceyi, spiritüel cazı ve performans sanatlarını bir araya getiren efsanevi topluluk Marshall Olin'in vizyonuyla şekillenmiş olsa da artık

da yine komünite alanında caz severlerle buluşacağını belirtmek isterim. Şimdi ilerleyelim, haftanın diğer konserlerine hızlıca bakalım. Kazım Koyuncu Anması var. 19 Haziran'da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda Kazım'a Şarkılar Söylüyoruz konseri ücretsiz gerçekleşiyor. Evet, aramızdan ayrılışının 21. yıl dönümünde düzenlenen bu etkinlikte pek çok müzisyenin tabii ki Kazım Koyuncu için sahne alacağını görmekteyiz. Cuma akşamı saat 9'da başlıyor etkinlik. Koyuncu'nun sanatının, mücadele ruhunun ve insan sevgisinin yad edileceği bir konser olarak anlatılmakta. Özel arşiv görüntüleri de bu arada bu konserde icraların yanı sıra izleyiciye sunulacakmış. Yakından takip etmeye çalışacağız tabii ki bu etkinliği de. Harbiye'de kalalım. Harbiye'de cumartesi akşamı da bir büyük usta, rock'n'roll ustası sahne alıyor. Chris Isaak İstanbul'a geliyor bir kere daha. Şarkıcı, söz yazarı ve aktör. Epifoni 10. yıl konserler serisi kapsamında sahne alacakmış 20 Haziran akşamı. Geçen yıl yanılmıyorsam evet, İstanbul Jazz Festivali kapsamında dinleme imkanı bulmuştuk yine. Harbiye Açık Hava'da Chris Isaak efsane bir müzisyen, onu nasıl anlatsam ben de bilmiyorum. Evet, rock and roll romantizmi, nostalji ve eşsiz vokal performansı deniyor bültende. Gözleriyle görmüş birisi olarak bunu da temin edebilirim. Chris Isaak'in bir kere daha İstanbul'a gelecek olması şüphesiz çok heyecanlı. Bunun yanı sıra başkaca bir dinleti haberi vermek istiyorum. Geçtiğimiz günlerde Apaçık Radyo'da konuğumuz olmuş olan Çağlar Fidan, İstos sahnenin düzenlediği bir buluşmayla dinleyicisinin karşısına çıkacak bu haftanın sonunda. Bir anlatı konser tasarlanmış Büyük Yeni Han'da. İstanbul Han, Metin Erksan, Toplayıcılık ve Şehrin Şarkısı ismini taşıyor bu buluşma. İstanbul'un katmanlı hafızasını müzik, hikaye ve mekan üzerinden yeniden düşünmeye davet eden bir performans olacak bu. Evet, 18. yüzyıldan bu yana Eminönü'nde hayatın içinde olan Büyük Yeni Han'ın ev sahipliği yapacağım buluşma. Metin Erksan'ın uzun yıllar kayıp sanılan İstanbul Hanları fotoğraflarını müzikle buluşturacak. Konserde Çağlar Fidan'a İstanbul Kemençesi'nde Emine Bostancı, Tambur Lavta ve Ud'da ise Nikos Papayorgun'un eşlik edeceğini belirtelim. Detaylara yarın öbür gün bakarız. Şimdi sizleri daha fazla sıkmadan biraz daha müzik dinlemek istiyoruz ama Das Das'ta bu yıl ikinci kez düzenlenen Kısalar Festivali'nden bahsetmesek de olmaz. 18-21 Haziran tarihleri arasında gerçekleşiyor. Kısa formda üretilmiş sahne sanatları projelerini bir araya getiriyordu Kısalar Festivali. İlk yılın gördüğü yoğun ilginin ardından yoluna büyüyerek devam ettiğini bültenden okuyoruz. Evet, şöyle deniyor: dünya yetişemediğimiz bir hızla değişirken hepimiz bunun hem tanığı hem de faili olduğumuz bir çağın tam ortasındayız. Kısalar sahnelerini bu sene yutan, yeşerten, yıkan ve yeniden inşa eden insani çelişkiler için açıyor. Bu yılki temalarda kırılgan köprüler, çevresel kıyamet, modern oburluk, kimlik ve aidiyet ve neşeli direniş temalarının zikredildiğini görüyorum. 4 gün boyunca bu temalar etrafında kısa oyunlar izleyicisiyle buluşacak. Evet, kısa formun yaratıcı gücünü görünür kılmayı ve yeni anlatım biçimlerine alan açmayı hedefleyen etkinlikte ikinci yılda da yine yenilikçi ve özgür olacağız diyor Das Das ekibi. 18-21 Haziran tarihlerinde ilgilisini Das Das sahnesine bekliyorlar. Evet, bizlere ulaşan bültenlerden derlediğimiz haftanın ilk kent takvimi bu şekildeydi. Birkaç etkinliğe de maalesef süre kısıtlamasından dolayı yer veremedim. Affola. Evet, yarın öbür gün bu bülten notlarına daha fazlaları da eklenecek. Olup bitenlere daha detaylıca bakacağız. Hafta epey yoğun denebilir. Kültür sanat çevresi sezon kapanmaya yaklaşıyor olsa da epey yoğun bir hareketlilik içerisinde. Açık Dergi'de yakından izlemeye, takip etmeye gayret ediyoruz. Şimdi ise haftanın albümüne geri dönerek biraz soğuklanalım. John Spencer kulaklarımızda olmayı sürdürecek bu hafta boyunca. Onun geçen cuma yayınlanan Songs of Personal Loss and Protest isimli albümünden üçüncü bir parça dinleyeceğiz. Hangover ismini taşıyor bu kayıt. Bu kaydın ardından da Açık Dergi köşeleriyle devam edecek. Saat 7 itibariyle Güne Bakan İletiler ve Kültürel Miras

0: ve koruma kuşağı bekliyor sizleri. Radyonuz açık kalsın.
1: Obsession, this attraction, or self-destruction. I think I'm a whole

0: Apaçık Radyo.
1: Reklamlar.
2: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin.

0: Türkiye QNB'ye geçer. Sıla da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: İletişim, medya, kültür sanat, kitle toplumu.
1: Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Hepinize yeni programımızdan iyi akşamlar. Bu hafta Haziran'ın 3. haftasına denk gelen iletişimsel bir gün seçmeye çalıştım. Ve 21 Haziran Dünya Selfie Günü'nü işleyeceğiz. Aslında 21 Haziran için başka özellikli günler de var ama iletişimle ilgili olması açısından bunun daha uygun olduğunu düşündüm. Selfie evet çok yeni bir kavram. Son yıllarda bugünün kutlanılmasına karar verildi. Fakat biz birazcık daha neden fotoğraf çekeriz, kendimizi çekeriz konusundan başlayıp biraz da dijital medyadaki paylaşım ihtiyacımıza değineceğiz. Şimdi fotoğrafçılıkla ilgili başlarsak, yani özellikle bir fotoğrafın görünür ve görsel olarak meta haline gelmesi ve başkalarını fotoğraflayıp medyada paylaşmamız eleştirisinden başlayabiliriz. Sanki selfie çekerek bunu dijital medyada yaymayı, insanların kendi kendine bir fotoğraf ya da görünme ihtiyacı gibi anlatıyoruz. Ama bunun geçmişi aslında başkalarını fotoğraflamaktan geliyor. Bunu da kitle iletişim araçları ilk etapta üstleniyordu. Yani bir televizyon, bir fotoğraf, hatta belki resim sanatıyla başlayarak görsel bir iletiyi paylaşma aracı. Dolayısıyla fotoğrafa gelene kadar aslında çok da masum değiliz. Kitle iletişim araçlarının tek yönlü insanları karelemesi açısından düşünürsek. Sonrasında iletişim araçları teknolojik olarak gelişince bu güç bize geçiyor. Yani insanların kendileri bu sefer araçları kullanıp kendileri ihtiyaçlarını gidermeye başlıyorlar. Gerek portatif cihazların çıkması, fotoğraf makinesi, ses kayıt cihazları, görsel portatif videolar bile bazı özel marka isimleri bunları geliştiriyor. İnsanlara bu fırsatı sunuyor. Dolayısıyla böyle iki boyutlu bir tarafı var. Araçları insanların kullanması gibi bir özgürlük doğuyor teknolojiyle birlikte. Ama bir yandan da çok fazla kullanmaktan kaynaklı dijital bir kirlilik yaşıyoruz. Tabii analog fotoğrafçılığın çok güzel yanları var. Baskının uzun sürmesi, ışık dengesinin, karanlık oda tekniklerinin kullanılması, daha uzun bir sanatsal sürece yayılabilmesi gibi bazı teknikleri söz konusu. Sanki şu dönemde de böyle eski ve plak kullanımı, kıyafet kullanımı ve analog fotoğraf makinesi kullanımlarında geriye dönüşsel bir moda yaşıyoruz. Bu da belki gerçekten analog dijitalden daha mı iyiydi gibi bir soruyu beraberinde getiriyor. Peki selfie dediğimiz kelime nereden geliyor? Self dediğimiz kelime aslında İngilizce'de kendimiz anlamında kullandığımız bir kelime. Yani bunun arkasına birçok bağlaç ekleyebiliriz. Kendimizi kullanmak, kendimizi çekmek, kendimizi kontrol etmek. Sonuna getirdiğimiz ek ise aslında birazcık böyle olayı daha küçümsemek, indirgemek, bir şeyin arkasına küçükleştirmek için kullandığımız bir ek gibi görebiliriz. Buna da hipokrizm deniyor ve Avustralya'da ortaya çıkan bir kelime. Ama tabii ki biz self kelimesinin kökeninde kalırsak kendimizi ortaya koymak üzerine yoğunlaşabiliriz. Bu çok yeni sözlüklere girmiş bir kelime. 2000'lerde başlayacak iletişim tarihindeki yeri. Ama biz kendimizi böyle bir aynaya bakarak fotoğraflamak gibi düşünürsek, ilk fikriyat olarak düşünürsek, aynada kendimizi görmek aslında bize birazcık Narkisos'un hikayesini de hatırlatıyor. Bir aşk hikayesi aslında bu. Eko Narkisos'a aşık oluyor. Fakat Narkisos aslında bir büyüyle ya da bir lanetle de diyebiliriz. İki taraflı bir boyutu var. Kendisinin sudaki benzerliğine aşık olarak bütün ömrünü bu aşka ulaşmakla geçiriyor. Kendisini çok beğeniyor, çok seviyor ama bir türlü suya dokunarak kendisine ulaşamıyor ve bu şekilde de yaşamı sonlanıyor üzüntüden. Dolayısıyla aynadan çekim yapmayı düşünürsek bu çok eski bir şey. Yani yeni bir şey değil. Psikolojik açıdan baktığımızda da toplum bilimciler, psikologlar ve iletişim bilimciler bunun belli bir dereceye kadar egosal ve sağlıksal olduğunu ama belli bir dereceden sonra da tehlike yaratabileceğini söylüyorlar. Şimdi ilk selfie'yi o zaman otoportre olarak düşünürsek, fotoğrafçılıkla da birleştirirsek, 1839 yılında Amerikalı fotoğrafçı Robert Cornelius tarafından gerçekleştiğini görüyoruz. Bunda da şunu tartışacağız. Kendisi bir otoportre denemesi yapıyor. Sanki bir yağlı boya tablo gibi. Şimdi bunda da parantez açarsak yağlı boya resimlerde ve tablolarda resim sanatına baktığımızda çok çok otoportre çizimi var. O zaman otoportre çok yeni bir şey değil diyeceğiz. Ama bunun dijitaldeki versiyonu bir teknoloji kullanılarak olduğu için tabii ki yağlı boyadaki otoportre çizimler gibi bir sanatsal geçmişten bahsedemeyeceğiz. Ama fotoğrafa geri dönersek Cornelius şöyle bir şey deniyor. Kameranın lens kapağını kaldırıyor, bir dakikadan fazla süren bir poz veriyor ve ardından da kapağı tekrar kapatarak böylece bekleyerek modern bir kendi kendine çekim yapmış oluyor. Kendi kendimiz çekmek diyebiliriz o zaman ilk modern selfie'yi düşündüğümüzde. Hatta bu fotoğrafçının mezar taşına bakıldığında bugün mezar taşında da bu fotoğrafı görüyoruz. İnternetten sonra baktığınızda belki böyle şaşkın bir boşluğa bakan, karşısında kimse olmadan ne çıkacağını bilmeden bakan bir ifade de görebilirsiniz. Dolayısıyla ayna çekimi ya da eski fotoğraf stüdyolarında, geleneksel klasik fotoğraf stüdyolarında kumanda ile çekimi de oto çekim olarak düşünebilirsiniz ama buna da gene selfie demeyeceğiz. Bu mantıklı düşünürsek 50'lerde Andy Warhol'un sanatçı, pop art sanatçısı Andy Warhol'un da fotoğraf kabininde çekilmiş bir dizi fotoğrafı da var. Kendisi biliyorsunuz aynı kareyi 4 farklı renkte ve pozda resim ve ışığıyla oynayarak peşi peşine yayınlayan bir sanatçı. Dolayısıyla kendisi de otoportre çekimlerinde böyle bir selfie denemiş. Kabin demişken bu arada fotoğraf kabinleri de var. Yani gene teknik açıdan düşünürsek fotoğraf kabinlerinde de biz kendi kendimizle çekim yapıyoruz. Ama buna da çok selfie diyemeyeceğiz çünkü tıpkı aynadaki gibi orada bir vize başvurusu olabilir, bir tren garında ana olarak çekilmiş bir fotoğraf olabilir. Düğmeye uzaktan basmak söz konusu. Düğmeye uzaktan bakınca kol çekimi sayılmıyor. Yani bizim normal 80'lerde kendi kendimize arkadaşlarımızla fotoğraf çektiğimizde kol çekimi diyorduk. Kamerayı uzaktan tutuyorduk. Ama selfie olabilmesi için bunların yeni sözlüklere giren yani Cambridge ve Webster sözlüklerine kabul edilen, resmi olarak kabul edilen açıklamaya girebilmesi için tek başına ya da başka bir kişiyle sosyal amaçlı yani sosyal ağlarda paylaşmak amacıyla dijital bir kamera kullanılarak çekilen fotoğrafa deniyor. Dolayısıyla bu ilk çekimlerin hiçbirine selfie diyemiyoruz. Hani oto çekim belki diyebiliriz. Yani kendimizi çekmeyi çok eskiden beri deniyoruz bu mantıkla düşünürsek. Dolayısıyla şimdi 1900'lerin başına döndüğümüzde bu fotoğraf kabinlerinde de bunu deniyoruz. Evet, hatta Japonya'da, Doğu Asya'da Atlus ve Sega markalarının bir alt ismi olarak ortaya çıkıyor. Print Club'ın kısaltılmış haline Purikura deniyor. Bu fotoğraf kabinlerinde de biz otomatlar ve kiosklarda hala kendi kendimizi çekiyoruz ama buna da çok selfie demiyoruz. Burada bir parantez açmak istiyorum. Fransız filmi meşhur Amélie filminde de bir fotoğraf kabini hikayesi var. Amélie'yi oynayan Audrey Tautou aslında Nino karakterini oynayan Matthew Kasovitz ile neden bir fotoğraf kabinindeki resimleri topluyor sorusu üzerine buluşuyorlar. Ve buradan insanların kendi çekimlerinde beğenmedikleri, yani işte gözünü kapatmış, yanlış gülmüş, ters yöne bakmış gibi doğal hallerimizi attıklarını fark ediyorlar. Burada da şu soru işareti tabii çıkıyor. Biz hangi halimizi seviyoruz? Hangi halimiz doğal? Yani o çekimler sırasında güzel olmak mı istiyoruz? Doğal ve anda kalmak mı istiyoruz? Asıl soru işareti de bu galiba. Başka denemelerden bahsedecek olursak da mesela New York'ta yeni bir fotoğrafçı 1920'lerde Joseph Byron bir binanın çatısında hatıra fotoğrafı çekiyor arkadaşlarıyla ve burada da çekmek amacı gerçekten de kamerayı bir kutunun önüne koyup kalabalık bir arkadaş hatırası yakalayabilmek. 1930'larda Frank Sinatra, meşhur Amerikalı sanatçı, gene aynadan bir çekim yapıyor. Bunları da tam selfie'den saymıyoruz ama insanların halktan da olsa, sanatçı da olsa mesleki olarak ve psikolojik olarak kendilerini çekme ihtiyacı demek ki hep varmış diye düşünebiliriz. Beatles grubundan bir örnek vermek gerekirse de Beatles dünyayı dolaşan çok meşhur bir grup biliyorsunuz 60'larda. George Harrison 23 yaşındayken Hindistan Tac Mahal'in önünde bir selfie çekiyor. Gene buna tabii o yıllarda selfie demiyoruz, ne diyoruz? Kendilerini çekiyorlar. Ve balık gözü kamerayla bu fotoğrafı çekiyor. Bu son saydığım 3 örneğin internette fotoğrafları da var. Gerçekten hoş fotoğraflar. Belki de ilk gerçekten oto portre çekimleri fotoğraf anlamında diyebiliriz. Böyle yavaş yavaş 2000'lere doğru geliyoruz. Yani selfie kelimesinin gerçek kullanımına geldiğimizde 2000'lere kadar gelmemiz gerekecek. Çünkü birazcık da sosyal ağların ortaya çıkmasıyla bu fikir yaygınlaşıyor. Bu çekimi yaptım ve şimdi bunu yaymam lazım gibi bir mantık çünkü kullanıyoruz. Örneğin Facebook 2007'lerde sanırım ortaya çıkıyor. Ondan bir süre önce MySpace var. Burada dosyalar, müzikler ve fotoğraflar da paylaşılıyor. Burada da bir sürekli paylaşım var. Dolayısıyla aslında sosyal medya ve dijital medya ile birlikte paylaşım özelliği hayatımıza girmiş oluyor. Yaşam ve iş koçu Jennifer Lee 2011'de ilk defa selfie etiketiyle etiket olarak da hashtag kelimesini kullanabiliriz. İlk defa kendini paylaşma, kendini beğenme, kendini sevme gibi anlamlarla bu kelimeyi yaygınlaştırıyor. Gene ama tam selfie'den bahsedemiyoruz. İlk defa selfie ne zaman kullanıldı dersek de 2012'lere gideceğiz. Gene Avustralya'da çünkü ortaya çıktığını söylemiştik. İnternet sitelerinde ve müzik sitelerinde gene kullanılan bir ortamda, bir forumda ilk defa kendi kendini açıklayan bir forum, kendi kendine hizmet veren bir forum anlamlarında Nathan Hope tarafından kullanıldığı ortaya çıkıyor. Ama daha sonra diyor ki kendisi, ben aslında selfie kelimesini kullanmak istememiştim. Yanlışlıkla bir çekim yapmıştım ve bunu paylaşmış bulundum. Dolayısıyla da kendimi çektim, paylaştım gibi bir ifade kullanılıyor. Peki selfie günü ilk defa ne zaman başladı dersek de selfie günü de 2014 yılından itibaren kullanılmaya başlanıyor. Neden 2014 resmi lügata girmesi? Çünkü 2013'te Oxford sözlükleri biliyorsunuz her sene yılın kelimesini seçiyor. Halen bunu yapıyor. Hayatımıza da girdi bu. Bazen TDK da böyle yarışmalar düzenliyor. Oxford ilk defa diyor ki ben yılın kelimesini selfie seçiyorum çünkü 2013 ve 2014'te çok fazla bu kelimenin kullanıldığını görüyoruz medyada. Bu kelimenin yılın kelimesi seçilmesiyle de olay gerçekten dünyada küresel çapta bir yaygınlaşmaya sahne oluyor. Peş peşe birkaç örnek var sadece halktan değil gene medyadan. Örneğin Barack Obama'nın İngiliz Başbakanı Cameron ile çekildiği selfie'ler var. Burada belki siyasi amaçlı, belki popülerite amaçlı bunu yaptığını söyleyenler var. Kış olimpiyatlarında 2014'te Soçi kış olimpiyatlarında da insanlara diyorlar ki gidin olimpiyatlardan bir sahne paylaşın, fotoğrafı çekin ve hashtag selfie game ya da hashtag selfie olympics ile bunu Twitter'da yaygınlaştırın deniyor. Gene aynı yıldayız. TDK da 2014'te bunu gündemine alıyor ve diyor ki gelin Türkçesini bu kelimenin bulalım. Hatta daha öncelerinde Türkçe'de görçek ifadesi kullanılmış öz çekimden önce ama en uygun kelimenin öz çekimi olduğuna karar verilmiş. Ama sorarsanız öz çekimi biz Türkçe'de kullanıyor muyuz? Kullanmıyoruz. Birçok iletişim tabiri İngilizce'den bizde olduğu gibi kullanıldığı için bunu çok içselleştiremedik diye düşünüyorum. Gene o yıllarda Snapchat uygulaması çokça filtre ve kameraların ön çekimlerinin ve teknolojilerin tabii ki artmasıyla bunu pohpohluyor. Diyor ki öz çekim yap, filtre kullan. Hani bu sadece artık bir yerde gerçek zamanlı bulunmayı aşıyor. Güzel görünmek ya da bir şeye benzetilmek gibi filtreler de kullanıyoruz. Bir de BeReal diye bir uygulama var. Pandemide Fransa'da çıkıyor. Bu çok az duyulmuştu. Ben de yeni öğrendim aslında. Bir bildirim geliyor sizin telefonunuza BeReal uygulamasından ve diyor ki haydi şimdi gerçek olma zamanı diyor. 2 dakika içerisinde bulunduğun ortamdan bir öz çekim yapmak zorundasın. Filtre yasak ve hani zaman dışı bir kullanım çekimi de yasak. O an olacak sadece. Bu da insanlara şunu düşündür diyor. Acaba gerçekten hani gerçek olmaya mı çalışmalıyız? Hani gerçek ve doğal ol selfie çekilirken gibi bir soru işaretini de beraberinde getiriyor. Yani böyle artılarını ve eksilerini birlikte düşünebiliriz. Şimdi gene zamanı iyi kullanabilmek açısından bir şarkı molası vermek istiyorum. Bu haftaki şarkılarımda inanın çok zorlandım. Selfie ile ilgili bir güzel şarkı bulabilmek için. Aslında çok popüler şarkılar var. Onları sona sakladım. Ben şimdi daha çok böyle fotoğraf çekmek, gerçek duygularımızı yansıtmak, gene programımızın sakinliğine uygun bir şarkı olması açısından Neil Young'dan Distant Camera şarkısını dinletmek istiyorum size. 2000 yılında çıktı ama aslında 98'de çalışmalarına başlanmıştı. Bunu dinleyelim, sonra gene diğer örneklerimizle devam edelim.

0: iletişim araçlarında çokça kullanıldığından da söz ettik. Çünkü artık bu iş tek kişilik bir çekim olmaktan da çıktı. Yani iki kişilik çekimler, sosyal çekimler, grup çekimleri gibi çekimler de ortaya çıktı. Örneğin Oscar ödüllerinden belki hatırlarsınız. 86. Akademi Oscar ödüllerinde şöyle bir olay gerçekleşmişti. Meşhur Ellen Show'un sunucusu Ellen, Meryl Streep adına o sene bir hani çok adaylığı oldu, çok ödül oldu. Hep birlikte bir anı fotoğrafı çekilelim diye arkadaşlarını yanına çağırıyor ve bu sayı bir oluyor, iki oluyor, üç oluyor. Çokça ünlü isim var bu karenin içerisinde. Julia Roberts, Bradley Cooper, Kevin Spacey, Angelina Jolie, Brad Pitt gibi peş peşe isimler bu kadraja sığmaya çalışıyorlar. Bu olayın da özelliği şu, buna ilk defa kalabalık selfie ya da grup selfiesi ismi takılıyor medya tarafından. Özellikle Associated Press bunu çok ön plana çıkarıyor. Ve dakikalar içerisinde, saatler ve günler içerisinde de milyonlarca tweet alıyor. Kaç kere retweetleniyor derseniz en son sayı 2,8 milyondu. Yani dünya çapında artık bu fotoğrafın doğallığından mı, oradaki insanların ününden, şanından, şöhretinden mi bilinmez, 2,8 milyon kere retweetleniyor. Bu olaydan sonra da grup selfilerine groupie adı veriliyor. Bu da ilginç bir örnek. İki kişi çekilirse us ve selfie kelimelerinin, yani biz ve selfie kelimelerinin birleşmesinden asi, biz ve selfie kelimeleri birleşirse de, bunlar tabii gayri resmi uygulamalar ama hani bilgi olarak da paylaşmakta fayda var, Wi-Fi deniyor. Bunlar da ilginç detaylar. Bir de selfie çubuklarından bahsetmemiz lazım. Çünkü bu da teknolojiyle iletişimi birleştiren bir örnek. Selfie çubukları hayatımızda oldukça yer kaplamıştı bir dönem. Aslında gene 80'lere gideceğiz. Minolta firmasını belki hatırlarsınız, fotoğrafçılık şirketinden. Burada çalışan bir mühendis Hiroshi Ueda diyor ki, hani insanların kolay çekim yapabilmeleri için, hani kol mesafesini bir türlü ayarlayamadıkları için eziyet çektiklerini fark ettim diyor. Ve bu mesafeyi onlara sunabileceğim, böyle teleskopik bir şekilde uzunluğunu ayarlayabileceğim bir araç geliştirdim diyor. Hatta şöyle bir örnek veriyor. Paris'te Louvre Müzesi'ndeyken, yani müzelerden çok bahsetmiştik, bir çocuk fotoğrafımızı çekmesini istedim ama çekemedi. Ben de bu fikirden yola çıkarak selfie çubuğunu tasarladım diyor. Hani insanlara yardımcı olsun diye. Ama bu çubukla ilgili şöyle bir gelişme oluyor. Tehlikeli olduğuna karar veriliyor. Aslında müzede selfie günü de var bu arada. Ocak ayında kutlanıyor. Müzede selfie çekip yine hashtagle sosyal medyalarınızda paylaşabiliyorsunuz. Ama selfie çubukları birçok geniş kamusal alandan kaldırıldı ve yasaklandı. Özellikle 2010'lardan, 2015'lerden sonra stadyumlarda, konser alanlarında, müzelerde, Disney parklarda ve Wimbledon gibi tenis turnuvaları gibi böyle geniş kitlesel olaylarda yasaklandı. Çünkü Sunday Times yapılan açıklamada şöyle bir haber yayınlıyor. İnsanların etkinliği rahat izleyememesi, birbirlerini rahatsız etmesi ve tehlikeli olması. Hatta bazı ülkelerde nasıl sağlıklı selfie çekilir diye kitapçıklar ve el kitapçıkları yayınlanıyor, başkalarına zarar vermemek açısından. Bir de No Selfie Day var, yani selfie çekmeme günü. Evet, kendimizi paylaşmayı, işte o zamanda olmayı, anı bırakmayı seviyoruz ama hani dijitalde de çok kendini kaptırma anlamında bir de hiç selfie çekmediğimiz bir günü kutlama günü de var. O da 16 Mart olarak kutlanmış. Tabii çekilen selfilerin türleri de var. Bunları biliyoruz aslında ama hani sınıflandırmalara örnek olarak ördek selfisi, arabada çekilen selfie, spor salonu selfisi, yemek selfileri, ünlülerle çekilen selfiler var. Çünkü ünlüler de bu işin içinde. Hatta bazı konserlerin sonunda sanatçılar sahneden kendi grup üyelerini ön plana alarak bütün arkadaki kitleyi fotoğraflıyor ve bunu sosyal medyalarında paylaşıyorlar. Çünkü o da onların anı dondurma hakkı aslında ve belki de ne kadar kalabalığız, ne kadar güzel bir anı olduğu. Hani siz hep bizi çekerdiniz ama artık biz de hani sizle çekim yapmayı seviyoruz mesajını belki paylaşmak istiyorlardır. Dolayısıyla ünlülerin de bu çekimlerde artık bir yeri var. Evcil hayvanlar bile bu durumu öğrendi. Gene Instagram'da görüyorsunuzdur. Fotoğraf çekileceğiz, hadi gel dediğimizde yanımıza köpekler özellikle çok bu konuda anlayışlı poz veriyor. Sahibinin omzuna çıkıyor, rahat davranıyor. Onlar da artık kamera ve ışık görmeye alışmışlar. Tabii bu kamera ve ışık olayı belki hani 80'lerde özellikle 90'larda belki moda ve müzik piyasasında İngiltere'de ve Amerika'da işte dergilerin de pohpohlamasıyla, medyanın da bu görsel kültürü pohpohlamasıyla eleştirel de bir noktaydı sanatçılar için. Örneğin Duran Duran'ın Girls on Film şarkısında fotoğraf çekilmek ve bunu paylaşmayı eleştiriyor. Blondie'nin Picture This şarkısında da gene bu eleştiriler var. Çokça örnek var. Ama selfie'de iş biraz tabii çığırından çıkıyor. Selfie şarkısından örnek vermek gerekirse de 2014 yılında çok popüler olan bir şarkı. Çünkü bu şarkı gerçekten tam anlamıyla bir öz çekimi anlatıyor. Bir kız bir kulüpte elektronik dans müziği eşliğinde yaşadıklarını aynaya anlatıyor. Dolayısıyla gene ayna kültürüne de gönderme yapabiliriz. Bana şunu yaptı, bugün başıma şunlar geldi gibi başından geçenleri paylaşıyor. Ama her paragrafın sonunda da ama bir dakika önce bir selfie çekmeliyim diyor. Yani İngilizce olarak bu internette bir meme haline geliyor. But first let me take a selfie anlamında. Çok hızlı bir şarkı. O yüzden bunu çalmak istemedim ama hikaye olarak değinmek gerekiyordu. Bu da medya çılgınlığına gönderme yapıyor. Film olarak örnek vermek gerekirse tabii gene çokça medyatik örnek, hatta bununla ilgili daha teknolojik, daha görsel, daha dijital filmler var. Ama ben gene size içselleştirdiğim bir tanesini örnek olarak sunmak istiyorum. Meşhur 91 yapımı Thelma ve Louise filminde bir yol hikayesi, biliyorsunuz iki kadının. Yolculuğa çıkmadan önce Susan Sarandon'un oynadığı Louise ve Thelma'yı oynayan Gina Davis hazırlıklarını yapıyorlar. Arabalarının başına geliyorlar ve hemen bir fotoğraf çekelim diyorlar. Ve bunu gerçekten kol çekimiyle yapıyorlar. Burada tabii Polaroid makinelere de değinmek lazım. Çünkü Polaroid makineler Türkçeleştirirsek de şipşak makineler gene moda oldu hatta. O anda hemen gene kağıt çıktısı verebilen çok güzel ve hızlı bir teknoloji o yıllara kıyaslarsak çıktı almak açısından. Ama gene mesafe olarak baktığımızda çok da selfie için rahat tuşa basabileceğimiz bir açısı yok. Ama filmdeki o sahne gerçekten çok doğal, o mutluluklarını, duygularını gözlerinden anlayabileceğimiz bir estetiğe sahip. O yüzden de Polaroid fotoğraf da olsa selfie özelliği taşıyor. Dizi olarak örnek verelim. Selfie dizisi var. 2014'teki Selfie adını taşıyan tamamen. Sonra diğer sezonları kaldırıldı. Ama bu bir sitcom, romantik komedi ve durum komedisi diyebileceğimiz Amerikan ABC kanalında yer alıyor. Aslında bir Bernard Shaw'un tiyatro oyunundan uyarlama, müzikal olarak tasarlanmış. Burada da gene gençlerin paylaşım kültürünü ele alıyor. Şimdi kitap ve tablo olarak gene örnek vereceğim ama bu konularda da çok selfie özellikli bir çalışmayı anlatmak yerine otoportre çekimlerini uygun örnek vermek istiyorum. Örneğin roman olarak örnek verirsek Otoportre ismini taşıyan Edward Levene'in bir eseri var. Gene deneysel diyebileceğimiz bir çalışma. İnsanın kendi hayatına, alışkanlıklarına, korku ve düşüncelerine yer veriyor. Tam bir bu sefer otoportre. Gene Dorian Gray'in portresinde örnek verebiliriz. Oscar Wilde'ın. Doğrudan tam bir otoportre anlatımı değil ama kişinin kendiyle yüzleşmesini anlatan bir çalışma. Tablo olarak da gene Vincent van Gogh'a gönderme yapmazsak olmaz. Gene otoportre olarak belki de tarihe geçen en dramatik, ironik otoportrelerden biri kulağını kestikten sonra hastaneden çıkıp aynadan kendisini görerek yaptığı bandajlı kulaklı otoportre eseri 1889'daki. Gene oradaki bakışlarında da o duyguyu yansıtabiliyor. Hem korkulu hem de kendisini kesip bunu resimlemeyi düşünecek kadar da durumun farkında olan biri. Dolayısıyla toparlayacak olursak bu psikolojik derinliği olan bir konu ama teknolojik olarak baktığımızda tamamen dijital ve paylaşım odaklı da bir konu. Ben gene de geleneksel ileti paylaşımından çok uzaklaşmayalım, etrafı da çekelim, manzaraları da bu öz çekimlerin içine alalım diye düşünüyorum. Tabii ki tercih bütün iletişim severlerin. Haftaya yeni bir konuda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın.
1: Güne bakan iletiler. Hazırlayan ve sunan
2: Işıl Çobanlı Erdönmez.

0: İletişim, medya, kültür sanat, kitle toplumu.
1: Açık Dergi.
2: Apaçık Radyo.
3: Reklamlar.
4: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin.

0: Türkiye QNB'ye geçer. Sıla da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
3: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
4: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
5: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
6: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
7: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma, aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
9: Reklamlar bitti.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor.
2: Kültürel miras ve koruma. Kim için, ne için?
3: Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay.
4: Merhaba, iyi akşamlar. Ben Burçin Altınsay.
5: İyi akşamlar. Ben Asu Aksoy. Bu akşam İstanbul'un ve adaların sosyal tarihinin ve kültürel mirasının çok önemli bir parçası olan Heybeliada Sanatoryumu'nu konuşuyoruz. Konuğumuz tıp tarihçisi Profesör Doktor Fatih Artvinli. Fatih'i birazdan tanıtacağız tabii ki ve konuyu da bir giriş yapacağız ama bütün bunlara başlamadan önce üzücü bir haberimiz var. Orhan Özgüner'i kaybettik. Orhan Özgüner ODTÜ'de Mimarlık Fakültesi öğretim üyesiydi. Benim de Arnavutköy'de komşumdu yıllarca. Burçin senin evet. De kayınpederindi.
4: Evet, Orhan Özgüner Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nin efsane hocalarından biri ve kendi kuşağının son temsilcisi olarak hayattaydı. 99 yaşındaydı. Dekanlık da yaptı ODTÜ Mimarlık Fakültesi'nde 70'li yıllarda. Benim için tabii benim hiç hocam olmadı ama benim kayınpederim, ben onu öyle tanıdım ve çok sevdim. Tam bir centilmendi sevgili kayınpederim ve mimarlığa da çok adanmıştı. Çok sevdiği bir şeydi mimarlık onun için. Daha sonra hatta Orta Doğu'dan sonra Suudi Arabistan'da da ders verdi. En son Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde yine 88 yaşına kadar hocalığa devam etti. Mimarlıkla yaşıyordu diyelim. Evet, pazar günü kaybettik onu. Çok sevgiyle tabii her zaman hatırlayacağım. Burada da bir anmak istedim.
5: Evet, çok iyi oldu. Dağcıydı değil mi aynı zamanda?
4: Evet, galiba. Evet, iyi hatırladın onu Asu. Özellikle o kısmı da ilginç. 40 yaşında dağcılığa merak sarıp Ağrı Dağı'na tırmanmış. Ve sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi Dağcılık Kulübü'nün de kurmuş kurucularından. Yine öyle çok o yaşlarda kayak kaymayı öğrenip işte bu dağcılık kulübünde bunları da yapmıştı. Çok son yıllarına kadar her zaman merakını kaybetmeyen, çok tatlıydı.
5: Çok
4: İşte
5: güzel.
4: sevgiyle
5: Ruhu,
4: anıyoruz.
5: Evet, ruhu barış içinde, huzur
4: ruhu,
5: içinde uyusun. Evet.
4: Huzur içinde uyusun, evet.
5: Şimdi evet Fatih, hoş geldin. Fatih seni birazdan tanıtacağız. Hoş geldin programımıza.
4: Hoş geldiniz.
6: Hoş bulduk Burçin, Asu. Başımız sağ olsun diyeyim. Ben de Orhan Bey'i dolaylı yoldan tanıyordum. Oğlu Ahmet Hoca ile birlikte bir mesaimiz olmuştu.
4: Evet.
6: Hatırası daim olsun diyorum.
4: Evet, devri daim olsun.
5: Evet. Fatih Artvinli Heybeliada Sanatoryumu ile ilgili çok sayıda araştırma yapmış, yayınlar yapmış bir akademisyen. Aynı zamanda adalarda Heybeliada Sanatoryumu'nun korunması için verilen mücadelede de aktif bir Heybeliadalı. Çok mutluyuz kendisini bulduk böyle. Bu konuda konuşacağız şimdi ayrıntılı. Geçtiğimiz günlerde de Boğaziçi Üniversitesi bileşenlerinin kurduğu Direnen Akademi'nin açık ders serisi kapsamında yapılan 75. dersi verdi. Yani 75 tane ders vermedi, 75.'yi verdi ve başlığı Heybeliada Sanatoryumu, Tarih, Hafıza ve Miras idi. Biz de dersi izleyemedik ama dedik ki hemen konuk alalım, zira Heybeliada Sanatoryumu'nun Diyanet İşleri Başkanlığı'na devri yeniden gündeme geldi. Ve dolayısıyla bu mirasın nasıl korunacağına dair kendisinden düşüncelerini alalım dedik. Bu akşam da zaten bu konuyu konuşuyor olacağız. Çok kısaca hatırlatmak istiyoruz. Heybeliada Sanatoryumu alanı binalarıyla birlikte Diyanet İşleri Başkanlığı'na devri 2018 yılında gündeme geldi. Ve o dönem birçok sivil toplum kuruluşu, işte İstanbul Tabip Odası, Şehir Plancıları, Mimarlar Odası, İstanbul Barosu ve Türk Toraks Derneği ortak bir dava açmışlardı bu da şeye karşı, karara karşı. 2022 yılında da İdare Mahkemesi bu tahsisi aslında reddetmişti. Fakat geçtiğimiz işte Mayıs ayında Kültür Bakanlığı Bölge Koruma Kurulu'dan bu tahsis kararıyla ilgili olumlu bir oy çıktığını öğrendik. Bununla ilgili de şimdi Adalar Belediyesi bu karara karşı bir dava açmış durumda. Yani durum bu vaziyette. Yani Heybeliada Sanatoryumu'nu daha önce konuşmuştuk biz programlarımızda. Bu konuda Fatih de Açık Radyo'da, Apaçık Radyo'da program yaptı. Önemli bir sağlık kurumu, tarihi bir sağlık kurumu, bir kültür mirası. Bütün bunları birazdan soracağız kendisine. Ama şu anda bina çökük durumda, hafızası kaybolmuş durumda, arşivi yok olmuş durumda. Ve Türkiye'de böyle bir şey var. Yani bir yer böyle çöküntüye bırakılıyor, hayalet gibi oluyor. Ondan sonra bir arşivleri yok oluyor falan ve sonra tek çare olarak da burayı tamamen böyle bambaşka bir şekilde dönüştürmek dışında hiçbir şey düşünülemez oluyor sanki. Yani hani mevcut kimliğini korumak, yaşatmak, bu şekilde mevcut kimliğiyle geleceğe taşımak nedense gündemden tamamen düşüyor. Niye böyle oluyor? Tabii bunları biz programlarımızda konuşmaya çalışıyoruz. Evet, Fatih çok hızlıca tanıtayım ben. Bayağı kapsamlı bir CV buraya koymuştum ama çok hızlıca Fatih Artvinli toplum sağlığı eğitimi yaptıktan sonra ardından siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler bölümlerinde lisans, yüksek lisans ve doktora çalışmalarını tamamlamış. Ve hayatı boyunca da sağlık sektöründe çalışmış, hastanelerde çalışmış. Ama bir taraftan da akademik olarak doktora teziyle birlikte işte bu alanda sağlık tarihi alanında yayınlar yapmış. İşte doktora tezi Delilik, Siyaset ve Toplum Toptaşı Mimarhanesi başlığıyla 2013'te önce Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi tarafından yayınlanmış. Şimdi yeni baskısı da 2022'de yayınlanmış bir kitap olarak. Bizim alanımızda da önemli bir yayın var. Yine Fatih'in ve Cem Hakan Başaran ve Tuna Pektaş ile birlikte yayına hazırladıkları bir kitap var. Heybeliada Sanatoryumu ile ilgili. Bu kitap aslında önemli çünkü Heybeliada Sanatoryumu'nun kurucularından biri olan ve 30 yıl boyunca başhekimliğini yapmış olan Doktor Tevfik İsmail Gökçe'nin Heybeliada Sanatoryumu kuruluş ve gelişimi 1924-1955 başlıklı kitabını yeni notlarla, eklerle derleyerek yeniden yayına hazırlanmış bir hali. Fatih'in en sonunda Koç Üniversitesi yayınlarından çıkan Hastalık Mekanları, Şifa Alanları, Çağlar Boyunca Anadolu'da Sağlık Hizmetlerinin Yapılanması başlıklı kitapta yine Heybeliada Sanatoryumu ile ilgili güzel kapsamlı bir makalesi var. Şimdi biz hemen sorularımıza Burçin geçelim, değil mi?
4: Evet,
5: Tekrar hoş geldin
4: evet
5: diyeyim.
4: Fatih,
5: Evet.
4: tekrar hoş geldin. Şimdi İstanbul'un ve Türkiye'nin 20. yüzyıl sağlık tarihinde çok önemli bir yeri olmalı Heybeliada Sanatoryumu'nun. Burası neydi? Nasıl oluşmuş? Neden kapandı? Arşivi nasıl yok oldu? Bugün orada bina duruyor ama bina ve o binanın geçmişi, hafızası ne durumda? Öyle başlayalım.
6: Peki, yeniden teşekkürler davetiniz için. Ben şöyle daha kolaylıkla anlaşılması için bir şey kullanayım, bir benzetme kullanayım. Hani 1923 Cumhuriyeti kuruluşunu kabul edersek, İstanbul'da 100 yıllık yani Cumhuriyet mirası kurumların sayısı hemen ilk aklımıza gelenler. Mesela Bakırköy Ruhesi'nin Hastalıklar Hastanesi'nin 100. yılını kutladık. Çünkü tam Heybeliada Sanatoryumu gibi, o da 1924 yılı Ekim ayında açılmıştı. Türkiye genelinde hani psikiyatri deyince nasıl Bakırköy akla geliyorsa, göğüs hastalıkları ya da sanatoryum deyince de aklımıza ilk gelen yer Heybeliada. Dolayısıyla yani Heybeliada ya da Bakırköy sadece bir ilçenin ya da bir İstanbul'un değil, bütün Türkiye'nin ulusal hafızasında yer eden bu tip böyle çok sağlık alanındaki güçlü kurumlar, yani geleneğiyle, ismiyle, hani ayrıntısına girmeden bile sadece ismi bile bu çağrışımı, güveni ya da kuvvetini gösteren kurumlar. Heybeliada Sanatoryumu 1924 yılında Ağustos ayında kuruluyor. İlk açıldığında 16 yatak ile hizmet vermeye başlıyor. 1955 yılında biraz önce bahsettiğiniz Tevfik İsmail Gökçe görevi devrederken 630 yatağa ulaşmış oluyor. 1955 yılında rehabilitasyon merkezi açılıyor. Yardımcı hemşire mektebi açılıyor. Uzun süreler hastanede kalan erkek hastaların topluma geri döndüklerinde çalışabilmeleri için yorulmadan, dinlenerek, yani oturdukları yerde aşırı efor sarf etmeden çalışabilmeleri için bir takım böyle ayakkabıcılık, fotoğrafçılık, daktilo gibi saatçilik, tamircilik gibi işleri yapabilecekleri bir okulu vardı 1955 ile 75 yılları arasında. Yine hastanede yatıp iyileşen kadın tüberküloz hastalarından hemşire mektebi aracılığıyla, yardımcı hemşire mektebi okuluyla 2 yıl eğitim gördükten sonra onlar da tüberkülozu atlatmış hemşireler olarak yeni tüberküloz hastalarına hizmet veren bir yardımcı hemşire mektebi hizmetteydi ve çok sayıda hemşire de burada mezun olup Fenemsavaş dispanserlerinde sadece Heybeliada Sanatoriumunda değil başka yerlerde de görev yapmışlardı. Bu da bir başka özgün noktasıydı.
4: Ne kadar bütünlüklü bir kurum yani, insan
6: Evet.
4: şaşırıyor. Bugün kalmadı belki de bu kadar hem eğitimi yapan hem sağlık iyileştirmeyi yapan, değil mi?
6: Evet, bir de 20. yüzyılın hastane ve mimarlık anlayışı da, yani hastalık dediğimiz konuya yaklaşımı da başka türlüydü. Bir de etkili tedavilerin olmadığı bir dönemde, yani antibiyotik
4: Evet.
6: keşfi için 45'leri beklememiz gerekiyor. Dolayısıyla bakım tedaviden çok daha önemliydi. Yani iyi protein almaları, iyi güneş almaları, morallerini yüksek tutmaları. Ya bütün bunlar da aynı zamanda o meşguliyeti de bunun üzerinden okuyabiliriz. Dinlenmeyi,
4: Evet.
6: odaklanmayı, iş sahibi olmayı ve benzeri gibi topluma katkıda bulunmayı da. 2005 yılında tuhaf bir gerekçeyle, ani bir karar ile kapatıldı Heybeliada Sanatoryumu. Gerekçe şuydu: deniz ulaşımının zorluğu ve hasta sayısının azlığı. Yani birinci argüman deniz ulaşımının zorluğu 1940'larda da konuşulan bir argümandı. 2005'te elbette ki 1945'e göre çok daha hızlı ve daha kolay ulaşılabilen bir yerdi. İkinci argüman hasta sayısının azlığı. Bunu şöyle dikkate alabiliriz: dünya çapında senatoryumların 1950'den sonra giderek azalmaya başladığını, toplum içerisinde hani güçlü antibiyotiklerin ve BCG ulusal aşılama kampanyalarıyla beraber tüberküloz bildiğimiz anlamdaki 20. yüzyıl başlarındaki önemini giderek yitirmişti. Ama bu senatoryumların gereksiz olduğu anlamına gelmiyordu. Benzer tartışma akıl hastanelerinde, psikiyatri hastanelerinde de var. Elbette ki tüberküloz hastaları devam ediyor. Bugün de aşırı dirençli tüberküloz vakalarıyla karşılaşıyoruz. Heybeliada Senatoryumu sadece senatoryum olarak da düşünmeyelim. Göğüs hastalıkları ve göğüs cerrahisi, hatta kalp damar cerrahisi içinde birer ihtisas kurumu idi. Yani orası aynı zamanda uzmanların yetiştiği bir merkez idi. Hiç şüphesiz senatoryum bu şekliyle göğüs hastalıkları hastanesi olarak da devam edebilirdi. Göğüs hastalıkları hastanesi olan Süreyya Paşa Hastanesi'ne 2005 yılında nakledildi. Tabii bütün personeliyle, altyapısıyla oraya bir anda taşınan kurum. O zaman da ben Yön FM'de bir program yapıyordum, genç bir sağlık çalışanı olarak. Merhaba Acil diye bir program yapıyorduk. O zaman da sevgili Mustafa Sütlaç ile beraber bunu tartışmıştık ve o zaman da şu konuya dikkat çekmiştik: Heybeliada Senatoryumu adını en azından Süreyya Paşa'ya taşındığı yerde bir bina, ayrı bir yere, bütün o birikimiyle kurum olarak oraya gittiğini, Heybeliada Senatoryumu adıyla da devam edecek bir yer olsun. Fakat bu adın bile yaşatılmaması çok tabii vahim bir kurumsal hataydı. Bunun benzerini Hıfzıssıha Enstitüsü'nde de gördük. Onu da pandemi döneminde uzunca bir rapor yazmıştım. Yani 83 yıllık bir, herkesin kuşaklar boyunca ismiyle aklımızda kalan aşı üretim merkezi veya halk sağlığı ile ilişkili bir yer olarak düşündüğümüz Hıfzıssıha Enstitüsü, sadece isminin bile bugün yaşıyor olması çok kritik bir konuydu. Tarihsel süreklilik ve hafıza açısından veya hepimizin üzerinde uzlaşabileceğimiz bir tarihsel ağırlığı açısından bile. Ama Hıfzıssıha Enstitüsü'nün de ismi şu an yaşamıyor. Özetle 2005 yılında kurum, evet, ani bir kararla kapatılıyor. 2009 yılında büyük bir yangın çıkıyor. A blok tamamen yanıyor. Hastaneden kalan evraklar, hasta dosyaları dağınık halde çürümeye terk ediliyor. Bir bekleyişliğinde 2009'dan sonraki yangından sonra günümüze kadar da atıl halde duruyor. Yani yaklaşık 20 yıldır senatoryum belirsizlik içerisinde giderek çürüyor diyebilirim.
5: Oranın mimarisi de tabii yani binası, peyzajı çok özgün bir yerdi. Yani hani sanatoryum binası mimarisi olarak değil mi? Yani hani
4: Evet.
5: buranın şey kültür mirasını tanımlayacak olursak korumaya çalıştığımız şey çok katmanlı bir şey değil mi?
6: En azından 1947 yılında açılan sonradan Tevfik İsmail Gökçe servisi ya da pavyonu dediğimiz bina, Rabih Gorman ile ünlü bir mimar, Tevfik
5: Evet.
6: İsmail Gökçe'nin yani bir başhekim ile bir mimarın birlikte oturup düşündükleri ve Cumhuriyet döneminin özgün senatoryum binalarından bir tanesi. Hakikaten peyzajıyla, balkonlarıyla, manzarasıyla orijinal bir bina. Fakat sanırım geç kalındı. Neden bilmiyorum ama 2018 yılına kadar bu tescili düşünülmemiş sanırım. 2018 yılında ilk defa ikinci derecenin tescil edilen bir bina. Bugün de henüz ayakta. Şüphesiz iyi, başka türlü onarımlarla yine bugünkü haliyle kurtarılabilir durumda. En azından 1947'de yapılan bu bina bir kültürel miras örneği diyebilirim.
5: Bu
6: Evet.
5: bahsettiğim bina fotoğraflarda olan böyle bir kulesi olan ve ana binadan mı bahsediyorsun?
6: Ana bina 1912 yapımı olan bina, o yandı maalesef. Tabii ki ayağa kaldırılabilir, orijinal bir mimari. Benim bahsettiğim kadınlar servisi, yani 1947'de diğer tepeye, yani o ana blokun olduğu yere değil ama şöyle bir 300 metre yukarıda tepede olan büyük blok bina.
5: Evet.
6: Blok
5: Siz
6: bina.
5: aslında şundan söz ediyorsunuz. Biz de zaten kültürel mirası hani daha geniş anlamda alıyoruz. Binalar bir yandan kıymetli. Bir de deminden beri söylediğiniz galiba Cumhuriyet'in kurumlarının mirası yavaş yavaş yok oluyor. Mesela
4: Evet.
5: 2005'te kapatılması, deniz ulaşımı zor denmesi ve aynı anda vapurların da azaltılmasına da rastlıyor bu, bütün bunlar. Yani o Cumhuriyet kurumları mesela doğrudan ilgilenmediğimiz konularda işte bu sağlık konusunda mesela farkında bile olmuyoruz. Onlar yavaş yavaş siliniyor diyorsunuz.
6: Ya bu sadece aslında senatoryum için geçerli değil.
5: Evet.
6: Tekrar hatırlayacak olursak İstanbul ölçeğinde hani 100 yıl boyunca şehrin olağanüstü büyük bir dönüşümüne tanığız. Ve
5: Evet.
6: eski tarihi hastaneler, örneğin Şişli Etfal'de örnek
5: Evet.
6: değil mi? Yani artık şehrin
5: Evet.
6: göbeğinde ya da Bakırköy 100 yıl önce bambaşka bir yerdeyken şu anda o arazisiyle, yeşilliğiyle veya Erenköy, ruh sinir
5: Evet.
6: hastalığı benzer şekilde. Yani 100 yıl önce şehrin dışında geniş arazi üzerinde kurulmuş bu hastaneler artık şehrin metropolün göbeğinde ve herkesin göz diktiği yeşil küçük
5: Evet.
6: alanlar olarak elde kalan yerler. Yani dolayısıyla tarihi hastanelerin başına gelen hikayeler sadece İstanbul özelinde değil başka yerlerde de geçerli. Örneğin mesela Ballıdağ Senatoryumu var. O da çok uzun zamandır Kastamonu'da öyle. Kendi halinde kaderini bekleyen, ele alınmayı bekleyen, buna benzer başka sağlık kurumları da var.
5: Ama geçmişimizden büyük bir kopuk, travmatik bir kopuktan bahsediyoruz. Yani geçmiş, Cumhuriyet geçmişimizden, bir
6: Şüphesiz.
5: yüzyıllık bir geçmişimizden çok travmatik kelimesini vurguluyorum. Yani bu tamamen
4: Yeni
5: unutmak,
4: bir
5: tamamen
4: travma yaratılıyor,
5: silmek.
4: tedavi edilmesi gereken. Evet.
5: Evet, yani
4: Da
5: siz...
4: kültürel mirasla yapılabileceğini de iddia ediyoruz hani. Bu kopuklukları kültürel mirasla biraz daha sahip çıksak değil mi?
5: Korumak
4: Aslında
5: yani. Tabii.
4: köprü yani. Mesela
6: Biz...
4: Aslı başta dedi hani bir çizgide devam etse yıkıp yeniden yapmak değil de işte şimdi de spalar bir şeyler var. Mesela bu hastaneler öyle bir şeye dönüşse değil mi?
6: Ya bu şeyden de
4: Siz...
6: cevap verebilirim. Yani ruhsallık açısından da elbette bütün yani ne bileyim anne babalarımızın bir önceki kuşakların da hizmet aldığı kolektif hafızasında yer eden yerleri
4: Evet.
6: yeni kuşakların da sürdürebilmesi. Ya bu sırf ruhsallık açısından da çok kritik. Örneğin biz bazen toplantılarda konuştuğumuzda mutlaka biraz önce bahsettiğiniz Boğaziçi toplantısında da öyle olmuştu. Yani arkadaşlarımız geliyor mutlaka aile üyelerinden birisi ya senatoryumda kalmış oluyor veya kendisi bizzat ziyaretçi olarak gitmiş oluyor. Yakını, dostu, eşi yani bütün bunları da arka planda düşünecek olursak şüphesiz ki bunlar ruhsallık açısından da bir iyilik hali, iyi hissetme halini de olumlu anlamda etki eden

0: ve bu konuda hem Heybeliada Sanatoryum'un tarih yazımı konusunda çalışıyorsunuz, hem de iyi örnekler mesela konusunda, değil mi? Dünyada aslında iyi koruma örnekleri var diye son makalenizde anlatıyorsunuz. Belki ondan bahsedebilirsiniz biraz. Nedir öneriniz? Ne yapılmalı? Yani argümanınız nedir sizin?
1: Ya bu çok zor bir soru esasında. Herkes kendi kişisel bakışından da cevaplayabilir ama ben en azından mesleki olarak yani uzun yıllar sağlık alanında çalışmış ya da tıp tarihi bakış açısından söylüyorum. Örneğin mesela ilk söylediğim şey lütfen tıp tarihi müzesi olmasın. Daha doğrusu o bütün
0: Evet.
1: frazı her şeyle beraber yani kişisel olarak bunu daha önce de söylemiştim. Ben tıp tarihi müzesi olmasına karşıyım bu tip yerlerin. Bu mesela bir başkası bunu savunabilir. Hatta böyle imza kampanyalar da açıldı. Heybeliada Sanatoryum müze olarak kullanılsın diye. Evet belki bir kısmı müze olarak o hafızayı yaşatmak için kullanılabilir. Ama bütün bir arazisi her şeyle gerçekçi olmamız gerekirse bu kadar değerli bir mirasın sadece bir müze olarak kapatılması aynı zamanda geçmişin de kapatılması demek. Bir ikincisi yani o zaman Diyanet İşleri'ne devredildiğini tesadüfen öğrenildiği günlerde 2020 yılında hakikaten o zaman da şunu düşünmüştüm. Bütün toplum oturup düşünsek acaba hangi kuruma biz burayı tahsis edelim? Yani nasıl değerlendirilsin diye düşünecek olursak herhalde listede ilk yüze girmezdi yani Diyanet'e devredelim diye. Çünkü bu bambaşka ihtiyaçlarla başka bir şey düşünebilirdik. Dolayısıyla benim özetle ve bütün Heybeliada'daki mahalle meclisindeki arkadaşlarımızla üzerinde uzlaştığımız yani adalarda da genel olarak da hakikaten üzerinde uzlaşabileceğimiz iki tane ilke var. Bunu önceden de savunduğum bir şey yani bu 6-7 yıllık bir süreç. Birincisi kamusal olsun. Bu konuda anlaşırsak bir defa devlete ait olsun. Yani özelleştirme, ranta açılma başka bir yere devretme değil, bir şahsa değil. Birincisi kamuya ait olsun. Yani kamusal bir alan olsun. Yani insanların
0: Kamuya açık.
1: gidebileceği bir yer olsun. Evet. İkincisi de sağlık amaçlı olsun. Yani bu iki kriteri yerine getiren bir yeniden ele alma, yeniden işlevlendirme ya da buna benzer bir teşebbüs bu iki kriteri gözetiyorsa esasında üzerinde uzlaşabiliriz. Çünkü en azından diyebiliriz ki burada 80 yıl boyunca insanlar işte bedensel ruhsal işte acılar çektiler, iyileştiler, şifa buldular. Böyle bir mirası var buranın ve bu yine sağlık amacıyla. Sağlık amacıyla nasıl kullanılır sorusuna da inanılmaz çok cevap verebiliriz. İşte ne bileyim Türkiye nüfusu çok hızlı yaşlanıyor olduğu için geriatri merkezi olabilir, yaşlı bakım merkezleri olabilir. Büyük bir sosyolojik hakikat olarak önümüzdeki yıllarda ihtiyaç duyacağımız bir sağlık hizmeti olarak bunlar ele alınabilir. Yani bambaşka işlevi de biçimlendirilebilir. Bir de kaldı ki adalar bir ilçe. Hani 37 İstanbul'un ilçesinden bir ilçe ama devlet hastanesi olmayan bir ilçe. Senatoryum bütün o 80 yıl boyunca aynı zamanda adaların hinterlandına da hizmet veren, yani herhangi bir durumda da direkt gidip acilinde hizmet alınabilen, muayene olabilen bir yerdi. Mesela bu da bir
0: Öyle mi?
1: ihtiyaç
0: Ha, bu
1: olarak
0: önemli.
1: bakıyor. Bir
0: Evet.
1: başkası adalar 5 tane yani bu adalara biliyorsunuz herhangi bir yangın, afet, deprem ve benzeri durumlarda müdahale edilebilecek bir kurtarma merkezi. Sağlık amacıyla da en azından bir adada böyle bir üs olması da gerekiyor. Böyle düşündüğümüz zaman da böyle bir sağlık merkezine ihtiyaç olacağını öngörebiliriz. Çünkü uzun vadede düşünecek olursak bunun için aslında orada var olan zaten hali hazırda sağlık mirası da olan bir yeri yeniden sağlık amacıyla kamusal olarak değerlendirilmek o mirası da korumak anlamına geleceği için açıkçası ben bu tip bir görüşten yanayım.
0: Kesinlikle öyle. Yani siz sağaltan ve sağlıklılaştıran bir yer olmalı diyorsunuz. Bu kavramları biz de korumada da hep kullanıyoruz. Yani iyileştiren, yaşatan, yaşayan bir mirasa dönüşürse ne güzel olur. Ama maalesef bu tür tahsislerde böyle geniş bir fikir alma, katılım söz konusu olmuyor. Diyanetin nasıl kullanılacağını da bilmiyoruz mesela. Evet, şu anda bir dava açılmış vaziyette. O davayı kuşkusuz takip edeceğiz. Ve yani Heybeliada Sanatoryumunun aslında bir miras olarak, bir tarihi varlık olarak unutulmaması, isminin ve kültürünün bütün Sürdürülmesi. birikiminin evet bir kere hatırlanması ve bir şekilde çağımıza uygun olarak sağlık odaklı devamının sağlanması. Başından
1: Evet.
0: beri aslında bunu söylüyoruz, değil mi Fatih?
1: Bu da çok basit bir ve çok daha
0: Evet.
1: hakiki bir talep.
0: Ve bu tür
1: Sağlık hakkı
0: korumanın
1: açısından.
0: örnekleri de çok az. Yani burası gibi özel işte sağlık için kurulmuş, geliştirilmiş bir yer. Bu tür koruma örneği.

0: de çok az. Yani aslında çok özel konular bunlar. Çok
1: Evet.
0: doğru bir yerden siz de yaklaşıyorsunuz. Teşekkür
1: Evet.
0: ederiz.
1: Fatih Artvinli ile görüştük. Tıp tarihçisi, Heybeliada Sanatoryumunu nasıl yaşatabiliriz, devam ettirebiliriz, nasıl koruyabiliriz? Bunu tartıştık. Çok teşekkür ederiz Fatih.
2: Ben çok
1: Çok
2: teşekkür ederim
1: teşekkürler.
2: davetiniz için.
3: Kültürel miras ve koruma. Kim için, ne için?
4: Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay.
5: Açık Dergi.
6: Apaçık Radyo'dasınız ve Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Kültürel Miras ve Koruma Kuşağı'yla bu akşamlık yayınımız sonlanıyor. Sevgili Asun ve Burçin Hoca ile konuklarım Fatih Artvinli'ye çok çok teşekkür ediyoruz. Hatırlatayım, Açık Dergi'nin kaçırdığınız ya da baştan dinlemek istediğiniz bütün köşelerine hem Apaçık Radyo web sitesi ve mobil uygulaması hem de muhtelif dijital platformlarda yer alan podcast kanallarımızdan dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Biz yarın saat 6 ile 8 arası yeniden karşınızda olana dek. İlk Sema Aytun'a ben Teknik Masa'da Feryal Kabil'le birlikteydik. İyi ve sağlıklı bir akşam diliyoruz hepinize. Hoşçakalın.
5: Günün sözü.
6: Ey dünyanın gemileri, çalıştırın motorları, aksın petroller. ABD Başkanı Donald J. Trump, kendi sosyal medya hesabından dünyaya yaptığı duyuruda İran İslam Cumhuriyeti ile yürütülen müzakerelerin mütabakatla sonuçlandığını, Destansı Öfke Harekatı'nın sona ermesi ve Hürmüz Boğazı'nın ticari geçişleri açılmasıyla eş zamanlı olarak ABD deniz ablukasının derhal kaldırılmasını onayladığını cümle aleme açıklarken kainata seslenişini işte bu yiğit start haykırışıyla tamamladı. Truth Social.

0: Açık Dergi.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Suay Aksoy'a teşekkür ederiz.
2: Apaçık Radyo. Reklamlar.
3: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin.

0: geçer, Türkiye QNB'ye geçer, Sıla da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Reklamlar bitti.
1: Apaçık Radyo. Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Ayfer Girgin, Ayşe Girgin, Deniz Girgin ve Aslı Girgin'e teşekkür ederiz.
2: Sonsuz Çilek Tarlaları. Güncel sahneden söyleşiler. Hazırlayan ve sunan Tuğçe Yapıcı.

yarışı değil, hayatın akışı. Kimsenin yarışı değil bu, kimsenin kaçışı. Kimsenin yarışı değil, hayatın akışı.

0: Apaçık Radyo'da Sonsuz Çilek Tarlaları programından herkese merhaba. Ben Tuğçe Yapıcı. Çok enerjik başladık çünkü Deli Bakkal'la beraberiz bu akşam. 4 kişi katılmaya karar verdi ekipten. Emre Can Ataş, Mehmet Korkmaz, Yiğit Tornacı ve Doğan Can Vural. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Tuğçe.
0: Hoş nasılsınız?
2: Bulduk. İyiyiz valla. Yani bizi ağırladın daha iyi olduk.
0: Nasıl karar verdiniz bu ekipten 4 kişi kimlerin geleceğini?
2: Ya aslında
3: kalan.
2: Ya grupta aslında şu anda az kadro 5 kişi. O yüzden de hani bir kıvılcım gelmek istemedi. Onun başka işleri varmış. Kalabalık bir ekibiz ama grubun bir kısmı aslında hani hep birlikte çalıyoruz, böyle bir aile gibiyiz yani şey olarak. Bu biraz klişe bir laf, aile olmak ama sahnede aslında daha
0: kaç
2: çok
0: kişi
2: hep birlikte oluyoruz.
0: Sahnede?
2: Valla 11-12'yi zorluyoruz. Her seferinde 11-12 olmasa da
3: genelde şu an 9 gibiyiz.
2: 9 aynen.
0: 11-12 kişi sığacak sahne bulmak nasıl bir şey?
3: Bulamıyoruz
0: Türkiye'de
3: zaten.
0: Sıkışarak.
3: Yani nadiren. Aslında biz hep Bova'da çalıyoruz. Bova'yı bilen varsa dinleyiciler arasında oldukça küçük bir sahnesi var genelde. Küçük caz ekipleri oluyor orada. Biz oraya sığıyoruz ve 9, 10, 11 kişi sığdığımızda
2: nasıl sığdığımızı merak ediyorlarsa evet. Bova'ya gelip izleyebilirler.
0: Senelerdir sizi aslında çoğu dinleyici, seyirci sahnelerden biliyor. Yani o konser performanslarınızın şöhreti bence kulaktan kulağa yayıldı. Ve çok fazla kayıt yayınlamasanız da bir Deli Bakkal gerçeği var. Ve nihayet artık albüm geldi. 24 Nisan'da Artistik Oyun Havaları. Kaç senelik bir ekip Deli Bakkal? Grup demiyorum, kolektif diyorsunuz. Onu daha sonra konuşuruz.
4: Şöyle aslında 2011'e dayanıyor. Richard, Kolektif İstanbul'dan saksafoncu Richard'ın kurduğu bir ekip. Ve şu anda o ekipten kimse yok. Richard'dan grup bize miras kaldı. Ben 2016 senesinde dahil oldum. Doğan'la Yiğit benden bir 5-6 ay önce dahil olmuştu. Onlar işte böyle bana yeni bir gruba girdik falan diyorlardı. Ben de konserlerine gittim. Sonra konserden sonra Richard'a gidip şey dedim. Ben de çalmak istiyorum dedim. Okey dedi.
3: Tabii ki Mehmet dedi.
4: tabii gel.
3: Aslında ikinci, ilk konseri yaptık. İlk konserde ama şeydi, bizim Mehmet, ben, Yiğit'le çok eskiden çaldığımız bir böyle rock'n'roll grubu vardı.
4: Rots.
3: Onunla ve Deli Bakkal'la ikisini, yani o iki ekiple birlikte bir konser verdik gibi oldu. Sonraki ikinci konserde de Mehmet'in dahil olmasıyla aslında çok da uzun bir zaman geçmiş.
4: Evet, aslında iki konser yapmıştınız.
3: Evet.
4: En eskimiz Kıvılcım. Şu an gelemedi o. Daha sonra da işte benden sonra da Emrecan dahil oldu.
0: Sen ne zaman katıldın?
2: Ben aslında işte Miam'da yüksek lisans yaptık. O süreçte Mehmet'le hatta birlikte böyle çalıştık, ettik, girdik. İkimiz de Sonic Arts bölümüne mezun olduk daha sonrasında. Aynen, Doğan Can da aynı şekilde.
3: Aynı sınıftaydık kanka.
2: Kafadan gitti bir anda. Pardon. Düşünüyorum kim yoktu falan diye. Yani.
3: Ben yoktu.
2: Yiğit yoktu. Kafa gitti, pardon. Neyse, orada aslında hep var Deli Bakkal. Ama ben sadece konserlere gidip muhabbete gidiyordum. O zaman işte bir vokal arayışları vardı. Daha sonrasında yine Miami'den Avedis diye bir arkadaşımız bir süreliğine gruba eşlik ediyordu. Onun İtalya'ya gidiyor olma
4: aynen
2: durumundan böyle Mehmet bana sordu, sen söyler misin diye. Böyle ilk başta tabii garip geldi.
0: Senin Felakuti'yi çok seviyordum. Senin o zaman solo projen var mıydı?
2: Yoktu.
0: Emrecan'ın solo projesin Dağtaş bu arada.
2: Evet.
0: Aynen. Programda çokça çaldım aslında bugüne kadar. Dinleyenler öyle de teşekkür biliyorlardır ederim seni.
2: Aynen. Daha önceden Güneş'le falan da bahsini geçirmiştiniz, hatırlıyorum.
0: Tarla Records'ı konuştuğumuz zaman.
2: Aynen. Ya aslında bir projem vardı o dönemde. Yolcu diye bir projem vardı. Yine yüksek lisanstaki İngiliz arkadaşım Joe Conchi. Şu anda Dağtaş'ta da bana eşlik ediyor. O dönemde öyle bir projem vardı. Biraz daha böyle elektronik, etnik sularda bir şeyler yapıyorduk. Ya biraz böyle gerçekten arkadaş ortamı olarak baktım Deli Bakkal'a ilk başta. Zaten Felakuti yorumluyor olmak. Konserlerin bu arada yaklaşık Deli Bakkal serüveninin herhalde bir ilk 3-4 senesi konserin yarısında ben yoktum. Sadece doğru, evet, bekliyordum ve ben bu durumu böyle kendime...
0: Enstrümantal mi geçiyordu?
2: Evet, enstrümantal başladım. Yani bende gerçekten büyük bir sabır var. Ve ben bunun, yani bunu yapabiliyorsam herhalde ya şeyim, böyle bana orada dur diyorlar, duruyorum. Ya da bir şeyi böyle akışında seyredebiliyorum yani. Hani orada bir şekilde bir şeyin parçası olmanın çok da böyle sorgulamasına girmiyorum gibi.
0: Şimdi ama öyle değil.
2: Sonra tabii yani şey oldu. Gitgide ufak ufak işte bir parça yazıldı, iki parça yazıldı derken.
0: Şimdi ne yapıyorsun enstrümantal parçalarda?
2: Güzel soru. Çok enstrümantal parça çalmıyoruz artık. Olabildiğince çıkarttık onları repertuardan. Aynen, perküsyon çalıyorum. Ya bir tane işte Cebeli Tarık sadece gitişi oluyor. Orada perküsyon çalıyorum. Onun dışında ilk şarkılara denk getirmeye çalışıyoruz. Orada ben sahneye çıkmıyorum. İşte atıyorum ilk parçayı enstrümantal çalıyorlar. Sonra ikinci parçada benimle birlikte vokalli bir sete dönüşüyor. Öyle.
0: Bence yaptığın şey güzelmiş. Müzisyenlerin bunu bilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bazen susmayı ya da sahnede olmaması gerekiyorsa olmamayı, müzik ne gerektiriyorsa o kadar katılmayı.
2: Deli Bakkal'da bu çok fazlasıyla var. Özellikle hani sahneye çıkmadığım şarkılar dışında bir vokal olarak yani 8 dakikalık bir şarkının sadece 1,5 dakikasında faalsin. Onun dışında sadece dans ediyorsun sahnede. Ve bu gerçekten de hani müziğin sadece bir parçası olmanın, kimsenin önce olmadığını, lead olmadığını böyle yaşamanın en iyi herhalde örneği diyebilirim.
0: Müzikte çok sevdiğim bir tavır bu. Bu olmayınca biraz sıkılıyorum. Mesela bazen gruba bir flütçü ekleniyor. İşte birkaç şarkıda flüt gerektiren durumlar var. Ama diyorlar ki işte flütçü de geldi, ne yapsın yani, insin mi arada? Ya da sahnede boş mu dursun? Ya da o da kaşıyı eşit bölüşecek, o da çalsın. Bu sefer her şarkıda gereksiz bir flüt örnek olarak kullanıyorum. O kadar gereksiz oluyor ki, mesela gereksiz olduğu için sadece onu duyuyorum bir yerden sonra. Çok rahatsız edici oluyor.
2: Evet. Her siz müzikte bunun yer var mı emin değilim ama hani şey olarak söylüyorum.
3: Bizde flüt olsa biz hep kullanırız. Flüt için hep yer var. Olduğu zamanlar da oldu. Ve kullandık.
4: Biz biraz böyle yağı bol bulunca hani ne yapacağını bilemeyen bir ekibiz aslında. Böyle
3: yakışıyor ama müziğe de yani öyle olduğu yani zamanlarda da.
4: İki saksafon, bir bariton saksafon, bir trombon, bir trompet. Bir de flüt mesela hani.
3: Çok iyi setup.
4: Emrecan çok şikayet eder böyle durumlardan. Kendimi duyamıyorum diye. Ama haklı.
0: Yani çok büyük bir orkestrasyon. İşte 11 kişiye çıkıyoruz. 12 kişi mi dediniz hatta az önce? 12'ye kadar çıktığınız oluyor mu? Minimumunuz kaç? En az kaç kişi oluyor mesela sahnede?
2: 8. Aslında 6'yı zorladık.
3: Evet. Ama zorladık. Müzik yani Deli Bakkal'ın o büyük enerjik müziği o 6 kişilik ekiple çok kolay çıkmıyor. Hatta
0: şimdi
3: çıkmıyor yani.
0: Bu kadar
3: daha
0: büyük bir orkestrasyonun içinde vokale yer açmak zordur. Ama ya, zor. Sen geldikten sonra vokal ağırlık kazanmış.
2: Ya bir de şöyle, grupta. Müzik yazılı bir müzik değil Tuğçe. Yani hani birçok doğaçlama alanı var. Hı-hı. Ve bu alanlarda da şöyle yani sırayla herkes solo atıyor gibi düşün. Hani sen vokal olarak ne zaman söyleyeceksin? Hani bir de vokal partı geliyor. Bir anda ben girecekken saksafon oradan soloya giriyor. Sonra yanındaki giriyor gibi. Yani bunları çok yaşadık. Kalabalık ekipte iletişim kurmanın da bir zorluğu var. Yani yine de biz böyle kendimiz için de bağırma çağırma metoduyla bazı işaretleri vermeyi öğrenmiş olsak da yine de bazen kendi içimizde sahnede iletişim kurmakta zorlandığımız
0: kalabalık
2: zaman oluyor.
0: Kalabalık ekipte doğaçlama zor. Geçenlerde bunu Volkan İncüvez'le konuşmuştuk. İstikavlerle bu kul gelmişti. O da şey dedi, ben Power Trio formatını çok severim. Çünkü sezgisel olarak da çok kolay bir iletişim kurulabiliyor doğaçlamada 3 kişi arasında. Ama 3'ü geçtikten sonra, hatta işte o ne dedi tam hatırlamıyorum, 4'ü 5'i belki. Yani 4'ten itibaren bir şeyleri planlaman gerekiyor. O kadar da doğaçlamada sezgisel ilerleyemiyorsun gibi.
2: Doğru, ben katılıyorum. Yani ben de Power Trio deneyimim olan birisi olarak Golden Horn diye bir projem vardı. Yani o iletişimi kurmak çok rahat. Yani özellikle bas, davul, gitar. 3 kişinin tek vücut olma hikayesi çok muhtemel.
3: Ama şeyin yani keyfi de çalarken bambaşka. Yani bir 4 kişilik bir brass section var. Hani herkes improvize çalıyor vesaire. Onların aranjmana eklediği şeyler, soloya destek oluş şekilleri falan. Bir power trio'dan çok daha keyifli. Yani müzik araçtan da zengin duyulabiliyor.
2: İkisi de farklı be.
3: İkisinde farklı tabii şey var. Ama daha kolay, zor dan ziyade daha farklı bir şey olarak değerlendirmek lazım bence.
0: İletişim kurmak daha zor oluyor dediğin evet. noktadan girdim. Evet. Evet, oradan bir şey diyordun.
2: Ne diyordum?
0: İşte orada onlar çalıyor, bana yer olmuyor. Saksafon oradan da çalıyor.
2: Bayağı da şikayet ediyormuşum ya. Ne kadar şey ya.
3: Biz öyle şikayet etmeye gelmiş.
0: Kendine nasıl yer açtığını anlatıyordun aslında.
2: Nasıl oldu
0: aslında.
2: Bu işler? Ya aslında işte adım adım. Ya şöyle, Fela'nın müziğinde de bu var. Aslında yola çıkış hikayesi belli. Ben üniversite zamanını çokça dinledim. Hatta yani kimden öğrendiğimi de çok açıkça söyleyeyim. İşte Korhan, Yasemin o zamanlar çokça Fela'yı list paylaşırlardı böyle. Hani sevdiği müzikleri söyledikleri zaman. Ben de çok takip ederdim. Konserlerine giderdim. O zamandan böyle bir Fela Kuti şeyim vardı, sevgim vardı. Tabii bunu hiçbir zaman sahnede söyleyeceğimi hayal ederek yola çıkmadım. Ama sesimin işte bariton şeyi, karakteri ve birazcık da belki taklit yapabilme becerilerimden dolayı çok kolay eşleştirebildim. O müziğin içine girdiğinde zaten yani ya Fela'nın tabii hikayesi biraz çok farklı yani orada yine de bir lead unsuru çok fazla var. Bizde o yok. Biz Fela'yı birazcık gerçekten böyle yumuşatıp böyle homojen hale getirdiğimiz bir şeye dönüştürdük. Öyle bir noktadayız. Aslında Fela müziğinde çok daha baskıcı bir taraf da var. Ama baktığında herkese bir yer var orada. Ve orada da durmasını bilip birbirini dinlemeyi öğrenme şeyi var. Adabı var diyeyim. Biz de bir şekilde onun içerisine zamanla kendi iletişim yollarımızı geliştirerek uydurduk. O noktada ben hatta hani Deli Bakkal için yazdığım sözleri de yani daha taşla hiçbir zaman aynı kefeye koyamıyorum. Mesela Deli Bakkal'da çünkü daha bir birliktelik şeyi var, durumu var. Ve topluluk sesi oradaki ses. Dağtaş'ta daha bireysel. Mesela kendi yaptı yani orada Deli Bakkal'a bir şey yazarken de, bir ifade yolu ararken de aslında biraz daha birliktelik üzerinden düşündüm. Sahnede de o aynı şekilde var. Yani sözünü söylemek isteyen, aynı saksafon solosu nasıl şey oluyorsa, cereyan ediyorsa, vokal de aynı şekilde çıkıyor. Bir şey anlatıyor. Trompet çıkıyor. Bir şey anlatıyor. Böyle mesela bas çıkıyor arkada. Bir şey anlatmak istiyor. O anlatıyor falan. Herkes böyle bir şey anlatıyor. Daha sonrasında o ortada böyle bütünleşen bir akışa dönüşmeye başlıyor. Yani o yüzden de bunun tabii ki şeyini yaratmak, denklemini yaratmak bence biraz zamanla oluştu. Yani ilk başta tamamen cover cover gidiyor olsak da biz o Fela formlarını da esneterek kendi Deli Bakkal şeyimize dönüştürdük. Yani ifade şekline dönüştürdük. Bence hatta şeyde de çok enteresan. Kokoroko diye bir grupla birlikte çalma fırsatımız oldu Akra Jazz Festivali'nde. Orada mesela Fela yorumlarımıza bayıldıklarını ifade ettiler. Hatta ben orada yani bir siyahi olarak, benim bir beyaz olarak onların bir Nijerya temsili müziğini söylüyor olmamın nasıl hissettirdiğini sordum. Onlar da bana Barış Manço çalıyor olsaydın nasıl hissederdin diye sordu. yani orada böyle gerçekten de hani onların da ilgisini çekebilecek, yani arkadaşlarıyla paylaşabilecek bir yere getirmiş olmamız bence keyifli. Yani bizim adımıza da bunu böyle paylaşıyor olmak, bu enerjiyi, bu enerjinin bir parçası olmak keyifli bayağı.
0: Evet, madem Afrika'ya girdik.
2: Evet, ben oradan buradan dalıyorum galiba bu arada.
0: Bu Afrobeat,
2: çok dağılıyor olabiliriz.
0: Afro Jazz ve Anatolian Psychedelic Rock Fusion'ı diyebiliriz herhalde değil mi müziğinize?
2: Biz de çok zorlanıyoruz.
0: Çok zor bir denge. Yani egzotik kaçmaması için, özgün bir şey yaratabilmek için nelere önem veriyorsunuz? Ya da nasıl backgroundlara sahip olmanız bunu etkiliyor?
4: Yani aslında şu olsun diye yola çıktığımız bir şey yok. Çünkü ya aslında şu olsun diye yola da çıkıyoruz. Hani herkes bir şey olsun istiyor ama çatışmadan bir şey doğuyor. Bir çatışma oluyor. Yani bu olumsuz bir çatışma olmak zorunda değil. Yer yer olumsuz olduğu zamanlar da oluyor. Ama o çatışma bir şey getiriyor. İşte karşı taraf mesela bir şeyde diretirken işte sen bir şeyde diretiyorsun ve ikinizin istediği de olmuyor. Ve ortada bir yerde ikinizin de hiç tahmin etmediği bir şey ortaya çıkıyor. Bunu bence bayağı yaşadık şeyde, albüm sürecinde.
0: Peki bu anlattığın şeyler belki 4-5 kişilik bir grupta çok daha kolay gerçekleşebilir ama bir kolektif içindeki karar alma süreçleri nasıl işliyor?
4: Ya aslında bizim karar alma sürecimiz de 5 kişiden geçiyor hani genel olarak.
0: Bir core kadro var.
4: Ya tabii ki de diğer arkadaşlarımızın fikirlerine her zaman çok değer veriyoruz ama onlar hani çok fazla hani kendi hayat akışlarının içerisinde oldukları için Deli Bakkal'ı hani biz çekip çevirdik yani bugüne kadar.
0: Zaten böyle olması gerekiyor sanki, başka bir yolu yok gibi.
4: Aynen yani.
0: Çünkü ya, bütün müzisyenlerin farklı projeleri var. Dediğin evet. gibi kendi hayat akışları var. Belki onlar için farklı sebeplerde öncelikli olan projeler evet, olabilir.
4: Evet.
0: Bu durumda da bütün bu planlamaları aslında çekirdek bir kadronun zaten gerçekleştirmesi, biraz daha dedike olması.
4: Evet. Ya tam gerekiyor. Olarak öyle gidiyor. Ya zaten hani brass enstrümanları daha çok böyle piyasada aranan ve hani sürekli işten işe koşturan insanlar da oldukları için onlar hani geri gelince abi hani bakın burası da böyle daha iyi olabilir falan gibi bir fikir beyan ettiği durumlar oldu. Ama genel olarak bizim bu kor işte Doğan, Yiğit, ben, Emrecan, Kıvılcım, Barış hep beraber böyle kendi içimizde çekişe çekişe böyle bir karar alma mekanizması oluşturduk. Yani iki kişinin de istediğinin olmadığı, ortada buluşulduğu, aa fena olmadı falan dediğimiz durumlar oldu. Ya da bazı durumlarda da bir kişinin istediği oldu falan. Bu bir compromise. İngilizce Türkçesini şimdi hatırlayamadım. Yani uzlaşma. Uzlaşma. Aynen. Bir uzlaşma hı-hı. meselesi. Grup müziği. Ve zor bence bu arada.
0: Onu soracaktım. Yani sizi en çok zorlayan şey bu mu? Bu kolektifin üretiminde.
4: Yani bence öyle. Bir de biz 15 seneyi aşkın arkadaşız. Doğan, evet. ben, Yiğit. Emrecan'la da bir 12 senemiz vardır.
3: Ya bunun bu şeyin müzikal olarak, müzikal açıdan verilen kararlar da hani bir çerçeveye oturtmak falan gibi düşündüğümüzde aslında en başta sadece cover, Emre'nin de az önce söylediği gibi cover parçalar, yani Felekuti veya işte Mulatu Astatke falan böyle daha Afrika coverları yaparak çıktığımız bir yerde aslında hep o müziği çalmaya çalışıyorduk. Ama Afrikalı olmadığımız için bizde ne varsa o çıkıyordu, ona benzeyen bir şey. Ve besteler de biraz da o süreçte ortaya çıkan besteler. Ben hatta şeyden bahsetmek istiyorum. Mehmet'in bir bürosu vardı Harbiye'de. Bizim kaç sene, 5 sene falan her hafta buluşup evet. müzik yaptığımız bir yere dönüşmüştü. Yani orada hem prova alıyorduk hem de...
0: Büro.
4: Çeviri üzerine iş yaptığım bir yerdi benim, ama orada aynı zamanda ses sorunu da yoktu ve orada davul setim vardı. İşte arka odası, yani iş anı boşalıyordu. Biz istediğimiz evet. kadar gürültü yapıyorduk.
3: O bizim için büyük bir şanstı, çünkü hani prova yapmak istediğin zaman onun bir planlanması var. Provanın bir amacı olması lazım. Bir stüdyo kiralıyorsun, gidiyorsun falan. Biz her hafta, bazı haftalar çok
4: haftada
3: fazla gün, 3 gün bazen.
4: 3-4 gün oradaydık.
3: Sabaha kadar orada çala çala. Evet. Zaten o ansambla da birlikte çalmayı da çok iyi pratik etmiş olduk o süreçte. Ve bir yandan da hani bizim aslında hiçbirimizin en sevdiği müzik Afrobeat değildir herhalde diye düşünmeye. Çok tabii. seviyoruz ama herkesin farklı yönelim, birinci janraları var falan kafasında. Ama bu böyle bizi hem birleştiren bir şey oldu, hem de kolaylıkla adapte edebildiğimiz bir müzik oldu. Yani mesela 9-8, 7-8, 5-8'lik falan ritimlerle Afrobeat gibi de duyulan ya da onu andıran müzikler de kendi bestelerimizde yapıyoruz. Aslında Afrobeat ve Afrojazz janrısı bize bir çerçeve sundu. Biz onun etrafında, içinde daha doğrusu kendi estetik algılarımızla, kendi müzikal birikimimizle ve biraz da Anadolu sound'uyla diyeyim bir şeyler yapmaya çalıştık ve aslında bu albüm ortaya çıkarken bu süreçten geçtik. Ama hep bir Afrobeat çerçevesi var. Bunu en çok biz şeyde duyabiliriz aslında Deli Bakkal müziğinde. Perküsyon, davul tarafında. Hı hı. Ritimler çünkü hep Afro ritimleri. Sadece bir iki parça, işte 7-8 ve 9-8, ama onlarda da yine o hissi alıyoruz yani. Böyle yani müzikal karar vermek aslında şeyleri hani şey gibi olmadı. Bu o kadar Afro değil, bu böyle daha Afro olsun falan gibi bir tartışmadan ziyade.
0: Olmaz tabii yani.
3: Burada sol maj 7 olmasın da dominant 7 olsun falan, akor kararı ya da işte aranjmansal kararlar. Burada biraz daha fazla çalsın vesaire gibi, daha böyle hani kompozisyon üzerine verilen kararlar oldu. Stilistik kararlara o kadar çatışma, yani o kararlar bizi çatışma ya sokmadı diyebiliriz. Daha çok
4: evet. hani ya, stil zaten sonuç olarak ortaya çıktı.
3: Evet. Yani böyle bir çok sınırları belli olmayan bir çerçeve vardı hep. Ama o sınırların da çok dışına çıkmaya ihtiyaç duymadık açıkçası. Çünkü o bize yetti. Hani kendi birikimlerimizde de onu çok güzel boyayabildik.
1: Ben sağduyuyu temsil ediyordum.
0: Yiğit'in sesini duyuyoruz. Çok çok özel bir an.
3: Yiğit'in sesini bir parçada da duyuyoruz.
1: Evet.
3: Hey'a da.
2: Evet.
3: Yiğit'in bestesi oldu.
1: Şöyle yani şöyle bir şey eklemek istedim ben şu an konuşulan şeye. Aslında hani evet yani aslında bütün bu çerçeve hani bahsettin ya onun üzerine hani bu aslında böyle eğilip bükülebilen bir şeye dönüştü ve çok şey denedik aslında. Yani hani her şeyi denedik manasında söylemiyorum ama ilerleyen yani yolda giderken zaten bazı şeyleri değiştirdik, geri döndük, tekrar bir daha baktık. O konularda da çok bence besleyiciydi yani herkes için.
0: Kararlar alınırken sen müdahil oluyor musun bir noktada yoksa?
1: Tabii ki.
0: Burada oturduğun gibi genelde sessiz misin?
1: Genelde böyle gerekli gördüğüm yerlerde konuşmayı tercih ediyorum genellikle. Yani çünkü
0: gerekli gördüğün için çok sevindim.
1: Estağfurullah. Ben davetiniz için teşekkür ederim. yani çok fazla insan var aslında. Yani çok şöyle bir hararetli de oluyor. Hani 4-5 kişi ya da 6 kişi bir araya geldiği zaman gerçekten de hani herkes de bir şekilde müziğin bir taraflarıyla özellikle baskın taraflarıyla geliyor. Herkes bir karakterine özgü tarafıyla geliyor. Dolayısıyla bir herkesin getirdiği bir ton var diye düşünüyorum. Dolayısıyla hani kimseyi de müdahale etmemek en mantıklısıymış gibi geliyor çoğu zaman yani.
0: Akışına bırakıyorsun.
1: Gibi evet. Yani şöyle sonuç olarak ultimate good ne denir yani nihayet olarak sonuca ermesi gereken bir şey olduğunu düşünüyorum bazı şeylerin. Belki de öyle değildir bilmiyorum ama orada yolu izlemek, yolu takip etmek daha mantıklı geliyor. Şöyle ki şu manada söylüyorum. Çok karıştırmadan.
0: Açıldı. Yiğit açıldı.
1: Evet düşünüyorum bir yandan da. Hani ya sonuç olarak bir alışveriş var ve hani bir kimya oluşuyor. O kimyada da kendi yerini de belli edebileceğin bir yer oluyor. Yani kendini de birazcık o bağlama göre tanımlıyorsun ya totalde. Öyle bir yerde kendi görevini yerine getirmek daha mantıklı geliyor bana. Yani onun dışına çıkmamak çok daha anlamlı geliyor.
0: Herkesin birbirinin alanına saygı duyduğu ve birbirine alan açtığı bir yapıyı mı tercih ediyorsun?
3: O biraz fazla ütopik bir
0: şey ama. O kadar da değil.
1: yani o manada değil. Yani bu bence hissedilen bir şey yani. His böyle daha sezgisel bir şey olduğunu düşünüyorum. Ve bu anlaşılıyor yani. An içerisinde improvizasyonda da bence anlaşılıyor. Doğaçlama yaparken. Yani yeri geldiğinde hani herhangi birisi fikir verebiliyor. Başka birisinin çalabileceği bir şeye gene deneniyor. Olduğu zaman oluyor, olmadığı zaman oluyor. Geri döndüğümüz zaman oluyor. Hayır bu güzeldi zaten diğeri. Geri dönelim, böyle devam etmeyelim şeklinde kararlarımız da olabiliyor.
0: Bu tam olarak galiba sanatta trust the process denen şey.
1: Galiba.
0: Stüdyoya girelim, çalalım ve bakalım ne çıkıyor.
1: Evet yani öncesinde getirilmiş bir şey de olabiliyor. Yine o da deneniyor üstüne. Ya da tam olarak getirilmiş şeyin üzerine böyle yeni bir harman da çıkabiliyor. Ya da çok daha sonra başka bir fikirle geliyor birisi ve diyor ki ha bunu böyle mi yapsak acaba falan. Sonra o deneniyor ve hani beğenilirse kalıyor, beğenilmezse kalmıyor.
3: Yiğit genelde fikir getiriyor çok. Sürekli bir yeni bir şey yapıp çalıyor. Mesela
0: Yiğit düşünüyor galiba.
3: Düşünürümüz Yiğit. En çok düşünenimiz. ve getirdiği fikirler genelde güzel fikirler oluyor. Bazen saçma sapan fikirler de oluyor ama hepimizde olduğu gibi.
1: Fikir
3: ama
1: saçma olmuş.
3: Müzikal anlamda söylüyorum. Diğer tarafı zaten hiç hesaba katmıyorum da. orası ayrı bir konu. Ama
0: o zaman şimdi
3: stüdyoya çok fazla müzik fikri getiren hatta en çok belki de Yiğit'ten çıkıyordur ham fikirler.
0: O zaman şimdi Yiğit programın akışına bir müdahale etsin ve madem o kadar çok fikir getiriyor bir şarkı seçsin bize şimdi.
1: Aidiyet yok.
0: Aidiyet yok istiyorsun.
1: Evet.
0: Eğer hazırsa masada hemen Deli Bakkal'dan Aidiyet Yok Apaçık Radyo'da.

0: Deli Bakkal'dan Aidiyet Yok dinledik. Yarısını dinledik diyelim.
1: En uzun şarkıyı seçti Yiğit.
0: Evet, Yiğit evet. Öyle bir şey yaptı.
2: Daha az konuşmak için.
0: O yüzden biz sizinle daha çok konuşmak için bu şarkıyı şimdilik yarıda kestik ama devamı artık dijital platformlarda albümden dinlenebilir. Keşke bu albüm plağı olsa diye içimden geçirdim.
3: Çok istiyoruz.
0: Bence
3: ya.
0: Siz de evet, istiyorsunuz.
3: Çok, aynen çok istiyoruz. Hatta bir sonraki planımız o gibi.
2: Paramız yetmedi şu an. Açıkçası.
0: Siz bu albüm bağımsız yayınladınız.
2: Evet. Her şeyini yani, bağımsız.
1: Kendi label'ımız yaptık.
2: Tamamen kendi imkanlarımızla.
0: Kayıt. Paranız olunca plakta yapacaksınız.
2: Evet.
0: Paranız olması için daha çok konser yapmanız gerekiyor. Ama çok kalabalık olduğunuz için konser yapmanız da çok kolay olmuyordur diye düşünüyorum.
3: O yüzden plak yapamayacağız.
2: Evet. Yani plak yapmamızı isteyen varsa eğer öyle bir kitle
3: İBAN
2: bize,
3: vereceğiz.
2: Bize ya para versinler ya da konser ayarlasınlar ki plak yapabilirim. Ya da bilmiyorum başka.
3: Bence yaparız ya. Bence yaparız varsa. Plak. Bir şekilde yaparız.
0: Bu albüm plak olsa, dünyadaki plak dükkanlarına dağılsa, koleksiyonerler oradan keşfetseler sizi. Ve sonra yurt dışına gezmeye gitseniz diyeceğim ama bu kadroyla, bu kalabalık kadroyla nasıl olacak?
3: Aynen, sadece Yiğit yollarız. Yiğit bizi temsilen. solo piyano versiyonuyla. Yani aidiyet yok diye bağırırsın. Praksis sokaklarında. Güzel olurdu. Bence kesinlikle plak olarak dinlenmesi gereken bir albüm olduğunu düşünüyorum. Yani herkesin bu arada kendince, yani kendince çok yanlış bir şey oldu. Herkesin kendi projesi var. Şahsi üretimleri var. Mehmet'in Pesüs, Doğan'ın Cloud Surfing var. Yiğit, Mehmet Pesüs, sorry. Benim Dağtaş. Ama bu kadar projenin arasında bence plak olması gereken tek albüm seçecek olsam o da bu olurdu. Artistik Oyun Havaları bence kesinlikle plak olması gereken bir albüm. Çünkü dinleme zevki olarak da plakta o keyfi alabileceğin dinamiklere sahip, o estetiğe sahip. Umarım kısa sürede. Kapağında, evet, kapağı da kesinlikle bence plak olması gereken bir kapak.
1: Merve.
3: Aynen. Merve, Mehmet'ten bahsedebiliriz. O da süreçte bizim artistik tarafımızda, Artistik Oyun Havaları'nın artistik tarafında çok büyük bir emek verdi. Yani kapak için sadece böyle bir fikir söyledik ve bize böyle sayfalarca kitap halinde birçok fikirle geldi. Bize hatta neyi seçeceğimizi şaşırdığımız böyle çokça session'da geçirdik onunla birlikte. En sonunda yani harika işler çıkarttı. Hem single'ların kapakları olsun hem albüm kapağı olsun. Ona da buradan selam olsun.
0: Olsun. Merve'nin işlerini beğeniyoruz.
3: Aynen.
0: Yer sahnede çok sanatçıyla çalışmalar yapıyor. Albüm kapaklarında görüyoruz
3: kesinlikle,
0: çalışmalarını.
3: Kesinlikle.
0: Neden artistik oyun havaları? Mehmet buyur.
1: Grubun adı konmadan önce WhatsApp grubunun ismiydi. Artistik Oyun Havaları. Böyle rastgele geyiğine koyulmuş bir isimdi.
2: Bu bir de Richard'ın gruba vermek istediği isimdi.
1: Ha.
2: Evet, yani iki isimden biriydi. Ya Deli Bakkal ya Artistik Oyun Havaları gibiydi.
0: Güzel ama çok
2: Deli Bakkal'ı seçtik.
0: Grup ismi için.
2: Ama ismi de çok sevdik yani.
1: Evet, bu arada biz yani o isme de takıldık bir süre yani. Artistik Oyun Havaları çok iyiymiş falan. Tabii Deli Bakkal'ı da çok seviyoruz ama. Sonra dedik bari albümün adı, ona bir selam çakalım yani o WhatsApp grubu ismine. Bir de tam şeyi de yansıtıyor. Hani o 9-8'ler işte Afrobeat'ler oyun havası ama bir tık daha böyle güya artistik. Artistik oyun havaları.
0: Şimdi şunu düşündüm, plak olursa içinde bence Deli Bakkal'ın tarihçesini anlatan bir kitapçık da olmalı sanki. Çünkü çok uzun bir tarihçeniz var. 2011 diyorsunuz. Ana kadrodan, o zamanki kurucu kadrodan hiç kimse kalmadı bugün diyorsunuz.
1: Evet.
0: Belki yarın sizler de kalmayacaksınız.
1: Evet,
0: çok
1: umarım
0: yakın
1: öyle olur.
0: De değil ama belki Deli Bakkal bir kolektif olarak bu şekilde devam edecek.
1: Gerçekten gurur duyarım böyle olursa. Evet. Birileri devralırsa bayrağı. Evet.
2: Yaşlandığımızda bizi anma gecesine çağırsınlar falan. Bastonla çıkıp çalalım. Ne güzel olur. O zaman tamamlanmış hissederim.
4: Baston bas.
2: Aynen.
0: Kolektif evet, ne baston demek bu arada?
1: Yani
0: hiç bilmeyen genç dinleyicilerimiz için bir müzik grubundan farkı nedir müzik kolektifinin?
1: Buna özel olarak cevap vermek isteyen var mı?
0: Mesela sadece kişi sayısı başlayıp mı yoksa bunun arkasında bir politik tavır da var mı?
1: Bence katkı ile ilgili bir şey. Biraz hani bir grubun müzisyeni olmaktansa daha çok o insan yani müzik grubu değil de o insan grubuna ait olmak ve buraya biraz böyle bir gönül bağıyla ve onun anlatısına bir inançla bağlı olmak ve hani her zaman orada olmasa da arada bir bu mecraya geri dönmek, gidip gelmek falan gibi. Ben başka insanların girip çıkması adına böyle düşünüyorum. Mesela Barış Ertürk var, çok sevgili dostumuz, abimiz. Mesela o çok güzel bir örneği bunun bence. Hani
2: gelebildiği her konsere.
1: Gelebildiği her konsere gelir. Gelemezse gelemez ama hep bizledir böyle şey olarak.
0: Mesela bir müzik grubunda bir üyenin ayrılması büyük bir olaydır. Magaziner bir yönü vardır. Neden ayrıldı acaba falan böyle. Ama sizde böyle durumlar yok.
2: Benzer bir durum oldu ama ben onun öncesinde bu soruya yönelik bir şey söylemek istiyorum. Yani kolektif bilinçle alakalı. Aslında bizim yaklaşımımız yıllar içinde şeye dönüştü. Kapılarımız açık. Mesela biz atıyorum o konseri bir saksafon bir trompetle planladık ama birkaç gün öncesinden bir saksafoncu daha arkadaşımız boşta olduğunu bir alakasız bir sohbet arasında söylüyor. Diyoruz gel çal. Soundcheck'ten sonra parçaları gösteriyor Kıvılcım ona ve çalıyor. Ve bu şey gibi aslında yani o gün biri eksikse tabii bu eksik olan elemanlar yani buradakilerden biri eksikse mesela müzik olmayabiliyor ya da o konser yapılmayabiliyor. Çünkü hani benim bütün baslarımı birine göstermem hızlı bir şekilde zor ya da klavye ya da gitar vesaire ya da vokal. Ama diğer işte davul olsun, perküsyon olsun, üflemeli enstrümanlar olsun bunlar aslında kolektif tarafını daha çok yansıtan yani müzikal enstrümantasyon açısından bir tarafı grubun. Ve hani şey çok modüler bir setup olabiliyor. İstediğimiz zaman 5 tane brass da gelebiliyor. 2-3 perküsyon da olabiliyor. Veya perküsyonsuz ya da işte bir şeysiz. Mesela bassız olmadan bir konser çaldılar. Ben Afrika'daydım. Evet. Geçen sene
0: yani
2: bir düğün.
0: Yani düşünemiyorum. Deli Bakkal'ın müziği. Bassız.
1: Yiğit çaldı. Yiğit sol elde çaldı.
3: Sintle çaldı.
2: Evet. Ama kötü olmuş duyduğuma göre konser. O yüzden.
0: Benim sizde mesela sadece sonra bası dinlediğim çok an oldu. Hı-hı.
1: Bir noktadan sonra Yiğit zaten sadece bası çaldı, klavyeyi çaldı. Çok zor abi yani. Hani... Neyse biz de
4: herkessiz
1: doldurduk.
4: Konser oldu ya.
3: Herkessiz konser yaptık bence. Evet. Aynen bu ekipte. Evet. Vokalsiz oldu. Mehmetsiz oldu.
2: Evet.
3: Sensiz oldu. Sensiz oldu. Aynen herkes o. Aynen.
2: Ama hiçbir de tam oldu diyemeyiz herhalde.
3: Onun yerini dolduramadık.
2: Aynen bu yerini dolduramadık. Ama o işte dediğim gibi hani brasslarda, perküsyonda falan yani daha böyle değiştirilebilecek enstrümanların olduğu yerlerde bunu daha kolaylıkla yapabiliyoruz.
3: Ya ben bu konuda bir yorum yapmak istiyorum. Yani bence kolektif olmak sadece kalabalık olmak veya insanların dahil olarak büyümesi değil. Yani bence kolektif olmak hakikaten aynı hisleri birlikte yaratabilmek. Orada benzer kafa yapılarının bir şekilde denklemini kurabilmek. Ya ben mesela ya ekipte tabii ki herkes çok sevdiğimiz arkadaşlarımız ama bir şekilde iyi zamanda kötü zamanda birlikte olabilmenin bence müziğe getirisi çok farklı bir yere dokunuyor. Yani o zaman çünkü senin orada çıkarttığın sesler, kurduğun dünya. Şimdi mesela Mehmet benim bireysel olarak da ne tarz müziklere ilgi duyduğumu biliyor ve benim orada yaptığım herhangi bir harekete karşı bir yakınlık hissediyor. Çünkü onun bir şekilde içerisinde. Ama bu işte sevdiğimiz bir arkadaşımızın, iyi bir enstrümantalist arkadaşımızı konsere davet ettiğimizde yaşanan bir durum değil. O yüzden de bence kolektif bilinç birazcık birliktelik hissini de geliştirdiğin noktada gerçek oluyor. Deli Bakkal'da da bu arada konserlerde yani sadece bir konserlikte gelip çalan bize eşlik eden çokça müzisyen dostumuz oldu. Hatta dostumuz olmayan müzisyenler oldu.
2: Düşmanımız
3: değil de yani hani böyle bir şeyimiz olmayan, hiç sohbetimiz olmayan gelip bizimle çalan. Çünkü Deli Bakkal'ın müziği aslında birçok müzisyen içinde enteresan ve keyifli bir tarafı var yani. Hani çok fazla bir kere improvize alan var. Aynı zamanda ritim olarak çok yüksek dinamiklere sahip olduğu için eğlendiriyor. Eğlenceli. Yani o yüzden onun içerisinde bulunup çalmak, jamlemek bunlar birçok müzisyen için keyifli noktalar. Ama ben yine aynı yere geri dönecek olursam yani bizim bu arkadaşlık içerisinde geliştirdiğimiz kolektif hissiyatın çok daha başka bir boyutta olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde mesela böyle bazı konserlerimiz oldu. Daha kor kadro olarak gidip çaldığımız ve orada yaşadığımız işte ne bileyim hani konseri veriyorsun, sonrasında denize giriyorsun birlikte. Sonrasında işte birkaç gün daha o yolculukta bazı anılar biriktiriyorsun. Birbirinle ilgili bazı hayat hikayelerine şey oluyorsun. Veya yaşadığımız ilişkilerimizdeki sorunlarımıza bir şekilde dahil oluyoruz vesaire derken. O bence zaten bugün albüm yapan da bir grup olarak sadece jamleyerek var olmuyoruz. Aynı zamanda bir üretim de yapıyoruz. Bir hikaye de oluşturuyoruz birlikte. O yüzden de bugün oluşturduğumuz Deli Bakkal hikayesinde bence ben kolektif miyiz yoksa grup muyuz konusunda çok emin değilim. Bence artık grubuz. Yani kolektif olduğumuz bir taraf var. Hani kapılar açık. Hani gerçekten bu arada müziğin yapısı itibariyle zaten kapısının açık olması da gerekiyor. Hani 15 kişi aynı anda grup, yani herkesin fikir beyan ettiği bir şeye dönüşemez bence. 15 kişilik bir grup olacağını düşünmüyorum. Herkesin fikir ortaya paylaşarak yaratabildiği. O yüzden ama hani 15 kişilik bir orkestraya ihtiyacı olan bir grupta belirli kişiler bunun fikirlerini yürütür ve bazıları da orada bazı paylara sahip olur. O yüzden de hani arkadaşlık açısından, o kapı açıklığı açısından ben kolektif bir yapımız olduğunu düşünüyorum. Ki zaten big band olmak afro müziğin getirisi olarak bu doğasında var. Ama üretmek, birlikte bunların muhabbetini etmek konusunda bence biz bir grubuz.
2: Evet, yani biz de zaten çalan, eklenen insanlar da genelde sadece işin müzik tarafı içinde değildi. Mesela bizim kulislerimiz de çok keyifli, eğlenceli, geyikli falan olduğu için gelen insanlar da bizle hemen kaynaşıp zaten daha önceden tanıştığımız insanlar oluyor çoğunlukla. O tarafta da keyifli bir süreç geçiriyorlar. O yüzden de ya bu hem bilinçsel bir şey, yani kolektif bilinç olması, bir dostluk olması ya da bir şeyi ortak bir yere katkı sağlayabiliyor olmanın verdiği bir şey. Aynı zamanda müzikal tarafında da işte az önce bahsettiğimiz gibi şey, eklenebilme ve eksiltilebilme falan kısmı. Yani aslında orada bir tane bilinç var. O bilinç yaşıyor. İşte şu an az önce de bahsettiğimiz şey gibi.
4: Devlet aklı.
2: 70 yaşına gelince devlet aklı, deli hakkı, aklı devam edecek belki. Ve bizden sonraki bir jenerasyonda. İşte 2010'lu çocuklar, arkadaşlarımız, müzisyen kardeşlerimiz devam ettirecek belki de bunu. Ve o kolektif bilincin aslında yaşayacağı yer. Belki onlar başka bir arkadaşlık şekli yaşayacak. Mesela Richard'ın, Gökhan'ın falan yaşadığı o işte Montreux Jazz Festivali'ne gidip çaldıklarında onların yaşadığı bambaşka bir hikayeydi. Ama aslında yaşanan şeyin de birçok paralel şey de var.
0: Değişiyor.
2: Aynen öyle.
0: Ekipteki kişiler değiştikçe.
1: Yani kapılar açık olduğu sürece bir kolektifiz. Kapılarımız da hep açık. Ama içeride bir şeyleri yönetme falan filan açısından o bir kolektif olarak değil, daha çok böyle kor, çekirdek bir şekilde yapılıyor. Ama yani tartışabiliriz. Kolektif miyiz, değil miyiz? Böyle evet. Şey, siyah beyaz bir konu değil bence.
0: Tüm bu anlattığınız organizasyon zorlukları, bu kadar kişiyle birlikte karar alma süreçleri, belki bir konser teklifi geldiğinde ilk düşündüğünüz şey takvimlerimizi nasıl ayarlayacağız o kadar kişinin oluyordur. Yani bunları düşünce aslında bugün böyle bir kolektifi sürdürülebilir kılmaya çalışmak biraz hakikaten deli işi gibi.
1: Evet,
0: ama bundan sizin hem bu kolektif deneyimden hem de müzikal sonuç anlamında sağladığınız bir fayda ve bir haz var diye düşünüyorum aldığınız. Ve bu sayede aslında bugün bu kadar büyük orkestrasyonlu, büyük bir müzik dinleme şansına nail oluyoruz. Bugün artık çok fazla gördüğümüz bir şey değil. Çünkü müzik endüstrisinin ekosistemi içinde artık giderek solo projeler, duo projeler, trio projeler daha fazla öne çıkıyor. Hem lojistik anlamda hem kaşeler anlamında, ekonomik anlamda daha sürdürülebilir olduğu için. Ama bu da dinleyicinin müziğe dair algısını nasıl değiştiriyor diye de düşünüyorum. Daha küçük müziklere, daha az katmanlı müziklere kulağımız daha çok alışıyor. Yani bundan önce insanlar belki orkestralar dinlemeye daha alışıklardı. Şeyi bile düşünüyorum, yani bizim annelerimizin, babalarımızın kuşağı bile aslında çok daha orkestrasyonlu büyük müzikler dinliyorlardı. Sadece TRT'deki performansları bile düşünürsek çok büyük saz heyetleri. Ve bugün çok daha küçüldü müzik. sizin bu çabalarınız sayesinde aslında böyle bir şey izleyebiliyoruz, dinleyebiliyoruz.
2: İşte biz küçülmedik
0: tatlı
2: ama
0: tatlı bir deli işi şey yapıyorsunuz bence.
3: Çabamıza sağlık.
0: Nasıl cezasını çekiyorsunuz?
2: Yani daha az
0: nasıl cezaları var?
2: Ceza demeyelim de sonucunu yaşıyoruz diyelim. Daha
0: bedelini ödüyoruz.
2: Bedelini ödüyoruz. Yani bedeli de daha az. İşte triyolara, duolara göre daha az konser verebiliyor olmamız. Çünkü bu bir kere gerçekçi düşünürsek festival ve işte müzik, canlı müzik piyasasının günümüzdeki halini çok mümkün olan bir şey değil. 10 tane insanı oraya taşımak, onları işte bir backline sağlamak, yemek vermek bile zor bir şey yani. Birçok
0: yani yurt dışı konuşuyoruz ama burada aslında şehir dışına gitmeniz bile zor. Hatta fikir belki İstanbul'daki bir mekanda... Ya evet doğru söylüyorsun ama gerçekten hani mekancılık da yaptığım için şunu biliyorum. Yani 9-10 kişilik bir kadro olduğu zaman biz kulis rider'ını bile düşünüyorduk. Hı hı. Bu bile bir gerçek.
2: Evet ama biz de nedense bunu yapmayı seviyoruz. Bundan gerçekten keyif alıyoruz ve müziğin de kafamızdaki yani aklımızdaki ortaya çıkmasını beklediğimiz müziğin de sadece böyle çıkabildiğini ortaya çıkabildiğini görüyoruz.
0: Sadece yani bu bedeli ödemeye yani değer olduğunu düşünüyorsunuz. Orada vazgeçemediğiniz bir şey var.
2: Evet. Yani denedik de bu ya arada daha küçük bir kadroyla.
3: Tarz ama olarak çok güzel bir yere oturuyor. Yani o açıdan hepimizin kendini rahat hissettiği bir yer var. Bir de ben hep söylüyorum, Deli Bakkal'ın kaldığı aralık biraz gurme müzik gibi böyle. Hani müziğin gerçekten daha böyle ya daha plak dinlemeyi seven, daha
0: alan,
3: dünya müziğini merak eden. Hani sadece işte bir caz müzik değil, aynı zamanda sadece bir big band müzik değil. Onun farklı coğrafyalardaki dönüşümlerini de merak etmiş kişilerin anlayabileceği, içine girebileceği. Yani bir gece girip böyle çok güzel bir vakit geçirip dans etmekten bahsetmiyorum. Müziği anlayabilmek, o müzikle eşleşebilmek. Ve baktığımızda da zaten Deli Bakkal'ı uzun mesafelere taşıyan kişiler genelde böyle kişiler oldu, böyle mecralar oldu. Yani biz hani buradan kalktık, Antalya'ya gittik, Fethiye'ye gittik, Bozcaada'ya gittik. Birçok böyle konserlerimiz oldu. Hatta işte Akra'da uzun süre çaldık. 6-7 konser çaldık bir dönem. Daha sonrasında yaklaşık geçtiğimiz 2 senedir düğünlerde çalıyoruz. Yani düğünde Deli Bakkal'ı çağırmak ve Felekuti müziği dinlemek bence farklı bir tercih. Yani zaten o açık olarak farklı bir tercih. Ama hani bizim de kendimizi iyi hissettiğimiz bir düğünün içinde bulunmamız da bence tesadüf değil. Yani oradaki şey nasıl öyle bir talep oluşturuyorsa biz de içine girdiğimizde o düğünün aynı şekilde rahat hissediyoruz. Çünkü oradaki kişiler yani o düğünün organizasyonunu yapan, onu seçen veya işte aile taraflarından da bahsediyorum. Çünkü düğün bir topluluk işi. Onun bilincini oluşturan kişiler

0: Onu anlayabilmek için de biraz müzik dinleme eğilimlerini de geliştirmek de gerekiyor. Yani ben de ilk belki de caz müzik dinlediğimde Fela Kuti karşıma çıksaydı o kadar sıcak olmayabilirdim. Birazcık o müziğin dinamiklerini anlayarak, işte funk müziği dinleyerek vesaire dinleyerek oradaki şeyleri de, özgür doğaçlama durumlarını da daha içselleştirdiğim bir yere vardım. Bunu anlayabilmek bence birazcık öyle bir yere gidiyor ve ben Deli Bakalım müziğinin de orada kaldığı sürece hepimizi iyi hissettirdiğini görüyorum. Mesela benim birazcık daha bireysel olarak daha mainstream'e çekme eğilimim var. Hani böyle önerilerle çokça geldim gruba. Reddedildi. Şimdi dönüp baktığımda onların toplum, yani bizim ekip olarak veto edilmesini çok doğru buluyorum. Çünkü bizim bir birliktelikle onu yaratıyor olmamız aslında tek bir kişinin bakış açısı değil, hep birlikte yarattığımız şeyin var olması. Ve bu sahnede de böyle, birlikteyken de böyle, bizi çağıran kişiler tarafından da böyle veya bizim çıktığımız sahnelerdeki eşleştiğimiz etkinliklerde de böyle. Ha, bu böyle ne kadar devam eder? Yani konser olmayarak devam etmez tabii ki, şu anda uzun süredir adam akıllı bir konserimiz yok yani. Yani lansman konserimiz
1: Evet,
0: oldu.
1: sezonda
0: Yani
1: istiyoruz.
0: lansman konseri, evet lansman konseri çok iyiydi. Albümün gerçekten yani keyifle şey yaptığımız, icra ettiğimiz, yaşadığımız, gelen, katılan, orada bizimle dans eden herkese de bin teşekkür. Yani müthiş bir seyirci kitlesi bize eşlik etti o akşam. Aynı zamanda bence mekan olarak da Frankan güzel bir eşleşme oldu bizim için. Güzel hissettiğimiz bir akşam yaşadık. Ama bu tabii ki tek bir geceyle kalmamalı. Çünkü orada yarattığınız o şeylerin, hikayelerin ve albümü de yeni yayınlamış bir ekip olarak biz bunun arkasında tabii ki hissederek, isteyerek bu yola çıktık. Yola çıkmadık da son kaldığımız yerde biraz bu hislere hasıl olduk diyeyim. O yüzden de hani tabii ki bu böyle filtreden geçiyor, oralara ulaşamıyoruz diye etkinlik olarak da azalmamalı. Hani bir taraftan böyle eşleşebildiğimiz daha çok yer isterken, ama şeyine baktığımda da, hissiyat olarak buluştuğumuz yere baktığımda da çok böyle her şeyin doğru zamanda doğru yere oturduğunu, hani ve bizi bir şekilde buraya getirdiğini görebiliyorum. Bu arada senin demin bahsettiğin, hala nasıl bu kadar kişi işte konser denk getirebiliyorsunuz lafını da hani bence çok doğru bir yerine oturuyor. Çünkü şöyle bir şey eklemem lazım. Biz bir konser tarihi konuştuğumuzda %90 herkes müsait oluyor. Bu benim için o kadar şaşırtıcı bir şey ki.
1: Öncelik verdikleri için mi?
0: Hepimiz bir şekilde mesela buluşuyoruz diyoruz, buluşuyoruz. Yani oluyor tabii ki, olmadığı zamanlar oluyor, ama hani baktığımda bu kadar kalabalık bir ekip olarak denk getirmek bence çok zor. Ben 3 kişilik 4 kişilik ekiplerde sürekli yeni tarih kovaladığımı biliyorum. Yani bunu bu kadar kalabalık ekiple yapabilmek bence çok zor ve
1: Herkesin bu projeye çok gönül verdiğini gösteriyor
0: evet,
1: aslında.
0: yani neredeyse aynı kadro olarak belki de 7 senedir birlikteyiz. Yani 7 senedir bu kadar kalabalık bir grup olabilmek de bence farklı bir. Özellikle bu gündemde, bu dönemde herkes kendi mücadelesini verirken orada
1: Bence
0: yine dönüp
1: mucizevi
0: birlikte
1: bir şey
0: olabilmek.
1: artık.
0: O yüzden de bence yarattığımız şeyin bugüne getirilmiş olması çok değerli. Ve umarım bu enerjiyi de daha çok yayarak, daha çok paylaşarak yaşamaya devam ederiz.
1: Evet. Son dakikalardayız. Şöyle bir wrap up yapasım var. Sen gurme müzik dedin Emrecan. Ben birazdan niş bir alan diye tanımlamayı tercih ediyorum. Ama aynı şey aslında esasında. Bu da belki ait hissedeceğiniz bir sahne bulma imkanını azaltıyor. Hem somut hem soyut anlamda. Hem scene anlamında hem stage anlamında söyleyebilirim. Gelecek sezonda sizi daha fazla İstanbul'un en azından as mekanlarında görmek istiyoruz. Lansman konserinizi Frankan'da yaptınız ve diğer mekanlarda da Deli Bakkal konserleri olsun. Sizi genellikle caz mekanları ve caz festivalleri daha çok sahipleniyor galiba. Aidiyet Yok şarkınızı dinledik ama ait hissettiğiniz bir sahne, bir yer var mı Türkiye'de?
2: Bova. Yani evimiz diyebiliriz. Bova'nın açılışında, açıldığı zamanlarda başladık orada çalmaya.
3: İlk konserini mi?
2: İlk konseri ya da
3: İlk
2: ikinci
3: konser
2: konseri
3: olabilir.
2: falan da olabilir. Yani ilk zamanlarıydı. Daha yeni canlı müzik yapmaya başladıkları zamanda. Ve o zamandan beri hep orada çalıyoruz. Bizim de çok keyif aldığımız, böyle sanki halı saha maçından çıkmışız gibi bitirdiğimiz konserler. Ve en tatmin olduğumuz konserlerin büyük bir kısmı orada oluyor. Ve oradaki enerji de dinleyiciler arasında giden ve gören illaki vardır. Ve küçük bir mekanda sıkış, biz zaten sahnede sıkışıyoruz. İnsanlar da biraz böyle daha

0: yakın birbirine vesaire. Ve enerji çok güzel. Biz de sahnede zıplıyoruz, hopluyoruz, birbirimize bağırıyoruz falan. Hadi oradan
1: Ne
0: şimdi be,
1: diyor
0: şuraya geç falan. Sesini kıssana oğlum falan. Bunlar böyle şey gibi yani, çok organik ve çok sıcak bir ortam. Hem bizim için hem dinleyici için. Ne bileyim, konser, su
2: Evet,
0: içiyoruz
2: bunu
0: diyeyim.
2: su içiyorsunuz.
0: Ya, sohbet ediyoruz diyelim daha doğrusu. Hani öyle bir sıcak bir ortam olduğu için. Valla bilmiyorum artık ne söyleyebiliyoruz, söyleyemiyoruz. Kusura
2: İnan
0: bakmasın
2: ben de
0: kim
2: bazen bilemiyorum.
0: teyit test ediyorsa bunları.
2: Peki o zaman son dakikamız, toparlamam lazım. O yüzden Bova'ya teşekkür edelim. Bir
0: 3
2: caz
0: Temmuz'da
2: sahnesi olmakta kalmayıp sadece biraz daha geniş bir alana kucak açtıkları için sizi de kapsayan bir cazi alana diyelim. Caz yapmıyorsunuz ama caz sahnesi size kucak açıyor.
0: 3 Temmuz'da bekleriz Bova'da,
2: 3
0: çalıyoruz.
2: Temmuz'da Deli Bakkal Bova'da. Sonrasında umarım yazın festivallerde çalarsınız. Umarım bu Afrobeat müziklerimizi daha çok görürüz. Bundan sonra yine festivallerde. Programın öncesinde biraz kapının önünde konuşmuştuk sizinle. Festivallerde aslında 2000'lerde, 2010'larda daha fazla duyuyorduk bu türleri ve dinleyicinin de kulağı daha alışıktı. Belki o dönemde bu kadar aktif bir şekilde işte albümle falan geliyor olsaydınız belki de daha fazla bir dinleyici kitlesine ulaşma şansı, daha kolay alımlanma şansı olurdu diye düşünüyorum. Ama umut kesilmesin, değil mi? Bundan sonra da
0: Evet.
2: olabilir. İlk albümünüzü yayınladınız. 2011'de kurulan Deli Bakkal. Bugün bambaşka bir kadroyla Artistik Oyun Havaları adlı ilk albümünü Nisan ayında yayınladı. Çok fazla çalamadık, çok konuşacağımız şey vardı ve yetmedi bile süre aslında. O yüzden dinleyenler bu albümü lütfen baştan sona dinlesinler. Zaten bir başlayınca çok kolay akacak. Var mı son söylemek istediğiniz çok kısa birer cümle
0: Çok
2: falan?
3: Çok teşekkür ederiz her şey için.
2: Ben çok teşekkür ederim toplanıp
0: İyi ki
2: geldiğiniz
0: varsın
2: için.
0: Apaçık Radyo.
2: O zaman hadi gidelim. Sonsuz Çilek Tarlaları bu akşamlık bu kadar. Deli Bakkal'la beraberdik. Gelecek hafta Özgürcan Öne ile ilk albümünü konuşacağız. Hoşçakalın.

Sonsuz Çilek Tarlaları. Güncel sahneden söyleşiler. Hazırlayan ve sunan Tuğçe Yapıcı.

0: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Ayfer Girgin, Ayşe Girgin, Deniz Girgin ve Aslı Girgin'e teşekkür ederiz.
1: Apaçık Radyo.
2: Reklamlar.
3: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
4: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Reklamlar bitti. Apaçık Radyo.
7: Bir vertigo başlıyor.

Radyo severler iyi akşamlar. Apaçık Radyo'da yeni bir Vertigo programı başladı. Bu akşam açılışı Alman synthpop üçlüsü Camouflage yaptı. Onların 1989 yılında çıkardıkları albüm Methods of Silence. Oradan bir parça A Picture of Life geldi. Bununla başladık. Şimdi sırada Japan var. Böyle yine synthesizer'ı çok kullanan bir topluluk tabii ama piyanoyu da. Ama glam etkileri de bu ilk albümlerinde çok belirgin. 1978 ilk albüm dediğim gibi Adolescent Sex geliyor Japan'dan.

0: Apaçık Radyo Vertigo programından tekrar merhaba. 1480. bölümdeyiz. İki parça geride kaldı. Bitmiş olan parça Japan topluluğuna aitti. Onların ilk albümünden Adolescent Sex'ten aynı adlı parça geldi. Açılışta ise Camouflage ile başlamıştık bu akşamki programa. Şimdi sırada daha yeni bir parça var. Son aylarda Bill Callahan'ın yeni albümünü çokça çaldım. Oradan şarkılar çaldım daha doğrusu. Ama hala çalmadığım parçalar var. Onlardan bir tanesi Computer. Albümün ismi My Days of 58. Bill Callahan'ın yıllar sonra bir albümle daha çıka geldi. Sevindirdi bizi. İyi bir albüm. Önce Bill Callahan'ı dinleyelim. Sonra tuhaf bir yorum dinleyeceğiz.
1: My computer to pass the time, search for whatever crosses my mind. It really brings out the worst in me. I read things I shouldn't read. I've seen things no

kinda funny, kinda sad, how easily

there.

Vertigo'da arka arkaya iki parça geldi. Bitmiş olan Epitaph adını taşıyor. Aslında çok sevilen, bilinen bir beste. İngiliz progressive rock topluluğu King Crimson'ın ilk albümünde, yani In the Court of Crimson King albümünde yer alan bir klasik. Epitaph aslında oldukça melankolik havası olan bir beste ama bu yorum onu çok farklı bir yere taşımış. Caballero Reynaldo'nun yorumu bu. Böyle biraz lounge etkileri ile bambaşka bir havaya bürünmüş gibi geliyor bana. In the Lounge of the Naldo King adlı albümden geldi Epitaph'in bu yorumu King Crimson'dan. Parça yorum Caballero Reynaldo'dan. Şimdi sırada Amerikalı topluluk folk rock ekibi. Çok sevdiğimiz topluluk The Birds var. Kuşlar ama Y ile harfi İ yerine Y kullanarak. Birds dördüncü albümleri Younger Than Yesterday adını taşıyor. Oradan bir şarkı gelsin. Everybody Has Been Burned.

Apaçık Radyo'dasınız. Pazartesi kuşağı devam ediyor. Vertigo'da arka arkaya iki şarkı geldi. Bitmiş olan Sand River adını taşıyordu. Albüm Out of Season. Müzisyenlerimiz Beth Gibbons ve Rustin Man. Beth Gibbons'ı tabii ki Portishead'den biliyoruz. Rustin Man de namı diğer ya da esas ismi aslında doğrusu Paul Webb. Talk Talk'tan tanıdığımız, sevdiğimiz isimler bunlar. Onun öncesinde ise The Birds çalınmıştı Vertigo'da. Everybody Has Been Burned adlı parça. Dördüncü albümleri 1967 tarihli Younger Than Yesterday albümünde yer alıyordu bu parça. Şimdi biraz hard rock, biraz gitar duyalım. Gerçi hemen hemen benim yaptığım Vertigo'larda son yıllarda her zaman rock, hard rock, heavy metal veya metalin türleri parçalara yer veriyorum. Dinleyebiliyorsunuz programda. Şimdi Van Halen çalmak istiyorum. Fair Warning albümü. Van Halen'ın aslında ilk yani ilk 7-8 albümü diyeyim. Zaten boş yok neredeyse. Çok iyi bir topluluk. Tabii çok iyi bir gitaristin içinde olduğu bir topluluk. Neyse lafı uzatmayayım. Fair Warning'den Mean Street'i çalacağım. Ondan sonra Kiss çalacağım. Unmasked albümü. Oradan Naked City gelecek. Önce Mean Street, sonrasında Naked City.

Apaçık Radyo'da iki parça arka arkaya Vertigo programı dahilinde Kiss'ten Naked City'yi dinledik. Unmasked albümünden geldi. Onun öncesinde ise Van Halen çalmıştım. Fair Warning albümünden Mean Street. Şimdi hava değişecek. Güzel rock parçalarından sonra biraz daha farklı sedalar. His Name Is Alive var sırada. Ben herhalde bilmiyorum, uzun yıllardır çalmadığımı biliyorum. Ama tabii Vertigo'da mutlaka çalınmıştır. His Name Is Alive'ın Mouth by Mouth albümünden bir şarkı gelecek. The Homesick Waltz. Bir vals dinleyeceğiz. Sonrasında This Mortal Coil'a geçeceğiz.

Vertigo'da This Mortal Coil çalındı. Blood albümü en sevilen albümlerinden bir tanesi topluluğun. You and Your Sister adlı parçaydı bu. Onun öncesinde ise yine aynı şirketin bir başka topluluğu His Name is Alive çalındı. The Homesick Vaults şirket ise 4AD plak şirketi. Şimdi sonlara yaklaşıyoruz. Jonathan Richman var sırada. I Was Dancing in the Lesbian Bar adlı parça gelecek. Çok eğlenceli, mizah içeren diyeyim, sözleri var. Yakından bakılabilir bu bağlamda. Jonathan Richman'ı duyalım bir kez.

Jonathan Richman ve toplu I Was Dancing in the Lesbian Bar adlı parçayı seslendirdi. Vertigo'nun bu bölümünün 1480. bölümün sonuna geldik. Bir parçam daha var. Depeche Mode çalacağım. Açılışta Depeche Mode'dan çok etkilenmiş bir topluluk çaldım. Camouflage ve A Picture of Life adlı parçaları. Onunla başlamıştık. Söz olarak Depeche Mode'un bu parçasından özellikle etkilendiğini düşünüyorum. Şarkı sözleri olarak. Tabii şimdi onlara zaman ayıramayız ama ilgilenen belki bakar. Bilmiyorum, belki benimle aynı fikirde olursunuz. Blasphemous Rumors çalacağım. Bestenin ismi bu. Some Great Reward albümü. Depeche Mode'dan bu parçayla bu akşamki program bitsin. Bir dahaki pazartesi gecesi tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın.

0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Reklamlar.
2: Bugün 6 Şubat. Ülkemizin yaşadığı asrın felaketinin 3. yıl dönümü.

kaybettiğimiz insanlarımızın acılarını kalbimizde taşıyor ve onları rahmetle anıyoruz. Yaşadıklarımızdan edindiğimiz tecrübeler ve birliğimizin verdiği güçle her gün kararlılıkla ve azimle çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı.

0: kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Gülay Köktürk Gürvi'de teşekkür ederiz.
2: Ahtapot'un Bahçesi. Hazırlayan ve sunan Cem Sorguç.

0: Evet, iyi akşamlar. Apaçık Radyo, Ahtapot'un Bahçesi. Canlı yayındayız. Ve Janet'in Spencer'la başladık. John Spencer. John Spencer, Blues Exploration. 90'larda, 90 başında kurulmuştu. Bu New Yorklu bir üçlüydü, bir hücum kayıtçı. Gördüğünüz gibi böyle blues kökenli, ki bilenleri ve tutkunları vardır. Benim gibi blues kökenli punk zerk edilmiş bir tür dönem New York punk şeyi yapıyor, rock'u yapıyor ileride. Çok şey değil, arada bir olsa da albüm çıkara geliyor John Spencer ve arkadaşları. Arada maceraları var, Pussy Galore var, Bass Hawk var, Heavy Trash var ve muhtelif başka müzisyenlere ve albümlere dahil olmuştu var. Evet, John Spencer bu yeni albüm, yeni kayıt Give It Up For The Devil'dı dinlediğimiz parça ve o işte çapaklı, onun feedback'li sound'u ile geldi ki canlı performansları çok meşhur. Şahsiyetin sahne hakimiyeti ve oradaki müziği kılıktan kılığa çevirmesi. Evet, 30 Degrees diyeceğiz. Parçanın ismi The Fallen. Malum Maggie Smith bu dünyada göçtü. Birkaç sene oldu herhalde. Bir 5-6 sene olmuştur. Yani pandemiden önce diyebilirim ama 2026'da Postscript adlı bir albüm çıkacak The Fall'dan. Ki ilk parça bu. Yani ilk parça, önden gönderilen parça bu. Bu albümde işte arkada kalan, ölümünden sonra yayınlanan ilk albüm olacak The Fall ve Maggie Smith özelinde. Çünkü çok fazla albüm yayınlamış olan bir grup ve çok fazla parçası olan bir grup. Maggie Smith de ilginç bir efsane, bir post-punk grubu diyeceğim ama çok post-punk içerisinde sıkıştırmak istemem. Bu hipnotik ve gitar riffleriyle dolu, malum Fall'un sadasını devam ettiriyor. Son dönem şeylerinden bir tanesi. Açıkçası onlara yakın biri. Normal. 30 Degrees, evet. The Fall. Buradan dinleyelim ve devam ederiz arkasından. Buyurunuz.
1: You start recording from the start.

Brain of the Firm, Horse Lords, evet, Baltimore'lu ekip, Demand to be Taken to the Heaven, The Gerlen parça, çalarız albümden bilahare önümüzdeki haftalarda. Bir tür aslında hem caz hem metrok içerisinde yürüyen bir sadalar var. Şimdi yıllar önceye geçiyoruz. 1971 tarihli bir yorum çalacağız. Yorum mu demeli, yeniden ortaya çıkarmam ama The Isley Brothers. Isley Brothers'ın iki parça, Crosby, Stills, Nash & Young'ın Ohio'su ve Jimi Hendrix'in Machine Gun'ını bir araya getirip aynı potada gospel ve soul'la beraber ve funk'la beraber eritmesinden ortaya çıkan şahane bir yorum, füzyon diyelim iki parçanın birlikteliğiyle beraber. İkisi de İki parçada hem politik durum itibariyle 1970'te hem de onun müzikal temsili itibariyle çok kıymetli parçalar. Crosby, Stills, Nash & Young'ın parçası Kent State'deki 4 öğrencinin vurulmasından sonra 1970'te yazılan, Neil Young'ın yazdığı, kaleme aldığı bir parça. Machine Gun'da Vietnam Savaşı'nın o kıyımını, vahşetini gitarla müthiş bir şekilde temsil eden, ortaya çıkaran o sert Hendrix parçalarından biri ve bu ikisi hakikaten bu gospel soul potasında The Isley Brothers şahane eritiyor. Give It Back ve 71 tarihli parça. Yani 70'te Ohio ve Machine Gun çıktıktan sonra 71'de hemen aradan ha gayret bir yıl bile tam geçmeden aylar bazında Isley Brothers parçayı yorumluyor, bir araya getiriyor ikisini beraber ve o dikiş yerleri hem kendini hiç göstermeyen iyi bir füzyon örneği diyebiliriz. Ronald Isley ki vokali yapan ve vaazvari şeyini duyacağız zaten. Yani parça aslında ünlü de bir parçadır ama hatırlatmak babında söyleyeyim. Machine Gun kısmındaki ikinci kısmında devam ediyor. Orada da Amy Isley'nin malum o vahvahları, feedbackleri ve distorsiyonlarıyla Hendrix olarak devam ediyor. Evet, Isley Brothers, Ohio, Machine Gun.

oluyor. Ohio Machine Gun, evet, Ivy Brothers'tan geldi. Bir Crosby, Stills, Young ve Hendrix birlikteliğiydi. Şimdi Brooklyn'deyiz. Manion Street Band, Seven is the Wind.

Magnitude, Anadol, Gözem, Berlin'den geldi ve Maria Clocktu, Fransız şair ve müzisyen. Bir kolaborasyon bu kayıt ve buradan şimdi bir Japonya'ya geçelim, Moyo'ya, Kikagaku Moyo'ya geçelim. Anadolu'dan, Anadolu ve Maria Clock'tan.

Dripping Sun, Kekagagu Moyo'ydu. 2018 tarihli bir kayıttan geldi albümden. Bu parçayı yıllar evvel çalmışımdır. Şimdi devam ediyoruz aslında. Ama nereye? Kekagagu Moyo yok artık 2022'den beri. Üyeleri solo çalışıyorlar. Tomo Katsurata da bunlardan bir tanesi. Amsterdam'da yaşıyor ve İngiliz müzisyen Johnny Nash'le bir kolaborasyonu var. O da Ambient kanadından. İkisi beraber Psychedelia ve Ambient üzerinden The Emerald Pool

Evet, Kikakomyo'dan Tomokatsu'ya bağladık ve John Nash'le beraber bir kolaborasyon. Yakın zamanda bu Tomokatsu adının beraber çıkaracakları bir kaydın ön parçalarından biriydi bu. The Emerald Pool albüm, bu da parçanın ismi de oradan geliyor. Şimdi muhtelif başka parçalar var tabii, malum atmak zorunda oluyorum. Böyle 15-20 parçayla gelip. Şimdi bir şey dinleyelim, Dangun dinleyelim. Sonra bir parçalık zamanımız kalacak. Bu arada Tomo'nun ve Katsurada'nın ve John Nash'in iki gitar aslında ambient, hem ikisi de akustik mecradan da gelen müzisyenler. Bir tür aslında şey yapıyorlar, böyle iki gitar örgüsü, iki gitarın melodik olarak üst üste bindirilmesinden çıkan bir sada üzerinden yürüyen bir tekniği kullandıklarını bütün albüm boyunca, burada zaten hissettiğimiz bir şey bahsediyorlar. Evet, Dangun Haxan albümü bu tabii, kuzey dili, Peribano with John diye telaffuz edeyim size ve bağlayayım hemen.

Evet, Huxon Dangan'dı. Peri Banu with the John dinlediğimiz. Bu 99 90'ların sonu, 99 diye takvim ama galiba birkaç sene önce ortaya çıkıyor. Stockholm'lü bir dörtlü ekip. Böyle cazmayın şöyle ama rock'a da epey dümen kıran. Bu programı dinleyicileri zaten daha önce rastlamışlardır. Ahtapot'un bahçesinde. Evet, son bir parça. Bu yeni bir kayıt, yeni bir albüm. Amproz Akim Müsair ki işte bu arkadaşın sürekli izindeyim. Dolayısıyla ne çıkarsa hemen hem dinliyorum hem de paylaşmaya gayret ediyorum. Burada bu kayıt Slowmo, Neon Lemonade, Horings'te Mary Halverson var ki malum kolaborasyonları bol şahsiyetin. Bu fazla uzatırsam çalamayacağım. Çok uzun bir parça değil ama vakit kalmadı. Bu halime zaten döneriz muhtelif zamanlarda. Bol bol. Prelude in the Ash dinleyeceğimiz parça. Ambrose, Akim Musay ve Mary Halverson'dan beraber geliyor. Evet, iyi geceler, iyi haftalar, hoşça kalın.

Ahtapot'un Bahçesi. Hazırlayan ve sunan Cem Sorguç.

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Gülay Köktürk Gürvi'de teşekkür ederiz.
1: Apaçık Radyo. Açık Şemsiye. Gelmiş geçmiş tüm müzik türleri. Hazırlayan ve sunanlar Hakan Gürvit, Levent Dönmez, Uğur Çıkrıkçılı, Tuncay Günlük ve Can Gürvit. Salı akşamları 20'de Apaçık Radyo'da. Kainatın tüm sesleri. Apaçık Radyo.
0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Melis Arıtman Alp'e teşekkür ederiz.
1: Ay Palas. Hazırlayan ve sunan Tolga Yağlı.

İyi geceler Apaçık Radyo'da Alpalaz programı bu gece Kyle Lamer'le açıldı. Kyle Lamer, Seattle'lı besteci, onun All Sad Days adlı sevilen bir parçasıydı. 1975 yılında yayınlanmış The Fits and Starts albümünden. Şimdi hemen arkasından Space Lady dinliyoruz. Bir soul disco cover'ı. Be Thankful for What You Got. 2018 tarihli On the Streets of Dreams albümünden gelecek ki bu parçanın Massive Attack cover'ı da oldukça meşhur. Arkasından Charles Stepney ki Earthen and Fire ve Rotary Connection'ın yapımcısı, arkasından Admas'la vesaire böyle klavyelerle devam edeceğiz. iPalas.blogspot.com her daim blog adresi. iPalas.com ve çeşitli mecralardan bulabilirsiniz. iPalas'a ulaşabilirsiniz. Bu akşamki ve her zaman bütün Apaçık Radyo destekçileri ve dinleyicilerine çok çok teşekkür ederim. Ayrıca bütün teknik ve de çok teşekkür ederim. Şimdi sizi bir Space Lady ve bir Thankful for What You Got'la baş başa bırakıyorum. Keyifli dinlemeler.

Apaçık Radyo'dasınız, apaçıkradyo.com.tr veya aplikasyon üzerinden yayın yapan Apaçık Radyo'da iPalas programının sonuna geldik şu anda. Geri planda Enno Veltius dinliyoruz. Hollandalı besteci. Onun yakında çıkan Music From The Other Side Of The Fence albümünden For Max adlı parça şu anda geri planda. Öncesinde ise Eddie Chacon'un 2020 yılında geri dönüşündeki çıkar albüm Pleasure, Joy and Happiness'ten Outside adlı parçasına Lara Agin'in yaptığı remix'i dinledik. iPalas.blogspot.com her daim blog.

Evangelos, Odiseas, Papat, Hatsnasio tam olarak okuyamadım ama olsun, o gerçek ismi bu. 81 tarihli Oscar'da kazanmış olan hem müzik hem de o zaman en iyi film vesaire kazanmıştı. Chariots of Fire filmine yaptığı meşhur müziklerinden bir parça, jenerik parçasını dinleyeceğiz. Bir dönem TRT'ye oldukça vesile olmuştu, sebep olmuştu herhalde bu Vangelis parçası. Şimdi bunu sizi baş başa bırakıyorum. Keyifli dinlemeler. Haftaya görüşmek üzere. İyi haftalar.

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Melis Arıtman Alp'e teşekkür ederiz.
1: Kainatın tüm sesleri Apaçık Radyo.
2: Ayın Karanlık Yüzü.

Rock on Rock. Hard Rock ve Heavy Metal.

0: Evet, Apaçık Radyo'da Rock'n'Rock isimli programda tekrar karşınızdayız ve ben Ömer Şahin.
1: Ben Cemil Topuzlu, bir blues programı yapalım dedik. Bu BB King Blues
0: aslında
1: Summit.
0: Aslında bu nereden çıktı onu söyleyelim.
1: Söyle.
0: Slash ile Miles Kennedy bir albüm yaptı. Daha doğrusu single çıkardılar.
1: Single, albüm geliyor yani belli. Albüm işte geliyor, artık aynen. Yavaş yavaş düşürüyorlar.
0: Onu
1: yani
0: çalalım single. Hadi ona uygun, hani oradan da yürüyelim, bir program oluşturalım şeyinden çıktı. Cemil dinleyince hiç beğenmedi ki ben de beğenmemiştim. Yani çok kötü bir şey bence parça olmuş. Hiç uğraşmasalarmış daha iyiymiş. Beğenemeyip çalamayıp ya bunların birlikte yaptığı işte Bonamassa'nın da ön ayak olduğu BB King şeyini cover projesinin
1: 100. doğum yılı evet. Şeyi albümü diyelim, daha önce programımıza konuk oldu ama yani bunu çalamamıştık. Bu çok iyi bir şarkı yani, When Love Comes to Town evet. Zaten efsane bir şarkıdır. Bir de Miles Kennedy'ye acayip güzel oturan
0: vokaliyle şemek ya. Abi hiç beklemiyordum var. Desem inanır mısın ya? Miles'ı duyunca olmuş ya oldum. Çünkü adam yani peslere inemez ki normalde. İnemiyor evet, biliyorsun evet. Konserde cayır evet. Cayır yani.
1: Evet.
0: Surtene
1: evet.
0: Olan bir adam yani şey evet. Ses olarak. Çok güzel uymuş.
1: Çok ama güzel olmuş.
0: Buradaki tek evet. Eksiğim Slash abi. Slash'e birinin abi sen blues gitaristi değilsin demesi lazım ya. Blues çalıyorsun yani parçalarında evet. Ve bestelerinde blues altyapıyı kullanıyorsun ama sen blues gitaristi değilsin yavrum demesi lazım. Evet. Çünkü vokalin altında yürüyor, ağlatıyor, pickingler yapıyor, şeyler, yürüyüşler, şeyler. Yani o blues'un içinde o kadar...
1: hareket yok.
0: Hareket yok evet yani. Daha atışma ve hani vokalle eşlik eden bir yapı ya blues. Hani
1: evet. Tabii.
0: Hard rock çalıyor yani.
1: Tabii.
0: Her halinden belli. Kendi de blues albümler çıkartıyor son dönemde. Şey blues yapmak istiyor anlıyorum ama bir blues gitar yani bir Bonamassa değilsin yani.
1: Veyahut da şöyle diyelim, iyi bir rock gitaristi olup blues'un dibine vuran bir tane adam biliyorum ben. Yani o da çok bildik olacak, Gary Moore.
0: Gary Moore abi o yani.
1: Abi yani Gary Moore.
0: O bile tam değil biliyorsun yani değil adam. Mi? Bir noktada deliriyor, başka bir şeye dönüşüyor
1: evet,
0: yani.
1: Evet, şey evet. Çalarken. Metal şeyi geliyor. Evet yani. Ondan çıkıveriyor ortaya değil mi? Onun da onda da oldu. Doğru yani. Söylüyorsun. Esasında,
0: yani Eric Clapton değilsiniz arkadaşlar. Yani evet, hani onu evet. Şey yapalım ama bu parça olmuş bu olmuş. Olmuş ikisi. Yani.
1: Tabii senin yanında bu Shemekia Copeland yani manyak bir vokal yani bu kadındaki de. Şu ana kadar yaptığımız blues programı hadi toplasam 10 tane blues programı yapmış olsak en azından ikisini üçüne konuk oldu bu kadın. Yani müthiş bir
0: bu zamana kadar mı çok blues programı yapmışızdır.
1: Evet ya geçmişizdir değil mi? Peki tamam dediğin gibi daha fazladır. yani gerçekten oturdum şu şarkıyı dinledikten sonra Shemekia Copeland'ı açıp hele ilk albümü 19 yaşındayken yaptığı ilk albümü ya yani oturup onu baştan sona gene bir dinledim yani. Kadın müthiş yani tam bir zenci gırtlağı ama değişik bir teknik. Yani bir Aretha Franklin değil de bu daha farklı bir şeyler yapıyor bu kadın şu anda. Çok hoşuma gitti gene. Her albümünde aynı kalite yok. Tamam kabul ediyorum. Zaten kadın yaşlandıkça, yaşlanmak derken şu anda herhalde 30'lu yaşların başında daha değişik şeyler de denemeye başladı ama
0: yani
1: gerçekten yeri başka bende Shemekia Copeland. Burada da çok güzel oturmuş ama yıldız pırıl pırıl parlayan Miles Kennedy dediğin gibi.
0: Evet abi ama şeyde baritonda nasıl kaldılar? Yani baritonda evet, söylemeyi evet, kadınla evet, birlikte onu nasıl evet, başardılar evet. Çok iyi.
1: Çünkü kadın öyle bir güçlü şey ki adını söyle.
0: Miles Kennedy de bak böyle şeyler deneyebilir değil mi? Adamın sesi, ses rengi ben evet, bir şey söyleyeyim mi? O tizlerde yani tenörde gösterdiğinden daha karakteristik bir sesi var aslında baritonda alt perdelerde sesi yani.
1: Sana bir şey söyleyeyim mi? Esasında ben şeyde dinlerken, konserleri de dinlerken Slash'in bu Conspirators'da olan tabii Miles Kennedy and the Conspirators diye çıkıyor ya. Orada Todd Kearns, basçı Todd Kearns çok güzel kapıyor üst tarafı. Evet. Ve Miles Kennedy konserde fazla da yorulmamak için anlıyorum. O normalde albümde yaptığı aşırı tenor vokalleri daha bir aşağı çekiyor. Ve Todd Kearns kapıyor üst tarafı. Yani esasında inanma, şimdi Todd Kearns zaten şeyle turluyor. Triumph'la turluyor.
0: Evet.
1: İşte Felix ve Todd Kearns Triumph'ı destekliyor. Çünkü artık Rick Emmett'in sesi çıkmıyor. Yani aynı vokali yapamadığından Rick Emmett Triumph'da, ama o kadar tenorda üst notalara çıkıyor ki orijinalde. Bütün o vokalleri kapıyor artık. Todd Kearns kapıyor.
0: Abi işte Slash'in yeteneği herhalde. Yani öyle basçılarla çalışıyor ki.
1: Değil mi?
0: Vokalistlerden iyi vokal değil yapan basçılar var. Yani. Daft da
1: çok iyi. Daft da çok iyi dediğin gibi. Yani kesinlikle katılıyorum sana. Yani onun için burada da Miles Kennedy dediğin gibi o şeyi...
0: Kendi söyleyemiyor.
1: Alt Slash artık... Kendi,
0: benden yani, herhalde.
1: Bir tek Slash şey olmuş diyorsun. Yani adı orada ama... Daha çok vokaller işi götürmüş diyerek programımıza giriş yaptık. Hızlı hızlı gideceğiz burada. Her biri kendi içinde ayrı hikaye çünkü bu adamların. Matthew Curry.
0: Bak burada nasıl vokal var, nasıl blues var, nasıl bir ruh var. Yani burada işte blues var. Yani burada blues rock, hani biz bluescuyuz arkadaş diye gösteriyor mesela. Bir öncekinde dediğimizin. Yani oradakiler zaten bluescu değil, blues yapmışlar, coverlamışlar ama burada artık bluescular devreye giriyor. Zaten gitarı 4 yaşında almış.
1: Evet, yani... çok şey bir adam. Ya Indiana Bloomington'dan, yani Allah aşkına.
0: 4 yaşında da gitar mı çalınır arkadaş? Ne yapıyorsunuz siz, çocukları niye zorluyorsunuz böyle şeyleri?
1: Yok değil, bu kendi başına 11 yaşında ilk şeyini yapmış. 8 yaşında sahneye çıkmış, 11 yaşında kendi grubunu kurmuş.
0: Yani işte.
1: Yani böyle normal değil, çok hızlı yürüyor. Ve Steve Miller da yeni demiş tabii, yani o kadar da abartmayalım ama... İyi vokal gitar yapıyor.
0: İyi gerçekten. Yani müthiş değil ama iyi. Burada belli ediyor kendini yani.
1: Aynen. Çok çok iyi cover şeyleri var. Lynyrd Skynyrd'ın Whiskey Rock and Roller'ı cover etmiş. İlk albümlerinden çok büyük bir sürpriz benim için. Çünkü ben şey yaparım. Bu tür şeylerde oturup bir coverları dinlerim. İyi de bildiğim bir şarkıysa nasıl coverlamış bakalım. Hemen atladım tabii, dinledim. Çok iyi. Yani hakkını vererek bir Lynyrd Skynyrd cover olmuş. Bu arada tabii bir de tribute var. Ben hiç tanımazdım bu adamı. Jesse Ed Davis diye Kızılderili bir gitarist, slide gitaristmiş bu adam. Ve bu adam 43 yaşında ölmüş. Ondan da bayağı etkilenmiş anladığım kadarıyla. Ve ona The Ballad of Jesse Ed Davis diye bir şarkı koymuş. Çok hoşuma gitti o da. Yani... Hatta oturdum bir Jesse Davis'te dinledim. Tabii çok fazla damar kalıyor benim için yani o blues. Damar blues dinlemek isteyenlere Jesse Davis'i tavsiye ederim. Bir Kızılderili Amerikalı'nın bunu başarması bana çok ilginç geldi. Onun için ne kadar özel bir adam olduğunu da anladım. Çünkü pek o gruptan çok iyi hard rockçılar çıkıyor Kızılderililerden. İşte bir şey vardır meşhur, Blackfoot vardır.
0: Evet.
1: Ondan sonra... hatırlarsın belki iyi bir Kızılderili, çok çok iyi bir Kızılderili hard rock vokali ismini söyleyemeyeceğim ama bizim Brotherhood albümünde George Lynch çok çok iyi bir Kızılderili vokali kullandı. Aynen. Kusura bakmayın, adını hatırlayamıyorum. Yani çünkü devam etmedi yani o birlikte.
0: Zaten George Lynch'in projeleri çok genelde tek albümlük oluyor ya.
1: Evet. Evet, haklısın.
0: Enteresan
1: işte
0: işleri yani devam etmiyor.
1: Brotherhood ilginçtir. O albümü çok severim. O adamla devam etmedi örneğin. Yani o açıdan da Jesse Davis'i tanımış oldum. Bu Matthew Curry'nin albümünü dinlediğimde çok çok iyi bir gitarist. Ve albümü de tavsiye ederiz. Bir dinleyin bakalım One for the Ride albümünden Rammstein'ini. Hoşunuza giderse albüme bir şans tanıyın. Değişik şeyler var, tarzlar var albümde. Evet. Yani ben bu programda özellikle albümde ilk çaldığımız Slash'in şarkısı, bu B.B. King'in When Love Comes to Town'a eşlik edebilecek şarkıları seçmeye çalıştım ama albümlerin hepsi bu şarkılarla dolu değil, bu çalacağımız evet. sıradaki sanatçıların albümleri. Çok farklı tarzlar var. Ama vokali beğenirseniz, gitarı beğenirseniz albüme şans tanıyın deyip Jimmy Barbiani'ye geçelim.
0: Klasik rock'n'roll değil mi bu
1: albüm? Tabii, tabii. Yani albüm gerçekten hani blues rock'ın her tarafına dokunuyor. Allman Brothers'a dokunuyor bir yandan. Daha Southern tarafa gidiyor. Zaten bir cover da var oradan.
0: Ya Government Mule'dan bile çok etkilenmiş tabii, ben duyuyorum tabii, yani. Tabii, Jeff Beck tabii, vardı yani, arkada.
1: Tabii.
0: Adam herkesten şey iyi yani iyi iş çıkarmış.
1: Evet. Zaten Devon Allman, Jimmy Neal, işte Buddy Whitton bunlar ünlü adamlar. Mississippi All Stars'a turlamış. Yani sektörde de biliniyor belli. Tavsiye edilen, tercih edilen, tavsiyeden çok tercih edilen bir tarz. Yani. ve şey yani sen istemez misin ünlü bir grupsun seni böyle bir adam açsın, seyirciyi ısındırsın. Çünkü bunu beğenmeyecek insan çok çok zor
0: çıkar. Vallahi istemeyebilirsin biliyorum. O yüzden çok
1: öyle biliyorsun. Çıkıyor. Yorar mı diyorsun belli bir süre sonra.
0: Yani seyirciyi yormasın diye çok grupları kovdular, ön grupları biliyorsun.
1: Değil mi?
0: Yoruyorlar.
1: O da başka. Yorup şeyi çıkmış, canı çıkmış seyirciye çalmak da hoş olmuyor diyorsun. Yani. O da başka tabii. Neyse hemen ben anons ediyorum. Programımıza B.B. King Blues Summit'e girdik. Projenin zaten başının bonaması olduğunu biliyoruz. Fakat biz Slash'i biraz ön plana çıkarın evet. dedik. When Comes to Town'da girdik Slash. Ondan sonra Matthew Curry'nin One for the Ride albümünden Rammstein ve daha sonra da Jimmy Barbiani'nin Still in Love albümünden I Miss the Rock'n'Roll'a programımıza girişi yapıyoruz.
0: Dinleyelim.

0: Evet. Gelelim The Black Case.
1: Black Keys bir şey, kendi içinde bir hikaye. Yani bu adamlar gerçekten Dan Auerbach'la Patrick Carney ünün, popülaritenin, paranın doruğuna çıkıp oradan böyle gümbür gümbür yani
0: Yuvarlanıp aşağı düşenler.
1: aşağı yuvarlanan bir ikili ya Black Keys. Yani tutunamadılar bir Ömer. Bir türlü olmadı ya. Yani işte şimdi de Peaches albümü. Bu Peaches albümü de bir cover albüm. Yani en azından biz burada izlemek için, seslerini duyurmak için şey yapıyorlar. Böyle bir cover albümüyle gelmişler.
0: Evet.
1: İkinci cover albümleri bu yaptıkları. Bir kere müthiş yetenekli adamlar bunlar. Yani zaten boşu boşuna da bu kadar ünlü olmadı Black Keys. Ama
0: Beğendin mi? Ben
1: yani
0: kayıt çok kötü geldi.
1: ya
0: Bir de
1: kayıt
0: hafif
1: aceleye gelmiş.
0: distorşe vokal var ya. Hafif distorşe vokal var yani.
1: İşte o şey yapmaya, değişik bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Anladığım kadarıyla artık hani böyle kendi şeyimizi kıralım, kabuğumuzu kıralım. Yani bu tipik Black Keys tınısından çıkalım derdi var biraz da yani bu şeylerde. Adını söyle bu yorumlarda diyeyim. Black Keys'in yeni albümü gelirse mutlaka çalmak gerekir.
0: Evet,
1: Yani çünkü
0: tabii.
1: bu blues programı yaparsan Black Keys'i atlayamazsın. Ama Black Keys bu değil yani. Bunların ilk 2006'daki ilk albümleri Magic Potion bir başka. Yani o apayrı. Mississippi Blues'un rock tarafının en şeyi.
0: Evet.
1: İşte yani art doğruydu. Yani Black Keys'i ben hiç bilmiyorum kardeşim diyorsanız siz ilk albümlerini dinleyin arkadaşlar. 2006'daki Magic Potion'u. Zaten işte bu cover albümlerinden 2019'da yaptıkları Let's Rock da fazla bir ses getirmemişti. Ondan sonra işte bu çeşitli şeyler var. John Lee Hooker'la beraber yaptıkları 2021'de çıkardıkları Delta Cream'ler, şunlar bunlar. Yani şu anda böyle bir kendilerini arıyor gibiler. Ve hani şeyi temizleyelim şu anda. Hani böyle ortalığı temizleyelim. Biraz ortalık fena halde dağıldı albümü olmuş
0: Ya
1: bu
0: bence
1: Peaches.
0: punk blues halleri daha iyi değil miydi ya hafif?
1: Vallahi hani Black Keys hayranı değilim Ömer.
0: Ya.
1: Yani herkesin bitiremediği Black Keys benim için çok böyle müthiş bir grup hiçbir zaman olmadı.
0: Ya en azından
1: Onun
0: kendi
1: için.
0: tarzları vardı, kendi şeyleri vardı diye
1: Tamam,
0: düşünüyorum.
1: eyvallah. Yani
0: Şimdi biraz
1: onun
0: daha o şeyden kaçmışlar yani
1: yani
0: kaybolmuşlar biraz.
1: şimdi bir
0: Gerçi
1: Black Crow
0: yaşları da değişti artık tabii aynı şeyi
1: değil.
0: devam
1: İşte
0: ettirmeleri.
1: yaşlandılar yaşa. Örneğin şimdi Black Crowes'ları zamanki o uzun Shake the Money Maker'la öteki uzun ismi olan iki tane albümü evire çevire dinlediğim kadar Black Keys'ci olamadım.
0: Yani.
1: Tamam. Şimdi son geçenlerde çaldık. 2-3 hafta önce çaldık. Black Crowes'un sen son albümünü beğendin mi? Yok. Doldur
0: Yok.
1: boşaltı albüm
0: Aynen,
1: yani.
0: aynen.
1: Yani işte Black Keys'de bir doldur boşaltı albüm yapmış.
0: Evet.
1: Yani bu Black Keys severlere duyurulur. Oturun dinleyin. Hoşunuza gider mi? Bilemiyorum. Ama yani bu programın örneğin doğru olabilecek bir albüm çıkarabilirdi Black Keys. Magic Potion'u birazcık benzetmeye çalışsalar. Ama öyle bir çabaları da yok anladığım kadarıyla. Bakalım. Orijinal kendi yazdıkları şarkılarla bir sonraki albüm nasıl olacak dedikodusunu yaparız diyerek hemen Danny Bryant'a geçiyorum.
0: 70'ler havası güzel olmuş beğendim yani
1: İşte
0: şey hani
1: Walter Trout ya. Yani
0: evet
1: Walter
0: ya.
1: Trout işte bunun doruğu. Yani bu tarzın doruğu işte bu adamda
0: Abi
1: çok çok
0: güzel
1: güzel o
0: güzel
1: bayrağı
0: yani
1: taşıyor.
0: 70'lerin şeyini biraz güzel kayıtla şey yapmak ben
1: Evet.
0: beğendim bayağı yani hoşuma gitti.
1: Evet yani çünkü sen tabii ki birazcık Texas Blues'u da seviyorsun. Sert Texas
0: Seviyorum.
1: Blues'unu da seviyorsun. İşte Bruce Springsteen cover var. Nothing Man vesaire. Yani adamlar bütün düğmelere basmışlarsa tabii melodik gitar sololar şunlar bunlar da ortada. Yani bu adamın tarzı tam sana göre. Onun için
0: Aynen.
1: senin daha kendini yakın hissetmen gayet doğal. Ben de çok beğendim. Ya, bu adamları canlı dinleyeceğim. Yani canlı gideceğim. Bu beşli grup. Öyle triyomiyo da değiller. Yani cayır cayır bütün her tarafı kapıyorlar. Yani klavyesinden tut gitarına. Zaten vokal gitarist oluyor. O
0: Evet.
1: nedenle beşli çok ses çıkarabiliyor yani. çift gitar, klavye ve rhythm section bayağı ses çıkarıyor. Güzel çıkıyor. Yani evet. Bir trio gibi değil yani.
0: Ya zaten iki gitar ve eğer uyumlu çalıyorlarsa, hani birbirinin üstüne aynı şeyleri yapmıyorlarsa, iki armonik tabii, yolda gidiyorlarsa inanılmaz yani.
1: İyi bir şey çıkarıyor yani, sahnede güzel bir duruşu oluyor. Üçleyelim mi Handsome Jack'e geçeyim
0: olur,
1: Ömer
0: yoksa? Olur.
1: Okey, o zaman üçleyelim program ortasını. Handsome Jack, bu adamlar da bak ilginç adamlar. New York'dan çıkıyor, New York eyaletinden çıkıyorlar. New York şehri değil, eyaletinden çıkıyorlar. Lockport'tan bunlar. En kuzeyde, Kanada sınırında. Evet. Bilirim burayı, geçtim buradan. Komik yerler buraları. Tam şeyin yakını, Niagara Falls'un yakınları. Böyle bir değişik yerler buraları. Buraları hani New York eyaleti. Gerçekten çok ilginç Ömer. Yani New York şehri bir yerde, eyalet buraları bambaşka bir yerde yani. Eyalet çok büyük bir eyalet oldu.
0: Seattle'ın üstü değil mi burası?
1: Yok hayır, yok, hiç ilgisi yok. Bu tamamen doğu. Tamam, bu doğuda hiç, kalıyor. Hiç girme batıya. Yani buraları dediğin gibi Kanada sınırı, yani Seattle'da Kanada sınırına çok yakın orası ama batı kıyısı. Burası evet. Doğu kıyısı ve hafif içerlek de gider o. New York yani, çünkü kıyıyı diğer eyaletlere bırakıyor, Connecticut'a falan bırakıyor. Ama acayip şeye dönüşüyor, böyle karasal. Soğuyor, farklılaşıyor. Örneğin böyle Rensselaer falan diye böyle eyalet şeyler vardır, kasabalar vardır, üniversite kasabaları. Buffalo falan. Böyle abi iklimi adamı deler geçer yani, bazı dinleyenlerimiz eminim Amerika'da okumuşlar abi, varsa.
0: Ben Ege'liyim yani, artık bana gelmez zaten, söyleyeyim ya. Ben abi sıcak yani, hayvanıyım ya.
1: Yani şimdi kızımın da Chicago'da olması nedeniyle soğuğun ne olduğunu iyi bilen bir adam ama orada da bambaşka bir soğuk. Yani
0: abi işte orası bu kutup artık ya. Az yukarısı kutup yani.
1: Neden bu kadar uzattım? Bu adamlar bu iklimden çıkıp blues, Mississippi yani. Blues yapıyorlar ya. Gerçekten çok ilginç. Yani gerçekten tam bataklık blues'u yapıyorlar yani. Swamp Mississippi Blues yapıyorlar. İlginç geldiler bana. Nasıl çıkarsın da bu kadar şey blues yaparsın?
0: Nasıl i̇şte, bataklık şeyi olabilirdi?
1: Aynen ruhu yani. Nereden ne olmuş, nasıl olmuş bu adamlara yapışmış bilmiyorum. İşte Blue Cheer, Government Mule. Bütün bu işte bu, sen de Government Mule'u geçirdin diye ben de evet. Şey yapayım. İlginç adamlar yani, çok hoşuma gittiler. Ben cover seçtim burada. Polk Salad Annie çok hoşuma gider. Tony Joe White'ındır bu şarkı. Yani çok güzel yorumlamışlar. Black Keys'den sonra da tarz olarak birazcık onların o meşhur oldukları dönemdeki o tarza da benzediklerinden yapıştırayım dedim arkasına Handsome Jack'i. İlginç adamlar. Hararetle tavsiye ederim. Hoş bir albüm. Barn Burners. Tipler de ilginç. Bir şeylerini de seyrettim. Kliplerini de seyrettim. Hoş. Bir şans tanıyın derim Barn Burners'a, Handsome Jack'e. Arkadaşlar değişik adamlar diyerek hemen üçlüyü tekrarlıyorum. Black Keys'in Peaches albümünden You Got To Lose. Danny Bryant'ın Nothing Left Behind albümünden Tougher Now ve Handsome Jack'in Barn Burners albümünden Pork Salad ile programımıza devam ediyoruz.
0: Evet, dinleyelim.

0: Evet, gelelim sonraki grubumuza.
1: Sonraki grubumuz birincisi Igor Prado. Nereliydi bu arkadaş? Arjantinli, Brezilyalı. Brezilyalı gitarist Igor Prado'nun projesi. Bu adam gitmiş Omar Coleman diye bir mızıkacı vokalist bulmuş kendine, Chicago'lu.
0: Evet.
1: Omar Coleman'ı ben hiç tanımıyordum fakat manyak bir vokalmiş. Igor Prado da nasıl buldun gitarı?
0: Yani abi bir şey bak yani bu işte müthiş yani. Hem değişim hem
1: hoşuna gideceğini biliyordum
0: hem
1: senin.
0: Hem karakter hem evet. Grup eşlik ediyor. Gitarist evet. Tenörleri evet. Almış.
1: Evet.
0: Ömer de şeyleri almış. Hani bariton ve şey pes bölümünde mesela altta tenör vokal yapıyor gibi solo çalmış adam. İnanılmaz evet. Çok beğendim yani müthiş.
1: Evet, yok,
0: i̇şte
1: çok,
0: al sana
1: bu
0: yüzün değişik
1: çok
0: bir iyi. Şeyi yani yorumu.
1: Çok hoşuma
0: değil mi?
1: Gitti.
0: Yani,
1: çok hoşuma
0: müthiş.
1: Gitti. Helal olsun Brezilyalı'ya. Yani gerçekten adam başarmış kardeşim.
0: Funk var içinde. Hafif funk
1: evet,
0: da var.
1: Evet yani, değil mi? Funk var.
0: Çok,
1: var,
0: çok
1: tabii,
0: iyi yani.
1: Tabii,
0: ben
1: tabii,
0: çok
1: tabii,
0: beğendim.
1: Tabii. Çok çok değişik ve çok geniş şeyli bir. Yani soul var, funk
0: Evet.
1: var dediğin gibi. 12 bar blues hafif. Shuffle'lar koyuyor.
0: Aynen.
1: Yani şimdi bu
0: ya bak
1: adamın.
0: Geçen metal söyle. Programında söylediğimiz şey. Aslında kümede yani orta kümede kesişen çok fazla çevrede
1: evet.
0: Müzikal şey
1: evet.
0: var. Bu adam işte onu yapmış. Kesişen
1: Yapmış
0: kümeleri, funk'ı, işte soul'u, shuffle'ları, şeyleri hep parçanların içine enjekte etmiş. Yani hücrelerinden almış yani ve kullanmış.
1: Aynen.
0: Ve çok
1: Sence
0: da
1: neden?
0: güzel olmuş.
1: Sence neden bu olmuş? Neden? Çünkü adam Brezilyalı kardeşim.
0: Evet,
1: Adamın
0: abi,
1: gidip dönüp
0: Brezilyalı...
1: Amerikalı ben damar bluzcuyum. Ben damar
0: evet,
1: dinlenmeyeceğim.
0: Demiyor.
1: Şu bu değil. Öyle bir derdi yok adamın. Adam hepsini oturmuş, dinlemiş, özümsemiş. Ondan sonra sevdiği tarafları gayet şey bir şekilde güzel harmanlayıp
0: ama
1: önümüze
0: zaten
1: koyuyor.
0: Bunu herkes yapamaz. Bak bu
1: Evet,
0: bayağı
1: evet.
0: Bakış açın geniş olacak. Müzik
1: Evet,
0: dinleme
1: aynen.
0: şeyinde geniş
1: Aynen.
0: olacak. Yani tek tip
1: Aynen.
0: dinleyen müzisyen olmayacaksın yani burada adamın
1: Evet.
0: çok geniş bir müzik öngörü kapasitesi de büyük yani.
1: Evet. Yani
0: Farklı
1: değil mi?
0: yani. Herkes
1: Memphis Blues
0: yapamıyor bunu.
1: Duyuyorsun. Evet, değil mi? Yani Albert King duyuyorsun.
0: Aynen.
1: James Cotton, Buddy Guy duyuyorsun. Her şeyi duyuyorsun adamda yani. Benim de çok hoşuma gitti. Şimdi gidip bunu bir Amerikalı'ya, bir blues konesöre, bir böyle iyice o çok iyi anlayan bir adama dinlettiğinde çok jenerik gelecektir. Ama kardeşim yani biz de Amerikalı değiliz be kardeşim. Yani hani gidip de blues'un bilmem ne içini damadı. Yani öyle bir şeyimiz de iddiamız da yok. O zaman bu tarz böyle bir daha her şeyin güzellik tarafını alıp
0: evet.
1: Da güzel bir şekilde harmanlayıp da önümüze koyan Brezilyalı ya da Metiye düzüyoruz yani.
0: Güzel, güzel. Güzel iş çıkarmış.
1: Hayır ama Omar Coleman da çok iyi. Coleman da çok iyi yani. İyi
0: evet,
1: de mızıka çalıyor
0: yani,
1: herif. Çok çok güzel. Mızıka denir ona değil mi yani? Ne,
0: mızıka,
1: ne denir?
0: Aynen.
1: Mızıkadır. Mızıkadır o yani. Harp der Amerikalı işte mızıkacılar. Yani gerçekten çok çok da güzel şarkılara mızıka sololar var, mızıka girişler var. Yani Omar Coleman o işin de hakkını veriyor. Çok iyi bir ikili olmuş. Helal olsun Igor Prado'ya. Yani iyi bir albüm prodükte etmiş. Omar Coleman'la çok çok iyi bir ikili oluşturmuş. Hararetle tavsiye edeceğim bir albüm.
0: Yani haftanın grubu diyeceğim.
1: Bence
0: yani
1: de öyle.
0: Slash'in şeyi de çok iyiydi. Bu
1: evet.
0: Eşsiz bence. Bundan sonraki
1: evet.
0: Grup da çok güzel.
1: O da
0: yani,
1: kapanış değil mi?
0: Evet abi çok iyi yani.
1: Ya Allah aşkına bu Trouble Round the Band. Arkadaşlar bu adamlar ilginç adamlar. İşte biraz Black Crowes'u hatırlatan bir tarz. İngiliz bunlar ama. Şimdi İngilizlerin derdi hep bir şekilde bir kendilerini
0: abi bir kere
1: müzikle
0: evet
1: bir şey çok, ifade etmek. Şimdi
0: çok
1: bu
0: güzel
1: adamların
0: kompozisyon yazmışlar.
1: Değil
0: müzik
1: mi?
0: Kompozisyonu ne? Çok güzel. Düşüyorlar.
1: Evet. Evet.
0: Ve yerden kalkıyorlar yani
1: kalkıyorlar,
0: müzikte.
1: Aynen.
0: Bu böyle kolay. Yani bu kompozisyon becerisi çok yüksek müzisyenlerde ya da bestecilerde olan bir şey. Özellikle klasik müzik kökenli olması lazım. O böyle yani yerde sürünürken doğrulmak
1: evet.
0: Yani piyanoya düşüp forte'ye doğru yükselen bir şeyle çıkmak öyle bir de onu dramatik olarak vermek öyle kolay iş değil yani. O çok iyi başarmışlar. Özellikle bu parçada çok duyuyorsun onu.
1: Evet,
0: çok
1: hikaye
0: beğendim.
1: De hikaye de ilginç bir hikaye. Willie and the Bandits yani bu Trouble Round the Band'i seçmemin nedeni yani bunun bir de klibi var. Klibini de seyredin. Yani ekolojik yok olursun.
0: Dünya dertleri.
1: Anlatmaya, yani denize akan pislikleri, nehirlere akan pislikleri şeyi anlatmaya çalışıyorlar. Ve yani adamlar suyun içindeler. Ve adam o çevremizi pisletiyoruz, şey yapıyoruz, bunun derdinde ve bunu anlatmaya çalışıyor. Gerçekten bir şans tanıyın, Willy and the Bandits'in, bu Trouble Round the Bend'in bir videosunu seyredin. Çok ilginç bir klip olmuş. Şarkı da çok güzel bir şarkı, şarkı da çok hoşuma gitti. Albüm çok güzel, farklı farklı tarzlar. Yani günün sürprizlerinden biri dediğin gibi İngilizler, Willy and the Bandits olmuş. Yani blues programında İngilizleri övmek, geçen power metal programında İzlandalıları övmek ilginç oluyor ama veyahut da evet, burada yani Brezilyalı gitaristi övmek ama
0: iyi müzik yapan, evet yani iyi müzik yapan herkese övülür.
1: Hemen ben anons ediyorum, programı kapatalım. Çok uzuyor. Omer Coleman ve Igor Prado'nun Old New Funky and Blue albümünden Moving on the Better Days ve Willy and the Bandits'in Salt Roots albümünden Trouble Round the Bend'le programımızı kapatıyoruz.
0: Evet, ben Ömer Şahin.
1: Ben Cemil Topuzlu.
0: Bizden bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Bol uğraklı günler dileriz.

0: Ömer Şahin ve Cemil Topuzlu hazırladı ve sundu.
1: It is not in the rubbish, it is in where you put the rubbish.
2: Apaçık Radyo.
3: Kılavuz.
0: Hazırlayan Bahadır Dilbaz.

0: Kılavuz.
1: Hazırlayan Bahadır Dilbaz.

0: Gitareski.
1: Hazırlayan ve sunanlar
2: Gonca Açıkalın ve Murat Ermert.
3: Salı geceleri 21'de Apaçık Radyo'da.
4: Well, here's how it started. Heard you on the radio.
5: Legalize it.
6: Ne düşünüyorsun? Ne diyor?
7: Apaçık Radyo.
8: Apaçık Radyo müzikleri.